حكيم من حميد. La yetihi ona gelmez. El batılı batıl. Minden beyni yedihi onun elleri arasında önünde vela ve değil olmaz. Min harfihi onun arkasından. Tenzülün inmiştir. Minden hakimin hikmet sahibi hamidin hamid hamd edilen layıkı ve çile övülen çok sena edilen. Batıl onun önünden ve arkasından ona ulaşamaz.

Hakim, hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir. Kendisine Hamid tarafından, kendisine hamd edilen Allah tarafından indirilmiştir.

Hakim ve Hamid tarafından, yani Hakim, Hakim hüküm ve hikmet sahibi ve Hamid kendisine hamd edilen, yani Allah tarafından indirilmiştir.

Fussilet suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yukalu leke illa ma kat kile lir rusuli lir rusuli min kablik inne rabbeke lezu mağfiretin ve zu ikabin elim. Ma yukalu söylenen şey leke sana illa'den başka ma şey katkiyle söylenmiş li er resulü resullere min kablike senden önce inni muhakkak ki rabbeke senin rabbin le elbette mutlaka zu sahip mağfiret mağfiretin mağfiret günahların sevaba çevrilmesi ve zu ve sahip ikabin ikab şiddetli ceza azap elimin acı elem. Acı elem verici eliyim. Allah Teala buyuruyor, sana söylenen senden öncekilere söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Muhakkak ki senin Rabbin mağfiretin ve elim azabın sahibidir.

Allah Teala burada şunu söylemiş oluyor. Senden evvel de Resuller gönderdik. Hepsi inkar edildiler. Seni de reddediyorlar. Bu eşyanın tabiatına uygun olan bir sonuçtur. Şimdiye kadarki Resullerin hepsi nasıl reddedildilerse, inkar edildilerse, seni de reddediyorlar. Sana da aynı şeyleri söylüyorlar. Ama senin Rabbin diyor Allah Teala, hem mağfiretin sahibidir, hem de elim azabın sahibidir. Yani, eğer senin sözlerine itaat ederlerse, o itaat edenler mutlaka bizim mağfiretimize ulaşırlar. Onların günahlarını sevaba çeviririz. Çünkü sözü dinleyip de Allah'a ulaşmayı dinledikleri anda günahları örtülür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirdikleri anda günahları sevaba çevrilir. Ve Allah Teala onlara mağfiret eder. Ama karşı çıkıyorlarsa ve hele ona iftira atılıyorsa, o zaman onlar için elim bir azap söz konusudur. Fussilet Suresi 44. ayet-i kerime. Velev, Bismillahirrahmanirrahim, velev cealnâhu Kur'anen acemiyyen. Lekâlu lev la fussilet âyâtuh. E acemiyyün ve arabi, yani arabiyyün. Kul hüve lillezîne âmenû huden ve şifâun. Vellezîne la yu'minûne fî âzânihim vakrun ve hüve aleyhim âmâ. Ulaike yunadevne min mekanin ba'id. Velev ve eğer şayet cealnâhu onu kıldık, yaptık Kur'anen Kur'an acemiyen, yabancı dil Arapça olmayan, le elbette mutlaka galu dediler, lev olsa la değil, fussilet açıklandı, ayatühü onun ayetleri, mi acemiyün, yabancı dil Arapça olmayan, ve arabiyün ve Arap, kul de söyle, huve o li ellezine onlar için, amenu amenu oldular, iman ettiler, huden hidayet ve şifayün ve şifa, ve ellezine ve onlar la yu'minune mümin olmazlar, iman etmezler, fi de içinde, içinde vardır azanihim onların kulakları, vakrun vakra işitmeyi sağlayan, işitmeyi engelleyen sistem, ve hüve ve o aleyhim onlara amen kördür. Ülaike işte onlar, yunadevne onlara nida edilir, seslenilir, minden mekanin, yer mekan vaidin uzak. Ve eğer şöyle bir sonuç çıkıyor, ve eğer onu, yani Kur'an-ı Kerim'i, kitabı, yabancı dil bir Kur'an kılsaydık, yani Araplara indirdiğimiz halde, Arap lisanıyla değil de başka bir lisanla indirseydik, mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Araba yabancı dil mi? De ki o amini olanlar için hidayet ve şifadır. Ve mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı kördür. Şifa ve hidayet değildir. Onlara karşı

ediyor Allah Teala. O amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kalpleri bütün insanların neslinin kalbi hastadır. %100 afetlerle donatılmıştır. İşte o afetleri yok ederek onları fazıllara çevirecek olan şey hidayettir. Nefs tezkiyesidir. Öyleyse Kur'an hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci hidayetin sahibi olur. Amin olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi veya bir başka isimde münib olan kişi, gene Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ilk şifaya ulaşmıştır. Hidayetin ilk merhalesindedir. Birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ikinci hidayete ulaşmıştır. Mürşid Allah adına onu teslim alır. Ruhu orada vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Gerçek teslim için 7 tane gök katını aşar. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Üçüncü hidayet, ruhun Allah'a teslimi. Nefsin kalbindeki şifa, hastalıklardan %51 arınmayı ifade eder bu noktada. Fizik vücudun tesliminde bu arınma %80'i aşar. Nefsin tesliminde ise %100 şifa oluşur. Nefsin kalbindeki hastalıkların hepsi sona erer. Ama bu sadece amini olanlar için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Onlar kör, sağır ve dilsiz olmaktan Allah-u Teala tarafından daha Allah'a ulaşmayı diledikleri an kurtulurlar. Onların artık kulaklarında vakra yoktur. Kalplerinde kinnet yoktur. Gözlerinin işitme hastalığı üzerinde hicab-ı mestüre, gözleri üzerinde hicab-ı mestüre yoktur. Ve görme, işitme ve idrak etme hastaları da mühürlü değildir. Hepsinin mühürleri açılmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iman edenler için bu sebeple bir hidayet ve şifadır. Ama ya Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, o zaman uzuvları kapalıdır. Kördürler, sağırdırlar, bilgisizdirler. Bu sebeple Kur'an onlar için bir körlüktür. Körlerin okuyamayacağı bir muhteva taşır. Sağırların işitemeyeceği bir muhteva taşır. Kalplerin, böyle olan kalplerin, mühürlü olan kalplerin idrak edemeyeceği bir muhteva taşır. Şifa ve hidayet değildir onlar için. Öyleyse mümin olmayanların kulaklarında vakra vardır. İşitme hastaları mühürlüdür. Müminin İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e karşı çıkan, Allah'a ulaşmaya, insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayanlar için onların kulaklarına vakra koyduğunu, kalplerine ekinnet koyduğunu, vakrayı işitememeleri için, ekinneti idrak edememeleri için, fıkıh edememeleri için koyduğunu ve onlarla Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem arasına Allah-u Teala'nın hicab-ı mestüre koyduğunu, gizli bir perde koyduğunu, o adamların gözlerine koyduğunu ifade ediyor. Bu insanlar kördürler, sağırdırlar ve idraksizdirler. Onlar için Kur'an hidayet ve şifa değildir.
Dikkat edin ifadeye. Kur'an aminu olanlar için bir hidayettir ve şifadır.

Fussilet suresi 44. ayet-i kerime. Kur'an aminu olanlar için, sadece onlar için hidayet ve şifadır. Neden hidayettir? Söyledik. 7 tane hidayete arka arkaya erdirdiği için. Neden şifadır? Kişilerin neslinin kalbindeki hastalıkları iyileştirdiği için. Afetlerin hepsini yok ettiği için şifadır. Sinelerde olanı, yani neslerin kalbindeki afetlerin yok edilmesi konusunda şifadır. Ve 45. ayet-i kerime, Fussilet suresi 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Musel kitabe. Fahtu life fihi yani. Ve lev la kelimetun sebekat min rabbike le kudiye beynehum ve innehum lefî şekkin minhu murîb. Öyle kat ve and olsun ki ateyna biz verdik Musa aleyhisselam el kitabe kitap fahtulife fe ihtulife fe fakat İhtilife ihtilaf ettiler, anlaşmazlığa düştüler. Fihi onda, onun hakkında ölevla olmasaydı kelimetin söz, sebekat, geçti, sabık oldu, geçti. Min, den, Rabbike senin Rabbin, le elbette mutlaka kudiye yerine getirilirdi, bitirildi, beynühüm onların arasında, beynühüm ve muhakkak ki onlar ve elbette mutlaka fi içinde şek şüphe, minhü ondan muribin, şüphe içinde olan. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama, Hazreti Musa'ya kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, onların arasında hemen hüküm verilirdi. Ve muhakkak ki onlar ondan mutlaka şek ve şüphe içinde olanlardır. Görülüyor ki Hazreti Musa'ya verilen Tevrat hakkında insanlar şüphe içinde olmuşlar. Oysa ki Allah Teala bizim diyor Hazreti Musa'ya verdiğimiz kitap bir hidayettir, bir şifadır diyor. Kur'an-ı Kerim nasıl bir hidayet ve bir şifa ise, Tevrat da bir hidayettir, bir şifadır diyor. Yetmez. İncil de diyor Allah-u Teala, bir şifadır. Bir hidayettir. Ve birbirlerinden farkları yoktur diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şeriatının tek bir şeriat olduğunu, aynı şeriat olduğunu, birbirlerinden hiçbir farkının olmadığını söylüyor Allah-u Teala.
Ve Allah Teala buyuruyor ve andolsun ki Musa Aleyhisselam'a kitap verdik. Fakat onun hakkında ihtilaf ettiler. Her kitap konusunda mutlaka ihtilaf olmuş. Ve her devirde insanlar Allah'ın indirdiği kitaplardan şek ve şüphe içerisinde olmuşlar. Ve 46. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan feli nefsihi ve men esa'e fe aleyha ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Lil abid. Abid. Men kim? Amile yaptı, işledi. Salihan, salih amel. Nefs tezkiyesi. Fe böylece artık li için nefsihi kendi nefsi. Ve men ve men ve kim? Esa'e kötülük yaptı, kötülük işledi. Fe böylece artık aleyha kendi aleyhine. Ve ma ve değil Rabbike senin Rabbin bi zallamin çok zalim, çok haksızlık yapan li için el abidi. Kullar. Kim salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, salih amel işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa o da onun aleyhinedir. Ve senin Rabbin kullarına zulmedici değildir.

Senin Rabbin kullara, yani kullarına zulmedici değildir. Öyleyse kim salih amel nefs eskisi işlerse, salih amel nedir? Derecat kazandırıcı amel. Nefsi teskiye edici amel. Islah edici amel. Öyleyse bir amel var, derecat kazandırır ama nefsi temizlemez, teskiye etmez. Nefsin afetlerinde azaltma vücuda getiremez. O salih amel değildir. Allah Teala bu muhtevayı iki hüviyete ulaştırmış. Salihat, seyyiat. Salihat, derecat kazandıran ameller. Seyyiat, derecat kaybettiren ameller. Sevap, derecat kazandıran ameller. Günah, derecat kaybettiren ameller.

Öyleyse bir de salihat var. Islah edici ameller. Nefsi ıslah edici ameller. Salah kelimesi, salih kelimesi, ıslah kelimesi, ıslahat kelimesi hep aynı kökten geliyor. Islah olmak bir değişikliği ifade eder. Kötülükler işleyen bir kişinin adım adım değişmesi ve artık hem kendine hem başkalarına hayır sağlamaya başlaması ifade eder. İşte derecat kazandırıcı ameller hayırdır, derecat kaybettirici ameller şerdir. Öyleyse hayırla şer, sevapla günah, hasenatla seyyiat, hepsi derecat açısından birinci grup derecat kaybettiren, ikinci grup derecat kazandıran olaylardır. İşte salihat dediğimiz zaman burada derecat kazanmak mutlaka vardır. Ama salihatta derecat kazanmanın ötesinde o kişinin nefsinin, kalbinin afetlerinin de azalması vardır. Islah müessesesi vardır nefsin kalbinde. Ve 47. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yureddu ilmüs sa'ah sa'ati ve ma tahrucu min semeratin min ekmamiha ve ma tuhmilu min unsa ve la te'a ve la teda'u illa bi ilmihi ilmi ve yevme yunadihim eyne şure ka i kalu azen nake ma minna min şehit ileyhi ona yureddu reddedilir döndürülür ilmü es-saati o saatin ilmi ve ma tahrucu ve çıkmaz minden semeratin ürünler meyveler minden ekvamiha onun tomurcukları ve ma tahmülü ve taşımaz hamile kalmaz min ünsa kadınlardan bir kadın ve la tedavi ve koyamaz doğuramaz illa den başka hariç olmaksızın olmadan bir ilmihi onun ilmiyle. Ve yevme ve gün yünadihim onlara seslenilir. Eyne nerede şürekai benim ortaklarım? Kalu dediler. Azennake sana bildirdik, arz ettik. Ezene izin verdi. Azene ilan etti, bildirdi. Azennake sana bildirdik, arz ettik. Ma yok. Minna bizden, min şehidin bir şahit. O saatin şöyle çıkıyor sonuç. O saatin yani kıyametin ilmi ona döndürülür. Ona aittir. Onun ilmi olmadan hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz. Hiçbir kadın hamile kalmaz ve doğum yapamaz.
onlara benim ortaklarım nerede diye seslenileceği gün sana arz ettik, bizden bir şahit yoktur dediler, derler. Allah-u Teala burada kıyametin ilmi Allah'a döndürülür, Allah'a aittir diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a göre kıyamet olayı tamamlanmıştır. Ve amel defterleri zamanın başlangıç noktasına geri götürülmüştür. Kimin cehenneme gideceği, kimin cennete gireceği bellidir. Mutaffifin suresinin 8 ve 18. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, iki grubun amel defterleri diyor, yani rakamlı kitapları, yani hayat filmleri, füccarınkiler sicindedir. Zemin kattan 7 kat aşağıda, cehennemin en dip noktasındadır. Oysa ki diyor, ebrarın rakamlı kitapları ise diyor, illiğindedir diyor. Zemin kattan 7 kat yukarıdaki birinci alem. Birisi 7 kat aşağıdaki ilk alem, ikincisi 7 kat, zemin kattan 7 kat yukarıdaki ilk alem, yani birbiri arasında 14 kat fark oluyor. Ebrar cennete gireceklerdir, girecek olanlardır. Füccar cehenneme girecek olanlardır. Öyleyse kıyamet kopmuş, her şey belli olmuş. Kimin kazandığı, kimin kaybettiği, kimin cehennemde ebediyen kalacağı, kimin Allah'ın cennetine gideceği belli olmuş. Ve her birinin kader hücresini Allah-u Teala ona göre yerleştirmiş. Yani şu anda kim yedinci gök katına ruhen çıkarsa, çıktığı anda solunda bir duvar görecektir. O, onun geçmişidir. Üzerinde sıvası olmayan taşlardan örülmüş bir duvar. Sol tarafı. Sağa döndüğü zaman altıgen şeklinde bal peteklerini andıran sarımsı renkte kader hücrelerini görecektir. Herkesin kader hücreleri birbirinin yanındadır. Ve kişi sağına tam döndüğü zaman önünde sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini görür. Yani

kader hücresidir. Oraya girdiği zaman bir hücreye girmez. Adı öyle. Girdiği zaman dünyanın o gününü yaşar kişi. O günü bütün insanlarıyla, yaşayanlarıyla orada görecektir. İşte Allah-u Teala'ya göre kıyamet kopmuştur. Zaman geriye sıfıra dönmüştür. Ve sonuçlar açık bir şekilde tahakkuk etmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği belli olduğu gibi yaptıkları bütün hareketler, bütün işlevler orada kader hücrelerinde gün be gün bütün insanların bir aradadır. Yani illiğine çıkan, bakan insan sadece illiğinde olanların hayatının o günkü safhasını görmez. Sicinde olanların da görüntüsü oradadır. Ama kişi kendi kader hücresinden oraya girer. O kişinin cennete gireceğini ifadedir bu. Yoksa kader hücresinin o günde girdiği zaman o gün dünyada kendi yaşadığı alemde neler olmuşsa hepsini görür. Kendisini de görür. Kendisiyle beraber diğer insanların neler yaptığını görür. Ve dışarıdan seyreder. Öyleyse kıyamet günü Allah-u Teala'nın bütün boyutlarıyla tamamladığı, sıfıra indirgediği ve cennete gidecek olanları, cehenneme gidecek olanların hayat kitaplarını tamamen birbirinden ayırdığı bir özelliği içerir. Yani Allah'a göre kıyamet kopmuştur ve zaman kıyamete doğru bize göre yürümektedir. 48. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve dalle bismillahirrahmanirrahim ve dalle anhum ma kanu yed'une min kablu ve zannu ma lehum min mahis, yani mahisin. Ve dalle ve saptı, uzaklaşıp gitti anhumanlardan ma şey, kâni oldular, yed'une tapıyorlar, minden kablu önce, ve zannu ve kuvvetle zannettiler, anladılar, ma yok olmaz lehüm onlar için, minden mahisin kaçacak yer. Ve daha önce tapmış oldukları şeyler onlardan uzaklaşıp gittiler. Ve onlar için kaçacak bir yer olmadığını anladılar.

kaçacak bir yer olmadığını anladılar, idrak ettiler. Ve insanlar putlara tapmışlar. Ağaçtan yapmışlar, taştan yapmışlar, putlar vücuda getirmişler ve onlara tapmışlar. Kaçacak hiçbir yerleri olmadığını o gün anlıyorlar. Kıyamet günü orada putların onlardan uzaklaşıp gittiklerini ve taptıklarını

paranın hiçbir değeri olmadığını o zaman anlıyorlar. Ne yazık ki şu anda da insanların büyük kısmı şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin durumu şirkte olmaktır. Bu bir gizli şirktir. İnsanlar çeşitli fırkalara ayrılmış, çeşitli inançların sahipleri. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes diğer fırkaların içinde. Ve hepsi şirkte. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler şirkte değil. Öyleyse oradaki muhtevaya baktığımız zaman hemen hatırlamamız lazım gelen ayetler Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Sadece Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırkayı oluşturdular. Onlar şirkli değildirler. Onlar takva sahipleridir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fırkalara ayrılmışlardır ve onlar şirktedirler. İşte puta tapanlar da o gruplardan sadece bir tanesi. Cehenneme gidecek gruplardan sadece bir tanesi. Yani şirkte olmak için mutlaka puta tapmak gerekmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Allah'ın kanunu budur. Fırkalara ayrılmışlardır. Şirktedirler. Kafirdirler. Dalalettedirler. Gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Tağutun kuludurlar. Tağutun dostudurlar. Bütün negatif faktörler onların üzerindedir. Gidecekleri yer cehennemdir. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. La es e mul insanu min duail hayri ve in messehuş şerru fe yeu sun kanut. La yes'emu, bıkmaz, usanmaz. El insanı insan, minden, duayı dua istek, el hayrı hayır. Ve in ve şayet eğer, messehu ona dokundu, eşşerrü, şer, kötülük, fe o zaman, yeusun, yeise kapılır, üzülür, kanutun, ümitsiz olur. Şöyle bir sonuçla karşı karşıyayız. İnsan hayır duasından usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır, ümitsiz ve ümitsiz olur.

Burada Allah Teala'nın hayrı ve şerri insanların taleplerine göre değerlendirmiş. Biz insanlara hayır dediğimiz zaman bizi sevindirecek olaylardan bahsetmiş oluruz. Şer dediğimiz zaman bizi üzecek olan olaylardan bahsetmiş oluruz. Hayır bizi sevindiren olaylardır, şer bizi üzen olaylardır. Bize göre. Burada da Allah-u Teala insan hayır duasından yani hayır istemekten usanmaz. Hayır için hep dua eder Allah-u Teala yani kendisini sevindirecek olaylar için. Ama onlar aslında hayır mıdır, şer midir? O ayrı bir konu. Eğer ona şer dokunursa, yani onun üzüleceği bir olay dokunursa, diyor Allah-u Teala, o zaman yeyse kapılır ve ümitsiz olur. Şimdi bu ayeti Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesiyle karşılaştıralım. Ne diyordu Allah-u Teala orada? Savaş size kerih gelse de üzerinize, sizden evvelkiler olduğu gibi üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanırsınız ama onlar şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Öyleyse buradaki hayırdan Allah-u Teala'nın muradı kişinin hoşlandığı talepler hep o istikamette Allah'tan ister. Şerden muradı da kişinin hoşlanmadığı şeyler. Peki Allah-u Teala o zaman neden öyle söylüyor? Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani biz insanlar hayrı ve şerri Allah'ın ölçülerine göre bilmeyiz. Biz insanlar eğer Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak hayır bizim için bizi sevindiren olaylardır. Şer bizim için bizi üzen olaylardır. Oysa ki Allah Teala hayrı bize derecat kazandıran olaylar, şerri bize derecat kaybettiren olaylar olarak değerlendiriyor. Bir hırsız düşünün, birinin malını çalmış, hırsız seviniyor, malı çalınan üzülüyor. Oysa ki hırsız bundan derecat kaybetmiştir, bir şer ile karşı karşıyadır, şerre ulaşmıştır, derecat kaybetmiştir. Ama buna seviniyor. Diğeri de hırsızın kaybettiği derecatı malı çalındığı için kazanmıştır. Kul hakkı ödenmiştir kendisine derecat olarak. Ve ne olmuştur? Bu kişi üzülüyor. Malı çalındığı için üzülüyor. Oysa ki derecat kazanmış. Kazanılan derecelere üzülüyor kişi, hayra üzülüyor. Diğeri de kaybettiği derecelere rağmen seviniyor, şerre seviniyor. Öyleyse doğrusu, derecat kazandığımız olaylar hayırdır, derecat kaybettiğimiz olaylar şerdir. Allah'a göre hayır ve şer önemli. Ama biz insanlara göre hayır ve şer bu standartlarda. Yani bizi sevindiren olay, ister derecat kaybettirsin, ister kaybettirmesin, sevindiriyorsa o hayırdır. Bizi üzen olay, ister derecat kazandırsın, isterse kaybettirsin, o şerdir. Onun için Allah Teala siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor. Ve Fusilet suresi 50. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve le in ezaknahu rahmeten minna min ba'di darra'e messethu le yekulenne haza li ve ma ezunnu saate kaimeten ve le in rucitu ila rabbi inne li indehu lel husna fe le nunebbiyennellezine keferu bima amilu ve le nuzikannehum min azabin galiz. Vele ve elbette mutlaka in. Şayet eğer ezeknahu ona tattırdık. Rahmeten bir rahmet. Minna bizden. Minden badi sonra. Darra'e şiddetli darlık, zarar. Mesetu ona dokundu.
le mutlaka elbette yekulen de mutlaka söyler. Haza bu li benim ve ma ezunnu ve ben sanmıyorum. Es saate o saat kaimeten, kaim olan, vuku bulan ve le in ve eğer şayet rücitu döndürüldüm ila Rabbi Rabbime inne muhakkaki mutlaka li benim indehu onun yanında le mutlaka gerçekten el husna güzellik ve böylece artık o zaman le elbette mutlaka nünebbi haber vereceğiz enne olduğunu ellezine onlar keferu inkar ettiler bima şeyi

Amilu yaptılar vele ve elbette mutlaka nüzikkan nehum onlara mutlaka dattıracağız. Min den azap azabin galiz dehşetli.

Ve eğer ona bir zarar dokunduktan sonra bizden bir rahmet tattırırsak, mutlaka bu benimdir, hakkımdır. Ve ben o saatin kaim olacağını, kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum. Ve eğer gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile, muhakkak ki onun Allah'ın yani yanında mutlaka güzellikler vardır der. O zaman kafirlere yaptıkları şeyleri elbette haber vereceğiz. Ve mutlaka dehşetli azaptan onlara tattıracağız.

krize gene insanların hayırlar ve şerler hakkındaki tutumundan bahsediyor Allah Teala. Eğer bir rahmet tattırırsak diyor, mutlaka bu benimdir, hakkımdır diyor. Ve kıyamet saatinin geleceğini de zannetmiyorum. Gerçekten Rabbime geri döndürülsem bile o Allah'ın yanında mutlaka bana mükafatlar vardır diyor.

İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an tefsiri konumuz böylece inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir saati beraberce Kur'an tefsiri konusunda tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere, İslam'dan bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve İslami ve tasavvufi kavramlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? İslam kelimesi silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten de bütün köklerden olduğu gibi 28 tane kelime türetilebilir. Ama bunlardan bir kısmı kullanılmaz. Bizim dilimize Türkçe'ye girenler, İslam kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, teslim kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi hep aynı kökten geliyor. İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. İşte İslam dediğimiz zaman bunun muhtevasını bu standartlarda görüyoruz. İslam Allah'a teslim olmaktır. Acaba bu teslim neyin teslimidir? Veya nelerin teslimidir? Bu teslim bir, ruhun teslimidir. İki, fizik bedenin teslimidir. Üç, nefsin teslimidir. Ve dört, iradenin teslimidir. Sadece bir tek kişi için her devirde, devrin imamı için aklın da teslimi söz konusudur. Tasarruf altına giriş, aklın da Allah-u Teala'nın kullanımında olması anlamına gelir. Öyleyse evvela şunu bileceğiz ki İslam dini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilen son din değildir. İlk dindir. Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Yakub'un dinidir. Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Öyleyse Allah Teala bir hanif kavramı kullanmış Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti İbrahim'in hanif dini diyor. Hanif iki ayrı mana içerir. Bir, teslim açısından bir mana içerir. Hanif olmak demek ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek demek. Bir de birlik, fırkalara ayrılmamak ifade eder. Allah-u Teala bir olun, beraber olun, fırkalara ayrılmayın buyuruyor. Bu birlik, tevhid, muvahhid oluş bir mana içeriyor. Tek olmak. Tek Allah'a inanmak. Evvela tevhid müessesesi
Vahdet müessesesi tek Allah'a inanmanın işaretini taşır. Tek Allah. Başka bir Allah yok, sadece Allah var. El ilah, Allah kelimesinin esasını teşkil eder. Ve sadece Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde işaret ettiği gibi tek bir Allah vardır. Ve Allah'a inananlar bir tek topluluk oluşturmak durumundadır. Tevhid dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adıyla İslam dininin muhtevası olarak. Niçin Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyoruz? Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Habibim diyor, sana Hanif olmanı vahyettik diyor. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Ve bunu sana vahyettik diyor Allah-u Teala. Yani dinler arasında bir şeriat farklılığı, davranış biçimleri farklılığı mevcut değil. Kaideler aynı kaideler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hac farizesi, kelime-i şehadet getirmek, bu muhtevada temel farzlara baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendini hanif olarak dine doğrult, ikame et. O hanif dinine ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla, yani hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratla yaratma özelliğiyle yaratmıştır. Allah'ın ne din yaratmasında ne fıtrat yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani bu kainatta diyor Allah-u Teala bir tek din olmuştur. O din Hazreti Adem'den İlk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, son peygambere kadar muhteva değiştirmemiştir diyor. Bütün peygamberler ve onlara bağlı olanlar bu dini yaşadılar. Ve ne bu dinde değişiklik görebilirsin diyor Allah-u Teala ilk insandan sana kadar, ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmamızda değişiklik görebilirsin. Yani Allah-u Teala bir din yaratıyor, Hanif dini. İnsanlık tarihi boyunca sadece bu din var. Ve Allah-u Teala bütün insanları sadece bu dini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış. Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratmış Allah-u Teala bütün insanları. Ve ilk insandan kıyamet günü yaşayacak olan son insana kadar bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. O hanif fıtratıyla yaratılan insanların yaşayabilmesi için de Allah Teala'nın bir dini oluşturması lazım. İşte yaşanacak olan din bütün insanların kendilerine verilen fizik vücutlarının, nefslerinin, ruhlarının yapılarıyla yaşayabilecekleri bir tek din var. O din Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Arapça adıyla da İslam dini. Öyleyse hayır, Musevilik diye bir din, Hristiyanlık diye bir din, İslam diye ayrı bir din yok.
dinler yok. Sadece bir tek din var. İslam dini. Daha evrensel bir ifadeyle, daha küresel bir ifadeyle, bütün dünyanın ifadesiyle Hazreti İbrahim'in Hanif dini var. Hazreti İbrahim'den evvel de var olan din, Hazreti İbrahim'de onun nisanıyla Hanif adını almış. Ve ondan sonraki peygamberler de Hanif dinini yaşamışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif dinini yaşamış. Ve böylece bir olguyla karşı karşıyayız. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu İslam kavramı muhteva itibariyle demek ki bütün teslimleri içeriyor. Kimdir gerçek manasıyla İslam olan, kimdir Müslüman olan, kimdir? Ruhunu da ve çini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olan, teslim eden kişidir. O Müslüman olmak şerefine ermiştir. İslam'ın sahibi olmuştur. Öyleyse bu muhtevada İslam merdivenlerine baktığımız zaman Allah'ın din konusundaki merdivenlerinin 28 basamak oluşturduğunu görüyoruz. Başka bir ifadeyle 4 tane 7 basamak. Öyleyse İslam kelimesi muhteva itibariyle selameti ihata eder. Selamet kurtuluşa ulaşmak istikametinde kullanılan bir kelimedir. Ve selam kelimesi de selametle manasına gelir. Selamet, Allah ile olan ilişkilerinde kişinin hem dünya saadetine ulaşmasının adıdır, hem de cennet saadetine ulaşmasının adıdır. Her iki mutluluk da, cennet saadeti de, dünya saadeti de selameti simgeler. İslam müessesesinin çatısını kuran sure Vel Asr suresidir. Orada İslam'ın bütününü görürüz. Allah-u Teala buyuruyor, Vel Asr, asra, zamana yemin olsun diyor Allah-u Teala. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç. Yani Allah'ın amenu olanlar dediği insanlar
hüsranda olanlar değil. Ve amilus salihati ve salihatla amel edenler, nefsi ıslah edici fiiller işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ikinci grubu oluşturuyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler üçüncü yedi basamak. Ve tevasav bis sabr, sabrın sahibi olup da sabrı tavsiye edenler dördüncü yedi basamak. Allah Teala bu ayet-i kerimeyle, bu sureyle bütün Kur'an-ı Kerim'i devreye almış. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Ama farz-ı muhal olması mümkün değil, ama olsaydı farz-ı muhal bu demek. Olması mümkün değil ama olsaydı sadece Vel Asr suresi bütün Kur'an'ı ihata ederdi buyuruyor. Gerçekten İslam'ın bütünü Vel Asr suresindedir. İşte muhtevaya bakarsak Vel Asr zamana, asra yemin olsun, innel insane lefi hüsr diyor Allah Teala. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi cevap veriyor bu suale. Kıyamet günü mizanlar tartı işlevlerini yaparlar. Mizanlar konur. Kimin günahları fazlaysa veya kimin sevapları hafifse, günahlarından azsa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimmiş hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Bu bir cennet-cehennem ayrımıdır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme giderler. Ebediyen kalacakları yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Kimin sevap tartıları fazla olursa, günah tartıları az olursa, onların da gidecekleri yer cennettir. Onlar felaha erenlerdir. Öyleyse hüsranda kalanlar felaha erenler diye insanlar ikiye ayrılıyor ve kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler bunun kıstasını teşekkür ediyor, ettiriyor. Kainatın tek dininde kimin günahları fazlaysa onlar hüsranda olanlar, gidecekleri yer cehennem. Kimin sevapları fazlaysa onlar felaha erenler, gidecekleri yer Allah'ın cenneti. Allah Teala bütün insanlar hüsrandadır, insanlar hüsrandadır dedikten sonra bu bir genellemedir. Genel olarak insanlar hüsrandadır. İnsanların gidecekleri yer genel olarak, genellikle cehennemdir diyor Allah Teala. Ve dört tane istisna vermiş. Bir, amenü olanlar. İki, nefsi ıslah edici ameller yapanlar. Üç,
ruhlarını Allah'a ulaştırarak Hakk'a, Allah'a ulaşmayı başkalarına da tavsiye edenler. 4. Nefslerinin afetlerini bütünüyle yok ederek sabırsızlık afetini de yok ederek sabra ulaşanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İllellezine amenu diyor Allah Teala. Amenu olanlar hariç. Bu amenu kelimesine dikkat edin ki amenu kelimesi bütün Kur'an'dır. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci defa amenu olanlardır. İlk Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi amenü olmak şerefine eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kişi daha sonra Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan alacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci defa amenü. 14. basamak. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Allah'a ulaştığı zaman üçüncü defa amenu. Fizik vücut Allah'a teslim edilecektir. Fizik vücut Allah'a teslim edildiği zaman dördüncü defa amenu. Nefsini kişi Allah'a teslim ettiği zaman beşinci defa amenu. Kişi irşada ulaştığı zaman altıncı defa amenu. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman yedinci defa amenu. Öyleyse Allah-u Teala nezirlerinden bahsediyor. Bütün nezirler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama bütün nezirler Nebi değildir. Bütün nezirler için Allah-u Teala diyor ki biz nezirleri aminu olanları müjdelemek için ve olmayanları uyarmak için her kavimde vazifeli kıldık diyor. Hiçbir kavim yoktur ki diyor aralarında her an nezir bulunmasın. Aynı zamanda Allah Teala Resulleri için de bunu söylüyor. Hiçbir kavim, hiçbir topluluk yoktur ki diyor. Onların arasında nezir bulunmasın. Biz nezirlerimizi amini olanları müjdelemek ve olmayanları uyarmak için vazifeyle kıldık diyor. Nezirlerin görevi hem uyarmaktır hem de müjdelemektir. İşte Vel-Asr suresi istisnalar itibariyle müjdelenenleri, felaha erenleri ifade ediyor. İllellezine aminu, ama aminu olanlar hariç. Aminu olma müessesesi üçüncü basamaktan başlar, 14. basamağa kadar sürer. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır. Bu noktadan itibaren o kişi Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amelü salihata başlayacaktır. Bu noktada mümin olmak şerefine erecektir. 14. basamaktan 21. basamağa kadar
kişi hidayetin içinde olacaktır. Bu amülü salihat yapanlar kesimini ifade eder Vel-Asr suresinin. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Ulaştıktan sonra 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Yok olduğu an kişi 22. basamaktadır. 21. basamaktan sonrası hakkı tavsiye etmek. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar hakkı tavsiye edenlerdir. Hakka ulaşmışlardır. O büyük şerefin herkese nasip olmasını dilerler, isterler ve onu gerçekleştirmek için harekete geçenler. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın evliyası olmuşlardır. Hakka ulaşmışlardır ruhlarını. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Evet, doğrusunu isterseniz onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlardır. Allah onların ruhlarını Allah'a ulaştırmıştır. Bu noktadan sonra bu insanlar hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye edenler hüviyetine giriyor. Sonra bu insanlar fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorlar. Daimi zikre ulaştıkları yer 26. basamak ve 26. basamağa kadar hakkı tavsiye edenler oluyor. 26. 27. ve 28. basamaklarda da sabrı tavsiye edenler oluşuyor. Aslında sevgili kardeşlerim, 21. basamaktan itibaren insanlar sabrı tavsiye, hakkı tavsiye etmeye başlarlar. Sabrı tavsiye edenler 7 basamak sonra hakkı tavsiye edenler 7 basamak sonra sabrı tavsiye eden hüviyetine giriyorlar. İlk 7 basamak amini olmak. Amini olmak 7. basamağın muhtevasını alıyor. Ama 3. basamakta başlıyor. 3. basamaktan 7. basamağa gelmek birkaç dakika içinde vücut bulduğu için biz amini olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek, yani 7. basamağa ulaşmak olarak değerlendiriyoruz. Kişinin nefsi ıslah edici amellere başlaması ise 14. basamakta oluşuyor. 1. 7 basamağın sonu Allah'a ulaşmayı dilemektir. 2. 7 basamağın sonu nefs tezkiyesine, amelü salihata başlamaktır. 3. 7 basamağın sonu hakka ulaşıp hakkı tavsiye etmektir. 4. 7 basamağın sonu sabrı tavsiye etmektir. Öyleyse basamakların sonları itibariyle bir dizayn koyuyoruz müesseseye. Böyle bir dizayna dikkatle baktığımız zaman 7. basamaktaki kişi amel olan kişidir. 14. basamaktaki kişi nefs tezkiyesine başlayan kişidir. 21. basamaktaki kişi Allah'a ulaşmış, hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmeye başlamış kişidir. 28. basamaktaki kişi de
sabrı, sabrın en üst boyutuna ulaşmış, sabrı tavsiye eden kişidir. Böylece 7. 14. 21. ve 28. basamaklar. 1. safha 7 basamaktan oluşuyor. 2. safha 2. 7 basamaktan oluşuyor. 3. safha 3. 7 basamaktan oluşuyor. 4. safha da 4. 7 basamaktan oluşuyor. Vel Asr suresi bunun tümünü kapsıyor. Elbette basamakların arasında kişisel manevi gelişme farklı anlatımlara açıktır. Böyle bir dizaynda 4. 7 basamağa baktığımız zaman 4. 7 basamağın muhtevasında daha daimi zikre ulaşmadan 4. 7 basamak başlar. Günün yarısından çok zikri kaplar. Daimi zikri de kaplar ve kapsar ve nihayetine kadar gider. Her 7 basamak kendi içinde muhtelif varyasyonlar ifade edecektir. İlk 7 basamağın ilk 2 basamağı kurtuluşla alakalı olmayan cehenneme gidecek olanların basamağıdır. Öyleyse önemli olan İslam'ın bu 28 basamak arasındaki muhtevasıdır. Detaylar o muhtevaya göre tayin eder. Vel Asr suresi kalın çizgilerle bitim basamaklarını ifade eder. İlk 7 basamakla 7. basamağı anlarız. İkinci 7 basamakla 14. basamaktaki durumu anlarız. 3. 7 basamakla 21. basamaktaki durumu anlarız. 7. basamakta amin oluruz. Allah'a ulaşmayı dileyen biriyiz. Ama bu 3. basamakta başlar. 2-3 dakika sonra kişi zaten 7. basamağı Allah Teala tarafından otomatik olarak getirilir. Öyleyse 7. basamağın sonundaki kişinin durumu bu. 14. basamaktaki kişinin durumu nefsi ıslah etmeye, nefs tezkiyesine başlamaktır. Bu arada Allah'tan 10 tane ihsan alacaktır. Muhtelif safhalardan geçecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Ondan sonra Allah'ın kalbinin içine imanı yazarak nefs tezkiyesine başlatacaktır. Kişi nefs tezkiyesine başlamış olacaktır. Nefs tezkiyesi bir muhteva taşır kişi için. Amelü salihat adını alıyor. Yani amelü salihatın başladığı nokta 14. basamaktır. Tabiiyetle beraber nefs tezkiyesi başlar. Kişinin ruhu vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı anda Hakk'a ulaşmıştır. Hakk'ı tavsiye etmeye başlayacaktır. Öyleyse Hakk'ı tavsiye etmeye başlamak 3. 7 basamağın sonundaki durumdur. Sabrı tavsiye etmek de 28. basamağın sonundaki durumdur. 28. basamaktaki insanlar sabrı tavsiye edenlerdir. Birçok gruplara ayrılırlar. Öyleyse İslam dediğimiz zaman 28 basamaklık bir yelpaze, bir spektrum göreceksiniz ve bunu ciddi bir şekilde benimseyeceksiniz. Bu Kur'an'ın temel hükmüdür. 28 tane basamak. Öyleyse İslam dediğimiz zaman muhteva buraya ulaşıyor. 28 tane basamağa ulaşıyor. Allah'a ruhumuzu 21. basamakta ulaştırırız.
teslim ettiğimiz zaman 22. basamaktayız. Teslimler açısından 28 basamağı gözden geçiriyoruz. 27. basamakta, daha evvel 25. basamakta ikinci teslim gerçekleşir. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta üçüncü teslim vücuda gelir. Nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 28. basamakta dördüncü teslim husule gelir. 'İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve teslimler 22, 25, 27 ve 28. basamaklarda 4 teslim olarak tahakkuk eder. 4 teslim İslam'ın full yaşanmasını ifade eder. En üst seviyede bir İslami yaşantı 4 teslimde gerçekleşir. Bu seviyedeki insanlar asgari irşat makamının sahibidirler. En az Allah'ın evliyası olarak Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilen bir hüviyettedirler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'ın dizaynı bu. Bu 28 basamak boyunca Allah'ın birçok kavramı aynı basamaklarda, aynı hüviyette ifade edilir. Takva kavramına baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenler amenular takvasında oluyor. Üçüncü, yani hemen arkasından tahakkuk edeceği için 7. basamaktaki insanlar. Mümin takvanın sahipleri 14. basamaktaki insanlar. Evvab takvanın sahipleri 21. basamaktaki insanlar. Muhsin takvanın sahipleri 25. basamaktaki insanlar. Muhlis takvasının sahipleri 27. basamaktaki kişiler. İrşad takvasının sahipleri 28. basamağın 4. kademesindekiler. Bir hakkın takvanın sahipleri 28. basamağın 5. kademesindekiler. Yani amenü olmak nasıl 7 tane basamak ifade ediyorsa, 3. basamakla 7. basamak birkaç dakika arayla aynı anda vücut buldukları için aynı kabul ediliyor. 7. basamak diyelim. 7. basamakta kişi ameni oluyor. Demin söylediğimiz gibi 7 defa ameni olmak söz konusu bir insan için. Aynı zamanda aynı basamaklarda, aynı noktalarda 7 tane de takvadan bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane hidayetten bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane teslimden bahsediyor Allah-u Teala. Aynı noktalarda 7 tane Allah'a kul olmaktan bahsediyor. Ve gene

hidayetin hidayet üzere oluyor kişi. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen kavramlarına dikkatle baktığımız zaman bu kavramların da takva kavramıyla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Teslimlerle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'a kul olmakla aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Ve Allah'ın ahdiyle, Allah'ın vasiyetiyle aynı özellikleri taşıdığını görüyoruz. Allah'ın ahdi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Allah'ın vasiyeti de aynı şeyleri ifade ediyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemiz. Ama bizim ahdimiz fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz noktada ahdimiz tamamlanıyor. Öyleyse teslimler açısından İslam'a baktığımız zaman İslam teslim olmak demektir. Dört sırat-ı müstakimden oluşur. Birinci sırat-ı müstakim ruhumuzun sırat-ı müstakimi. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman henüz sırat-ı müstakimin üzerinde değiliz. Sırat-ı müstakim için hazırlık safhasındayız. Allah'a doğru ruhumuz yola çıkmamış ama Allah'a yönelmiş. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Hidayetin içinde değiliz ama hidayet üzereyiz. Teslimin içinde değiliz ama teslim üzereyiz. Allah'a kul olmak olayı fizik standartlarda başlamamış diğerleri gibi ama Allah'a kul olmak üzereyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İslam bir kavramlar müessesesini dört başı mamur bir şekilde yerli yerine oturtma ilmidir. Kavramlar 28 basamakla %100 alakalıdır. İşte hidayet ve dalalet dediğiniz zaman insanlar mürşitlerine ulaşmadıkça hidayetin içinde olamıyorlar. Ama Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren hidayet üzereler. Dalaletten henüz kurtulamamışlar. Hidayeti de adım atamamışlar. Hidayetin içine de girememişler. Ne zaman başlayacaklar hidayetler? Ruhumuzu Allah'a ulaştırma standartları içinde başlayacaktı. Ruhumuz vücudumuzu terk etmedikçe hidayetin içinde olamayız. Ne ruhumuz hidayetin içinde olur, ne fizik vücudumuz hidayetin içinde olur, ne nefsimiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi, ne de irademiz hidayetin içinde olur. Hiçbirisi fizik standartlarda, yani bir kavramın içinde olmak standartlarında hidayetin içinde olamazlar. Hidayet başlamamıştır, başlamak üzeredir. İşte buna hidayet üzere olmak diyoruz. İşte buna Allah'a yönelmek diyoruz. Ama yönelen şey fizik standartlarda ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması değil. Ona yönelmek demiyoruz.

0: Kur'an-ı Kerim ona ulaşmak diyor. Nikah fiilini kullanıyor. 19 tane fiil kullanmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Ruhumuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşması açısından ve İslam'ın temelini de ruhumuzun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, daha bu noktada bir muhteva değişikliğini hemen görmek mümkün. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in çatısını, omurgasını Kur'an'dan öğrenmedikleri için bütün kavramlar bir kavram kargaşası içerisinde yer değiştirip durmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına, tertibine hayran olmamak mümkün değil. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'den kavramı öğrendiğiniz zaman Allah Teala size bütün ayetleriyle o kavramı öğretir. O zaman her şeyi gerçek anlamda 28 basamaklık bir skala üzerinde ait olduğu noktaya kesinlikle tespit edersiniz, yerleştirirsiniz. Öyleyse bir insanın dalalette olmasının muhtevası nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek halidir. Yani üçüncü basamaktan evvelki birinci ve ikinci basamaklar. Kişi dalalette. Uzak bir dalalette Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için Allah Teala onların uzak bir dalalette olduğunu söylüyor. Peki böyle bir insan ne zaman yakın dalalette olacak? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala birkaç dakika içinde onların hüviyetini değiştirir. Cehennemlik bir kişiyi Allah'a ulaşmayı diliyor diye Allah Teala evvela cennetlik yapar. Ne yapar? Onun gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinleti alır ve aldığı ekinletin yerine ihbat koyar. Kişi yedinci basamağa Allah'a ulaşmayı diledikten üçüncü basamaktadır Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği anda birkaç dakika sonra gelir. Allah'a ulaşmayı diler. Birkaç dakika içinde Allah söylediğim işlemleri yapar. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinleti alır kişinin. Ve yerine ihbat koyar. Böylece kişi ameni olur. İşte bu ameni olan kişi hidayette midir? Hidayette, hidayetin içinde değildir. Kesin olarak bu kişi hidayettedir demek mümkün değil. Ama hidayet üzeredir. Çünkü hemen arkasından Allah Teala onu başka ihsanlarıyla da mükafatlandıracak ve mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyet anında kişi hidayet üzere olmaktan öteye geçer, hidayetin içine girer. Artık hidayettedir. Ne zaman? İrşat makamına tabi olduğu an, 10 tane ihsanla alan 10 tane ihsanıyla ulaşmışsa, irşat makamına ulaştığı an, tabi olduğu an, kişinin talaneti kesin olarak sona erer. İşte Allah Teala 10 tane ayeti kerimeyle bunu söylüyor. 10 ayet-i kerime, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 10 ayet-i kerime bir insanın dalaletten kurtulmasının, hidayete adım atmasının tabiiyetle noktalandığını söylüyor. Tabiiyet yoksa kişi hidayetin içinde olamaz. Tabiiyete kadar kişi hidayette değildir. Ayrıca hidayette olmakla hidayete ermek de aynı şey değildir. Kişi 14. basamakta tabiiyetinin hemen arkasından ruhu vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı andan itibaren artık hidayetin içindedir. Kişi hidayettedir. Ama hidayette olmak başka, hidayet yolundadır demek daha doğru. Hidayet yolunda olmak başka, hidayete ermek başka. Ruh vücuttan daha yeni ayrılmıştır. Allah'a doğru yola çıkmıştır. Ama henüz zemin kattadır. 7 tane gök katı aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve 7. alemden sonra Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ruh Allah'ın zatına ulaştığı anda hidayet tamamlanmıştır. Ruhun hidayeti tamamlanmıştır. Kişi hidayete ermiştir. Allah'ın bütün evliyası, Allah'ın bütün velileri hidayete erenlerdir. Allah'a erenlerdir. Onun için Osmanlı'da, Türkçemizde yani, Allah'ın evliyalarına ermiş denir Türkçe ismiyle. Neye ermiş? Hidayete ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'a ermekle hidayete ermek eş anlamlıdır. Türkçede de, Osmanlıca'da da. Sevgili kardeşlerim, Osmanlıca geniş bir hüviyet taşıyor. Bu dil konusunda bir büyük yanlışlık yapılmaktadır. Yeni Türkçeyi öğrenenler eski dili, Osmanlı'yı bilenlerle sanki karşı karşıya bırakılmıştır. Oysa ki bu yanlıştır. Eski dili, Osmanlıcayı bilenler o zevkin sahipleridir. Ve yeni lisanla konuşanlar onların söylediklerini anlamazlar. Aslında iki taraf birbirine yaklaşmalıdır. Çünkü o Osmanlıca bizim atalarımızın lisanıdır. Biz Osmanlı Türklerinin atalarının lisanıdır. E peki yeni Türkçe, yeni Türkçe'de yaşamaya devam edecektir. Ve nesillerin birbiriyle anlaşabilmeleri için Osmanlıcayı bilenlerin yeni Türkçeyi de bilmeleri lazım. Zaten hayatta kalan kelimeler kullanılabiliyor. Bir süre sonra bir kısmı unutuluyor. Öbür taraftan dilini öğrenmek isteyen insanların da Osmanlıcadan çok kelimeler öğrenmeleri lazım. Öyleyse iki taraf birbirinin karşısında olmayacak, birbiriyle beraber olacaklar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu ana kadar ne gördük? Gördüğümüz şey açık ve kesin. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde İslam'ın çatısını gördük. Sadece çatısını. 28 basamaklık bir İslam dizaynı. 4 tane 7 basamaktan oluşuyor. Ve 28 basamakta tamamlanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık müesseseye yaklaştığımız zaman İslam'ı daha yakın bir perspektifte öğrenmiş olacağız. İslam'ın kitaplardan öğrenilmesi ne yazık ki İslam'ı öğrenmek değildir. İslam'ın öğrenileceği yer Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın öğrenilmesi işte asıl olan odur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şimdi bu muhteva üzerinden 28 basamağı beraberce gözden geçirmeye başlayalım. Her biri için konular açıldıkça kavramları da devreye sokarak yürüyelim. 28 basamağın birincisinden bahsediyoruz. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. Herkes yaşar. Ama ne yazık ki insanlar olayları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta değerlendiremez. Ve problem oradan oluşur. Allah Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde diyor ki: olaylar vardır, sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Ama onlar şerdirler. Olaylar vardır, sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Ama hayırdırlar. Daha birinci basamakta hayır ve şer kavramına giriyoruz. İslam'ın temel standardı hayır ve şer. Hayır nedir? Bize derecat kazandıran muamelelerdir, olaylardır. Şer nedir? Bize derecat kaybettiren olaylar. O zaman üç kavram aklımıza gelecek. Hayır, sevap, hasenat. Üçü de kazandığımız derecelerdir. Şer, günah ve seyyiat de bunların karşıtıdır. Derecat kaybettiğimiz olaylardır. Önemli mi? Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü kıyamet günü hayat filminiz oynayacak. Eğer kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cennettir. Ebediyen cennette olacaksınız. Yani hasenatınız fazlaysa, yani sevabınız fazlaysa, kazandığınız dereceler fazlaysa, o zaman gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Ama aksi söz konusuysa, seyyiatınız fazlaysa, şerriniz fazlaysa, günahınız fazlaysa, yani kaybettiğiniz dereceler fazlaysa, o zaman ne yazık ki gidilecek yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela şu büyük hakikati gözler önüne sermek istiyorum. Cehenneme giren bir insan ebediyen cehennemde kalmaya mahkumdur. Cehennemden çıkıp da insanların cennete ulaşmaları diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yok. 30'dan fazla ayet-i kerime cehenneme girenlerin orada cehennemde ebediyen kalacaklarını söylüyor sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar ama yanlış değerlendirirler genellikle ve Allah'tan uzak kalmanın arkasında da bu yanlışlıklar vardır her zaman. Evvela hayır kavramını insanlar kendilerini sevindiren olaylar dizisi olarak anlarlar. Hangi olay onları sevindirmişse o hayırdır. Hangi olay onları üzmüşse o da şerdir. Allah'a göre ise hayır, derecat kazandığınız bütün olaylardır. Allah'a göre şer ise derecat kaybettiğiniz bütün olaylardır. Öyleyse bir hırsız düşünün, bir şey çalmış, seviniyor. Ama hırsızlık yapmıştır. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Öyleyse seviniyor ama hayır kazanmamış, şer kazanmış. Peki malı çalınan kişi, o da malı çalındığı için üzülüyor. Ama üzüldüğü şey bir hayır. Neden hayır? Çünkü malı çalan hırsız ne kadar derecat kaybettiyse hayat filminde, malı çalınan kişinin de hayat filmine o kadar derecat ilave edilir. Sonuç mu? Sonuç, üzülen kişinin hayra üzülmesidir malı çalınan kişinin. Sevinen kişinin de, hırsızın, şerre sevinmesidir. İşte Allah Teala onu söylüyor Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Olaylar vardır, sizi sevindirir, siz onları hayır zannedersiniz diyor. Verdiğimiz hırsız misalinde olduğu gibi. Olaylar vardır, sizi üzer, siz onları şer zannedersiniz diyor Allah-u Teala. Birincisine, oysa ki onlar hayırdır diyor. İkincisine de, oysa ki onlar şerdir diyor. Yani sevindiren olaylar şer olabilir, üzen olaylar hayır olabilir. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile bir olmak, beraber olmak, onun dizaynında bulunmak, birinci basamaktaki yaşadığımız olaylar dizisinin arkasından olaylara karşı davranışlarımız ve bakışımız Allah-u Teala tarafından sonsuz bir kontrolle kontrol edilir. Allah hepimizle birliktedir. Biz insanlar fizik vücutlarıyla, nefsleriyle ve ruhlarıyla Allah'ın birer yaratığıyız. Ama buna rağmen Allah-u Teala her yaratığının yanında mutlaka her şeyinden haberdar olur o kişinin. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberiz diyor Allah-u Teala. Nerede bulunursanız bulunun, sizinle beraberiz diyor. Siz dediği, bizim yaratık olan fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. Ama Allah-u Teala da bunun ötesinde bizimle her zaman beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizden ayrılan ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı sonsuz uzaklıktadır. Ama Allah'ın ilmi ve rahmeti her an bizimle beraberdir. O ilim ve rahmetin mahiyetini insanlar bilmezler. Bilmezler ki Allah her an o sistemle, o isim verdiği sistemleri muhtevasında her an bizimle beraberdir. İşte kainatın olduğumuz zaman bizden o yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşan odur. Allah'ın rahmetiyle ve fazlıyla ya da kendi dizaynıyla bizimle beraber olan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her an hangi olay karşısında nasıl tepki gösteriyoruz ya da biz hangi olayları vücuda getiriyoruz? İkinci basamak bu açıdan son derece önemlidir. Eğer biz bir asi isek, Allah'a asi olmuşsak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, Allah'a asi değilseniz, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen biz, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani oluyorsak, onların ruhlarını sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaştırmak konusundaki bir gayretleri olacakken onu engelliyorsak, o zaman Allah'ın standartlarında biz çok yanlış bir davranış biçimi içindeyiz. Bu davranış biçimine dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim başka insanların da Allah'a ulaşmasına engel oluyorsa, o yeryüzünde fesat çıkarandır. Rahat suresinin 25. ayet-i kerimesine göre. Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Onlar vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a misak vermelerine rağmen keserler diyor. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu dizayn içerisinde bir kişi eğer başka insanların Allah'a ulaşmasına mani oluyorsa, o zaman o kişi Allah-u Teala'nın ölçülerine göre hem kafirdir, hem uzak bir dalalet içindedir, hem de zalimdir. İşte Nisa suresinin 167 ve 168. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû dalâlen bâidâ. İnnellezîne keferû ve zalimû lem yekunullâhi liyâfire lehum. Onlar ki muhakkak ki kafirdirler. Şüphesiz ki onlar kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani başka insanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırıp oradan Allah'a doğru yola çıkarmasını engellerler. İnsanların bunu yapmasına mani olurlar. Kimler bunlar? Bunlar kimler? Kendileri Allah'ın yoluna girmeyenler, ruhlarını Allah'a doğru ulaştırmak üzere harekete geçmeyenler. Öyleyse eğer bunlar mürşitlerine tabi olsalardı ne olacaktı? Ruhları Allah'a doğru yola çıkmış olacaktı. Yani ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde olacaktı. Ruhları Allah'a ulaştıktan sonra da onlar fizik vücutlarının sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. Fizik vücutları Allah'a teslim olduktan sonra onlar nefslerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Nefsleri Allah'a teslim olduktan sonra onlar iradelerinin sırat-ı müstakimi üzerinde olacaklardı. Ömürleri boyunca hep sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardı. Ama Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar sırat-ı müstakimin üzerinde değiller. Başkalarının da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını engelliyorlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olmadıklarına göre kalplerine iman yazılmış olması mümkün değil. O zaman kalplerinde küfür yazan insanlar bunlar. Bu sebeple Allah-u Teala onlar muhakkak ki kafirdirler diyor. İki defa tekrar etmiş. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Allah'ın yolundan men ederler başka insanları. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar kafirdirler. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başka insanları Allah'ın yolunda men ettikleri için zalimdirler. Aynı zamanda kendilerine zulmetmiş oldukları için zalimdirler. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Ne demek bu? Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi Allah Teala onlara anlatacağımız gibi 10 tane ihsan verecekti. Bu 10 tane ihsanın neticesinde onlar mürşitlerine ulaşacaklardı. 10. ihsanla beraber mürşidin gösterilmesi. Tabi oldukları anda da Allah Teala devrin imamının ruhunu onların başlarının üzerine getirecekti. Kalplerinin mührünü açacaktı. Kalbin içindeki küfür kelimesini alacaktı. Kalbin içine iman kelimesini yazacaktı. Ve kişiler bu sebeple mümin olacaklardı. Ondan sonra ne yapacaktı Allah-u Teala? Onların ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmalarını sağlamak üzere onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Bu sevapların günaha çevrilmesi olayının arkasından onların ruhları vücutlarını terk edecek. Ve Allah'a doğru yola çıkacaktı. Yani hidayetin içinde olacaktı. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkan bir ruhun sahibi olacaktı kişi. O anda da Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirecekti. İşte bu günahları sevaba çevirme işlemine Allah Teala mağfiret adını veriyor. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu mağfiret bu adamlara geçerli değil. Ne diyor Allah Teala? Allah onlara, yani başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlara, kendileri Allah'ın yolunda değil, başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırması için sırat-ı müstakime ulaştırmalarına mani oluyorlar. Allah onlara mağfiret etmez diyor Allah Teala. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. İşte böyle bir dizayn görüyoruz. Önemli mi? Evet, önemli. Çok önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü böyle olan insanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar seçilmez. Bu kalplerinde zevk olanlar Allah'ın müteşabih ayetlerini açıp kendilerine göre o ayetlere öyle bir yorum getirirler ki insanların arasına fitne sokarlar. İşte insanları, ayetleri yorumlama yanlışları ya da kasıtları sebebiyle gene Allah'ın yolundan men etmeleri söz konusu. Yeryüzünde fitne çıkaran bu insanlar kalplerinde zayıf olanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin kalbi irşat makamına ulaşıp nefs tezkiyesine başlamadığı sürece mutlaka kasiyet bağlamış durumdadırlar. Öyleyse bu kasiyetin üst standartlarda bulunması hali neyi ifade eder? Gene bu tarzdaki insanları ifade eder. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini inkar edenler, özellikle hidayet ve Allah'a mülaki olma ayetlerini, ki ikisi aynı şeydir, inkar edenler, o insanlar kalpleri maraz olanlardır, kalplerinde maraz olanlardır, hastalık olanlardır. Bu insanlar sadece kendileri Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmaz. Onlar hidayeti istemezler. Şeytan onlara hakimdir. Fakat bu insanlar bu ayetleri yalanlayarak, inkar ederek hidayet ayetlerini ruhun ve çin nefsin ve iradenin hidayetini yalanlayarak, inkar ederek başka insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları cihetle onlar kalplerinde maraz bulunanlardır. Bir başka ifadeyle kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleridir. İşte ikinci basamak Allah'ın seçim basamağıdır ve insanların davranış biçimleri bu seçimde esas olur. Eğer bu insanlar Allah'a karşı cephe almışlarsa, Allah'ın söylediklerini inkar ediyor, başka insanların da kurtuluşlarına engel oluyorlarsa, ki bunların her biri bir engel olma yoludur, o zaman Allah-u Teala tarafından bu insanlar seçilmezler. Ve biz Kur'an-ı Kerim'in ikinci basamağındayız. Seçilmişiz veya seçilmemişiz. Seçilmişsek kurtulduk mu? Hayır, kurtulmadık. Allah'ın seçtiklerinden bir kısmı Allah'a yönelecektir. İkinci kısım ne yazık ki seçilmelerine rağmen yönelmeyecektir. Allah Teala niçin onları seçmiştir? Allah'a isyan etmedikleri için. Başka insanların hidayete ulaşmalarına mani olmadıkları için seçilmişlerdir. Ama bu insanların bir kısmı bilgisizlikleri sebebiyle, başka bir kısmı kendilerine has sebeplerle, enfüsî sebeplerle Allah'a ulaşmayı dilemezler. İnsanların kendilerini kandırması üzerine onların doğru söylediklerini zannederler ve Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Dilemezlerse cehennemi kendilerine kendileri seçmişlerdir. Ve konumuzun burası son derece önemli sevgili kardeşlerim. Olaylar karşısında bizim davranış biçimimiz, kalbimizin yapısı, fiillerimiz, acaba ne yapıyoruz? İnsanları Allah'ın yolundan önlemeye çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Allah'ın yolundan ayırmaya çalışmakla mı geçiyor ömrümüz? Yoksa insanları Allah'ın yoluna çağırmakla mı? Çağırmayı bir tarafa bırakalım. Bir insanın kalbinde hayır varsa, yani onun genel davranışları başka insanlara, kendisine hiçbir şey yapmayan insanlara güçlük çıkarmak değilse, onları üzmek değilse, kişinin genelde böyle bir zarar verici vasfı söz konusu değilse, başka insanların Allah'a ulaşmasına mani olmuyorsa, o kişi Allah-u Teala tarafından seçilecektir. Allah-u Teala bir kısım insanı seçer, kesin olarak bilir ki o insanlar Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Onları mutlaka Allah-u Teala kendisine ulaştırır. Bir kısmını da seçer, onların kalplerine baktığı zaman onların da Allah'a ulaşmasını Allah dilediği için onları seçer. Ama eğer onlar dilemiyorlarsa, üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamazlar. Üçüncü basamağı ikinci basamaktan ayıran en büyük özellik kişisel iradeye dayalıdır. Cüz'i iradeye dayalıdır. Allah Teala insan adı verilen bu kuluna o kadar çok değer veriyor ki bu insan adı verilen kulun iradesi Allah için çok kıymetli. Kişi kendi iradesiyle cenneti veya cehennemi seçecektir. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, mutlaka cennetin sahibi olacaktır veya dilemeyecek, mutlaka cehenneme gidecektir. Bu kadar basit mi? bu kadar basit. Bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bunun dışındaki bütün sebepler ikinci sınıftır. Hiçbirisi hüküm ifade etmez. Bir kişinin cennete girmesi veya cehenneme girmesi her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesine veya dilememesine bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Hangi kötü şartların içinde olursa olsun. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, kendisine göre hangi iyi şartların içinde olursa olsun, Allah onu cennetine ulaştırmaz. Cennetle cehennem arasındaki kainatın tek dinindeki ayrım Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememektir. Kişi dilemezse kurtuluşu mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi ise mutlak olarak hangi şartların içinde olursa olsun Allah tarafından üçüncü kat cennete kadar ulaştırılacaktır. Öyleyse 28 basamak boyunca bir kişi için en çok hayati öneme ait olan basamak hangisidir diyorsanız, üçüncü basamaktır deriz. Burada kişi kendi hayatının en önemli kararını verecektir. O kararla ya cennet ehli olacaktır ya da cehennem ehli olacaktır. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın temeli iradi yapıdır. Allah sizin, onun bir sadece kulu olan sizin iradenize büyük önem verir. Kim cehennemde ceza çekecekse, kendi iradesi sebebiyle, kendi verdiği karar sebebiyle bu cezayı çekecektir. Kim cennete girecekse, kendi iradesinin vereceği karar sebebiyle cehenneme gidecektir. Allah insanları neden cehenneme atıyor? Atmasın diyenlere sesleniyorum. Allah insanları cehenneme atmıyor. İnsanlar kendi seçimleriyle kendilerini otomatik olarak cennete gönderiyorlar. Çünkü Allah'ın kanunları ezelde yazılmış, planlanmış ve regülesine konmuş. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, onun iradesi o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun iradesi o kişiyi mutlaka cehenneme ulaştırır. Allah'ın kanunu böyle olduğu için. Şimdi Allah Teala diyor ki, Allah sizin için kolaylık diler. Allah sizin için güçlük dilemez. Pesimistler şöyle düşünür. Hadi canım sen de, sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip etmiş. Geri kalan sahabe bile cehenneme gittiğine göre ben nasıl kurtulurum cehennemden? Optimistlerse şöyle düşünür. Cehennem mi? Ne demek o? Ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inandığıma göre mutlaka cennete gideceğim. İnanmazsan Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesine bak. Açıyoruz Kur'an-ı Kerim, bakıyoruz Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesi. Onlar ki amelü salihat yaparlar, onlar müminlerdir. Allah onları mutlaka cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Ne diyormuş Allah Teala? Müminleri cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracakmış. Peki kimmiş bu müminler? Bu müminler nefs tezkiyesi yapanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek değil, diledikten sonra irşat makamına ulaşmışlar, tabi olmuşlar kalplerindeki küfür kelimesini almış, Allah Teala kalplerinin içine iman kelimesini yazmış. Mümin olmuşlar bunlar. Mümin olduğu andan itibaren kişi zikir yapar. Zikir yapınca kalbinin içine Allah'ın nurları girmeye başlar. Rahmet, fazl ve salavat nurları, bunlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İşte o toplanma dizaynı içerisinde kişi nefsinin kalbinde hasletlerin benzeri olan, eşidi olan faziletlerin birikimini sağlar. Allah'ın katından gelen rahmet, fazl, yani fazilet ve salavat nurlarından faziletleri nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi manyetik alanı sebebiyle çeker kendisine ve onları etrafında biriktirmeye başlar. İşte bunun adı amelus salihattır. Ama kişi bundan önce Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra üçüncü basamakta bu olmuştur. 14. basamakta ikinci olay tahakkuk ediyor. Amelus salihat. Öyleyse ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim sözü Allah'ın katında geçerli değildir. Mümin olmak için 7 tane kalp şartına, 7 tane inanç şartına ve 3 tane de hatta 4 tane de hidayet şartına bağlanma söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur, dilemezse ne olur? Konu son derece önemli, konu bilinmiyor. İslam alemince bilinmiyor. Onun için konunun bu noktasında lazım gelen önemi burada belirtmek mecburiyetindeyiz. Bu kitap bir hayat kitabı olacaktır. İslam'ın el kitabı olacaktır hidayet devrinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili okurlar, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an'ın elifbasıdır. Ya dilersiniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz, ya da dilemezsiniz, kendinizi cehenneme mahkum edersiniz. Öyleyse, Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ne olur? Cehenneme girersiniz. İşte Allah-u Teala'nın söylediği açıklama, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likayena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ulaike mevahumun naru bima kanu yeksubun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani onlar bize ölmeden evvel ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Yani dünyada kazandıkları, dünyanın onlara getirdikleri onları mutlu eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle
1: cehennemdir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme kimler gider? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Allah Teala buyuruyor ki Müminin 103'te kimin kıyamet günü sevapları hafif gelirse, günahları ağır olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu durumda ne görüyoruz? Gördüğümüz şey çok açık ve kesin. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimler? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Peki Yunus 8 ne diyordu? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir. Yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu için ya da tersine kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse mutlaka o kişilerin kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ibadetler yapmamızı emretmiş. Namaz kılacaksınız diyor, oruç tutacaksınız diyor, zikir yapacaksınız diyor, zekat vereceksiniz diyor. Acaba niçin söylemiş bunları? Çünkü bu ibadetlerin her biri bize derecat kazandıracak. Ama bu ibadetlerle, kazandığımız derecelerle bizim normal standartlarda eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek cennete girmemiz mümkün değil. Çünkü Allah-u Teala Yunus suresinin 7. ve 8. ayetleriyle konuyu kesinleştirmiş ve kapatmış, bitirmiş konuyu. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Bu ne demek? Bu olmazsa olmaz şart demek. Bunun dışında insanlar ne yaparlarsa yapsınlar, benim cennetime giremez demiş oluyor Allah-u Teala. Ve peşin olarak hükmünü de koymuş ve demiş ki, Allah sizin için güçlük dilemez, Allah sizin için kolaylık diler. Yani ey insanlar diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse benim cennetim mutlaka onları muhtevasına alır. Ben onları mutlaka cennetime ulaştırırım. Bu kadar kolay bir sebeple hepinizi cennetime alırım diyor Allah-u Teala. Allah bunları desin. İnsanların çoğu bu kadar büyük kolaylığa rağmen sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bir kısmı ilim gururuyla, bir kısmı cehaletleri sebebiyle, bir kısmı sırf Allah'ın söylediklerine karşı çıkmak için ve bir neticeyle karşı karşıyayız. Ne yazık ki insanların çoğu bugüne kadar geçen devrelerde %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki kişi dilerse ne olacak?

Bir de aksini düşünelim bakalım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi cehenneme gidecek, tamam. Ama ya dilerse, dilerse Allah onu mutlaka kurtuluşa ulaştıracağını garanti ediyor. Tek bir dilekle mi? Evet sevgili kardeşlerim, tek bir dilekle. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, salt onun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka cennetine ulaştırıyor. Ayrı ayrı cephelerden bakalım olaya. Şimdi birincisi kesinleşti. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kurtuluşu mümkün değil. Gideceği yer cehennem. Kim olursa olsun, dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, yaptığı hiçbir şey onu cennete ulaştıramıyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Bu kadar kesin bir hüküm koymuş Allah Teala. Şimdi dilerse ne olur? Ona bakalım. Dilerse madde bir. O kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Ulaşır mı? Evet. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İyi ama ya o kişinin ruhu daha yola çıkmadan evvel, yani daha mürşidine ulaşmadan evvel o kişi ölürse, öldüğü zaman ruhu Allah'a ulaşır, sağ iken ulaşmış gibi hüküm görür. Allah'ın hükmü o kişinin ruhunun sağ iken Allah'a ulaşması gibi. Ruh mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Ankebut 5. Men kanu yercu lika Allah'e fe inne ecelallahi le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Mutlaka o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama kişi ölü, ama kişi diri. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu ayet Ankebut suresinin 5. ayeti kerimesi Yunus 7 ve 8'in tam zıttı olan ayet. Burada Allah Teala onların cennete gireceğine dair bir işarette bulunmamış. Ama burada Allah'ın verdiği işarete dikkatle bakın. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler var, gidecekleri yer cehennem. Bir de Allah'a mülaki olmayı dileyenler var. Onların da Allah'a ulaşacakları garanti edilmiş. Peki ne olur bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa? Allah onu mutlaka cennetine alır. İşte Âl-i İmrân suresinin 76 ve 77. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a verdiği yeminini ve misakini gerçekleştirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Ama kim de Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse onlar takva sahip, Allah takva sahiplerini sever. Ve gene Âl-i İmrân suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete ulaşacağını söylüyor. 198. ayet-i kerimesinde gene Âl-i İmrân Allah Teala takva sahiplerinin mutlaka cennete gireceğini bir defa daha ifade etmiş. Öyleyse kim Allah'a verdiği misakini gerçekleştirirse o gerçekleştirdiği misak, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak onun misakidir. O kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırıyor. Öyleyse Allah Ankebut 5 ile neyi anlatıyor? Allah'a ulaşmayı kim dilerse Allah'ın dilediği, tayin ettiği o gün mutlaka gelecek. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacak. Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ve o kişi diri iken de ulaştırsa, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhunu, ölü iken de ulaştırsa, her ikisi de diri imiş gibi

hüküm görecek. O kişi Allah'ın cennetine mutlaka ulaşacak kıyamet günü. Alternatifler, bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, 5 dakika sonra öldü. Eğer Allah'a ulaşma dileğini bu kişi gerçekten yapmışsa, Allah mutlaka Allah'a ulaşma dileğini işitir, bilir ve görür. Anında, aynı anda. Gördüğü anda harekete geçer ve o kişinin üzerinde fonksiyonlarına başlar. Kişinin gözlerindeki icab-ı mesureyi alır. Aldığı zaman o kişiye dereceler ihsan eder. Kulaklarındaki vakrayı alır, dereceler ihsan eder. Kalbindeki ekindeti alır, dereceler ihsan eder. Kalbine ihbat koyar, dereceler ispat eder, ihsan eder. O kişinin kalbine ulaşır, dereceler ihsan eder. Kalbinin nur kapısını Allah'a döndürür, dereceler ihsan eder. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, dereceler ihsan eder. Bütün bunlar o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki birkaç dakika içindeki işlevleridir Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşma talebini görür görmez, işitir işitmez, bilir bilmez Allah-u Teala derhal Rahim esmasıyla harekete geçer. Bunların hepsini gerçekleştirir. Gerçekleştirdiği zaman o kişinin sevapları günahlarını aşar. Aşarsa ne olur? Aşarsa o kişi Allah'ın cennetine muhatap olur. Sadece sevapları günahlarından fazla olanlar Allah'ın cennetine girer. Müminun 102. Kıyamet günü mizanlar kurulur diyor Allah-u Teala. Kimin günah tartıları hafif gelirse, yani sevapları günahlarından fazla olursa, onlar Allah'ın cennetine girerler, ebediyen orada kalırlar diyor Allah-u Teala. İşte bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin derecelerini yükseltiyor ki o dereceler kaybettikleri dereceleri aşsın. Öyleyse ne gördük? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi hayattaysa, Allah-u Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi bunu gerçekleştirmeyecektir. Allah gerçekleştirecektir. Allah, bir yaratığı olan insanı istediği kalıba, istediği hüviyette sokar ve insanı en güzele ulaştırmak üzere her şeyi yapar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala demek ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse gördüğü anda Allah-u Teala onu hemen kapmıştır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın tayin ettiği o gün, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir. Kişi hayattayken olursa, o kişi 3. kat cennete ulaştırılır Allah-u Teala tarafından. Muhtevayı sırası geldikçe anlatacağız. Ama kişi ruhu yola çıkmış da Allah'a ulaşamamış bir hüviyette ölürse o kişi 2. kat cennetin sahibi olur. Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkması için kişinin 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın vereceği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşması, tabi olması lazım. Ondan sonra hidayet başlayacak ruh, ondan sonra ayrılacak. Ya bundan evvel ölmüşse? Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş,
Arkadan Allah derhal birkaç dakika içinde bütün o söylediğim standartları gerçekleştirmiş. Ondan bir saat sonra da kişi ölmüş. Gene Allah'ın cennetine girecek. Çünkü bu işlev onun kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerin üzerine çıkardı. Ve o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Öyleyse böyle bir şey için ne lazım? Kişinin akıl etmesi lazım. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine göre söylüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerinde? Cehenneme girenler cehennemin kapılarında toplanırlar ve bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz mutlaka cehenneme gideceksiniz diyenler gelmediler mi size? Size bunu söylemediler mi? Eğer bunu yapmazsanız muhakkak cehenneme gideceksiniz demediler mi? Onlar da derler ki, diyor Allah-u Teala, dediler. Allah'ın nezirleri bize geldi ve bunu dediler. Biz onlara karşı dedik ki, Allah hiçbir şey indirmemiştir. Biz onlara karşı dedik ki, biz seni bir sapıklık içinde, dalalet içinde görüyoruz. Sen dalalettesin. Sevgili kardeşlerim, hissedebiliyor musunuz? Dalalette olan kişi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalettedir. Ta mürşidine ulaşana kadar. Öyleyse dalalette olan kişi hidayetin temsilcisine diyor ki, sen dalalettesin diyor. Sonra ne diyor? O cehennem bekçisine ne diyor? Diyor ki, eğer biz onun, o Resulün, o Nezir'in söylediklerini işitmiş olsaydık, kulağımızdaki vakra alınmış olsaydı, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinnet alınmış olsaydı, burada cehennemde mi olurduk? Öyleyse işitmek ve akıl etmek, idrak etmek olayı neyi ifade eder? Kişinin üzerinde Allah'ın vücuda getirdiği işlevleri alakadar eder, ifade eder, ihata eder. Ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren birkaç dakikalık bir süre içinde, en çok 5 dakikalık bir süre içerisinde Allah bütün işlemlerini gerçekleştirir. O kişiyi Mülk suresinin 8, 9, 10. ayetlerine göre cennete götürecek olan bir hüviyeti oluşturur. Gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alarak, yerine ihbat koyarak, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirerek, göğsünden kalbine nur yolu açarak, her birinde öyle dereceler verir ki kişiye, onun kaybettiği derecede her neyse, onları mutlaka bu dereceler aşar. Dereceleri bir tarafa bırakalım. Allah Teala açıkça söylediğine göre, eğer biz onların söylediklerini işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk, mutlaka cehennemde olurduk ifadesi, kesinlikle bu işlemlerin tahakkuk ettiği anda o kişinin Allah'ın cennetine ehil olacağını söylüyor. Peki, demek ki bu kişiler Allah'ın cennetine ehil.
Başka deliller var mı? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğine dair gerçek tabii var. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amin olanlar var ya, onları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Ölmeden evvel. Allah'a mutlaka mülaki olacaktır. Ne demek bu? Bu şu demek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı diler de amini olursa, amini olanların hepsinin ruhu mutlaka Allah'a mülaki olacaktır. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu kesinleştirmiş. Öyleyse kim dilerse onun ruhu Allah'a ulaşacak. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesiyle Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı şeyi ifade ediyor. Amini oldu mu bir kişi, onun ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Öyleyse Allah'a ulaşırsa kişi misakini yerine getirmiştir ve yerine getirdiğine göre mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki İslam nedir, tasavvuf nedir, İslam ve tasavvufa ait olan kavramlar konulu konuşmamızın birinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere beraberiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Bu sefer söz konusu olan Allah'ın nurları. Acaba nur konusunda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neler söylemiş? Hadi gelin ona bir göz atalım beraberce. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala biz Kur'an-ı Kerim'i bir nur kıldık diyor. Bir hidayet rehberi kıldık diyor. Bir nur kıldık diyor. Tevrat için de aynı şeyi söylüyor. İncil için de aynı şeyi söylüyor tabii. Tevrat'ın da İncil'in de değiştirilmemiş asli muhtevaları için söylüyor bunu. Çünkü Allah-u Teala'nın birden fazla dini hiç olmamıştır. Sadece bir tek dini vardır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bütün peygamberler de aynı şeyi yaşamış. Allah-u Teala bütün peygamberlerine indirdiği kitaplarında aynı şeyi söylemiş. 7 tane safhadan bahsediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, 2, ruhun Allah'a ulaştırılıp teslimi 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, irşada ulaşmak 6 ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Hepsi aynı şeyleri yaşamışlar. Allah Teala insanı tekamüle açık bir varlık olarak yaratmış. Ve tekamül etmesini istiyor. Nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmesini istiyor insandan Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefs tezkiyesi müessesesi bir nurlanmadır. Allah Teala'nın nurları hep ikişer ikişer iner. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşerru min hücrudillezine yaşevne rabbehum sümmetel in hücrudühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Zalike hüdallahu yehdi men yeşayü ve men yudlil emalehu min halin. Allah Teala böyle bir dizaynı içeriyor. Diyor ki kitaba, Kur'an-ı Kerim'e onu bir zarf olarak düşünüyor ve içindeki sözlere ahsen olan sözlere müteşabih olarak, benzer olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İkişer ikişer ihtas ettiği şeyleri indirir diyor. Hadis kıldığı, ihtas ettiği şeyleri ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği şeyler
Allah'ın nurları. Ediyor bu indirdiği nurlarla kitaba müteşabih olarak, kitaba ve içindeki sözlere benzer olarak, zarf ve mazruf olarak indirdiği bu nurlarla o kişinin derisi ve kalbi ürperir diyor. Huşuya ulaşır kişi diyor. Sonra da Allah'ın zikriyle o kişinin kalbi aydınlanır diyor Allah Teala. Kişi böylece hidayete erer diyor. Allah'ın gönderdiği nurlarla kişi hidayete erer diyor Allah Teala. Söz konusu olan şeyin nur olduğu bir evvelki ayet-i kerimede kesinlikle yerli yerine oturmuş. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki sadece kalplerine sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor Allah Teala. Allah'ın nurları sadece Allah'ın göğüslerini şerh ederek İslam'a açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Zümer 22. Acaba bu nasıl bir açılma, nasıl bir şerh etme, yarma ameliyesi, nasıl bir yol açma ameliyesi? Bu sualin cevabını Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde buluyoruz. Allah Teala diyor ki Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve hüve muhsinun." Nisa 125'te Allah Teala fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerden bahsediyor. Onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Ama Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrehu lil-islami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse onların göğsünü teslime açar diyor. Onların göğsünü teslime açar diyor. İslam'a onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaya açar diyor. Kimi hidayet erdirmeyi dilerse. Öyleyse Allah-u Teala hidayete erdirmeyi dilediği kişinin göğsünü şerh ediyor, yarıyor, açıyor. Ve o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu yol nur yolu. İşte bu şerh edilen, yarılan göğüslerin İslam'a açılmasının sonucu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği ve İslam'a açtığı kişinin kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Diğerleri hiç onun gibi olabilir mi diyor Allah Teala? Sadece onların kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor. Göğsü şerh edilip de göğsünden kalbine
İslam'a ulaşması için kişinin yol açılanlar, onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor. Ondan sonra da bir sonraki ayet-i kerimede, Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde bu nurların ikişer ikişer indirildiğini söylüyor kitaba ve kitabın içindeki sözlere, hadisin sözlerin en güzeline müteşabih olarak, benzer olarak ikişer ikişer o bir evvelki ayet-i kerimede insanların kalplerine ulaştığı nurların indiğini söylüyor Allah Teala. İnsanların derilerinin bununla ürperdiğini söylüyor. Sonra da kalplerinin huşuya ulaştığını söylüyor. Kalplerinin ve derilerinin cüludüllezine, onların derileri diyor, yahşevne rabbühüm, Rablerine karşı huşu duyarlar, huşuyla ürperirler. Sonra da sümme tel'ünü cüludühüm ve kulübühüm, onların kalpleri de derileri de nurlanır ve sertlikleri kaybolur istikametinde kullanmış Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah Teala'nın nurlarının ikişer ikişer geldiğini görüyoruz. Bu nurların ikişer ikişer ulaşması. Ama nurlar, acaba hangi nurlar? Şu noktaya kadar hep nurlar dedik. Hangi ayette Allah Teala acaba ikişer ikişer ulaşan nurlardan bahsediyor? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor Allah Teala. Velevla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmet nuru ve fazl nuru üzerinize olmazsa, yani kalbinize ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. İçinizden hiçbiriniz nefsinizi ebediyen tezkiye edemezsiniz diyor. Temizleyemezsiniz. Afetlerden arıtamazsınız diyor. Öyleyse bu ayet-i kerime, Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi, Allah'ın rahmetinin ve fazlının müjdecisi. Allah'ın rahmet ve fazl isminde bir grup nuru ikişerli olarak geliyor. Rahmet ve fazl. Zümer 23'te ne diyordu? İkişer ikişer indirir diyordu Allah Teala. Rahmetle fazl olarak ikişer ikişer Allah Teala nurlarını indiriyor. Bu kadar mı? Hayır, değil. Bir de rahmet ve salavat olarak Allah Teala'nın indirdikleri var. Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın söylediği şey, Allah'a mutlaka geri dönmek isteyen insanların varlığı. Bir sonraki ayette, Bakara 157'de, Allah'ın rahmeti ve salavatı
onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse ikinci bir ikili rahmet ve salavat. Birinci ikilide ikişer ikişer Allah'ın indirdiği nurların birinci ikilisinde rahmet ve fazl var. İkincisinde rahmetle salavat var. İşte bu rahmet nurları, fazlar ve salavat nurları ayrı ayrı görevler yaparlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, onun için durum farklı oluyor, dilemezse farklı oluyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, dilediği takdirde de mürşidine ulaşıncaya kadar o kişinin kalbine Allah-u Teala rahmet ve faz isimli iki tane nur gönderir. Ama o rahmet ve faz normal standartlarda kalbe ulaşamaz. Kalbe ulaşabilmesi için o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolunun açılmış olması lazım. Ama 10. basamağa kadar hiç kimsenin kalbine nur yolu açılmaz. Bir başka ifadeyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kalbine nur yolu açılmaz. O kişi hiçbir zaman 2. basamaktan yukarı çıkamayacaktır ki 10. basamağa ulaşsın da göğsünden kalbine nur yolu açılsın. Açılmazsa ne olur? O kişinin zikir yaptığını düşünelim. O kişinin zikir yapması halinde o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmet ve fazl isimli bir çift nur ulaşır. Arda arda sonsuz partiküller olarak, nurlar olarak birbirini takiben zikir boyunca o kişinin göğsüne bu nurlar gelir rahmetle fazl. Ama kalbe ulaşacak olan yol yoksa o kişinin iç dünyasına giremezler, dışarıdan geriye dönerler. Allah'ın katına ulaşırlar. Ve kişinin zikri devam ettiği sürece sonsuz bir rahmet ve fazl akışı ard arda rahmetin ve fazlın zikir devam ettiği sürece o kişinin göğsüne gelmesi söz konusudur. Göğsünden tekrar Allah'ın katına geri dönmesi söz konusudur. Göğsün içine giremeyerek. Ne zaman bir insanın kalbine ulaşabilir bu nurlar? Ne zaman o insan Allah'a ulaşmayı dilerse? Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Hayır varsa biz de seçiliyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemişsek söylediğimiz noktaya ulaşabiliriz. Dilemiyoruz. Hiçbir zaman durum değişmiyor. Zikir yapıyoruz ama göğsümüze kadar gelen rahmetle faz göğsümüzden tekrar Allah'ın katına dönüyor. İç dünyamıza giremiyor. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilediğimizi düşünelim. Üçüncü basamaktayız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklarda hicab-ı mestüreyi, vakrayı, kalbimizdeki ekinliği alıyor, yerine ifat koyuyor. Sonra kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra da Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Ayet-i Kerime'yi söylemiştik demin. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Femen yuridullahü en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, hidayete erdirecekse, erdirmeyi planlamışsa, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a, Allah'a teslim olmaya açar. Ne oldu kişinin? Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. Ve o kişinin göğsüne rahmetle fazl, o zikir yaptığı zaman gene gelecektir. Ama bu sefer
şifreli yol açılmıştır. Rahmetle faz partikülleri o kişinin göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama bir sürprizle karşılaşacaktır nurlar. Çünkü kalp mühürlü. Nefsin kalbi bütün insanlarda doğuşlarından itibaren mühürlü. Daha kötüsü içinde de küfür yazıyor. Küfür o kalpteki bütün afetleri o kalpte tutmak için geçerli olan, gerekli olan çekim aracıdır. Çekim kabiliyetinin sahibidir ve karanlıkları nefsin kalbinde, nefsin afetlerini nefsin kalbinde tutmak için cihazlandırılmıştır. Kalbe kadar ulaşan, yol açıldığı için kalbe kadar ulaşan rahmet partikülleri, rahmet nurları o kişinin kalbine, göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır fazıllarla beraber. Kalp mühürlü olduğu için ikisi de kalpten içeriye giremezler. Ne rahmet ne de fazıl. Ama rahmet partiküllerinin sızma özelliği var. Rahmet nurlarının kalbe sızma özelliği var. Ve rahmet nurları kalbe sızar. İşte bu sızıntı o kişinin kalbinde %1, daha sonra da %2 nur oluşturur. Kişinin kalbindeki sızıntı. Allah Teala bu hususu Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesiyle açıklamış. Ve diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Zikrin haktan indirdiği şeyin adı nur. Rahmet nuru. Rahmet nuru hiçbir zaman yalnız gelmez. Ya fazileti, fazılları getirir yanında ya da salavatı getirir. İki tane nur geliyor ama Allah Teala şeyler demiyor, şey diyor. Çünkü bir tanesi aktif. Aktif olan rahmet ve kişinin kalbine kadar ulaşıyor. Kalbin mühürlü olan kapısından içeriye sızıyor ve küfür kelimesinin karşı koyuşuna rağmen o kişinin kalbindeki duvara yapışıyor. Rahmet nurları kalbe giriyor ve küfür kelimesinin şiddetle itmesine rağmen o rahmet nurları nefsin kalbinde %1 ve daha sonra da bir %1 daha %2'ye kadar yerleşebiliyor. Daha fazla yerleşmeleri mümkün olmuyor. Küfür kelimesinin itici gücü yüzünde. Öyleyse bu kalpte başlangıçta rahmetle faz geliyor sadece. Kalp mühürlü, şartlar negatif. Kalp mühürlü, giriş yok yani sızma var sadece. Sadece rahmet için var. Faz için giriş de yok. Sızma da yok. Ama giren rahmet partikülleri de kalpte uzun boylu yerleşemiyor. Çok sayıda yerleşemiyor. Nefsin kalbindeki küfür kelimesinin
devamlı muhalefeti yüzünden, itiş kuvveti yüzünden nefsin kalbine sadece %2 çevresinde rahmet sızabiliyor ve yerleşiyor nefsin kalbinde. Peki daha sonra ne oluyor? Daha sonra bu kişi bu noktada huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'nın hacet namazını kılarak Allah-u Teala mürşidini soruyor. Allah ona irşat makamını gösteriyor. Ve kalbinde %2 rahmet birikimiyle bu kişi mürşidine ulaşıyor. Kalbi mi? Mühürlü. Ne zaman tabi olursa mürşidine ulaşıp da orada bu tövbe merasiminde hazır bulunan arşı tutan meleklerle devrin imamı orada. Ve böyle bir kişinin tövbesi söz konusuysa, Allah'tan 10 tane ihsan alarak gelen, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin tövbesi söz konusuysa, devrin imamının ruhu mutlaka kişinin başının üzerine gelip yere paralel bir şekilde yerleşiyor. Yerleşirse ne olur? Yerleşirse o kişinin ruhuna Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum. Vücudu terk etmen artık mümkün oldu. Rabbine dönmen için her şey hazır demiş oluyor. Ve ruh vücuttan ayrılıyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Gelirse ne olur? Gelip yerleşince Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesindeki olay vuku bulur. Diyor ki Allah-u Teala onların üzerlerine katımızdan, Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İşte devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldi ve onun gelmesiyle mümkün. Onun gelmesi üzerine hem de o ruhla yed edilir diyor Allah Teala. Yani o ruh o kişinin başının üzerine gelir ve kalır diyor Allah Teala. O ruhla o yed edilir, güçlendirilir, desteklenir. Bu ruhla desteklenme, yed edilme noktasının sonunda ruh geldiği zaman kişinin kalbinin içine de iman yazılıyor. Nasıl? Allah'ın birinci nimeti devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Mümin 15'te de aynı konu anlatılıyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların, işte bu kişi layık olandır. Üzerine, yani başının üzerine emrinden ruh gönderir. Allah'ın emrini tebliğ eder. Gelen ruh, devrin imamının ruhu, senin Allah'a mülaki olma günün geldi. Artık vücudu terk edebilirsin. Geldiğin yer olan Allah'ın zatına geri dönebilirsin diyor. Ve böylece Allah'ın zatına doğru bir geri dönüş olayı söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala onun. Nasıl yazılacak? Kalbin mührünü açıyor Allah Teala. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalpteki küfür kelimesinin artık alınması. Artık kişi diliyle ben müminim deyip de kalbi kafir olan bir kişi değil, kalbinde küfür yazan bir kişi değil, kalbi mümin olmamış bir kişi değil, kalbi de mümin olmuş. Kalbinde de artık iman kelimesi var. Kalbi de iman kelimesinin sahibi, yani mümin. İşte
böyle bir noktada bu kişi için kalp şartları tamam olmuştur. Kalbe Allah-u Teala imanı yazdığı zaman. Kalbin mührünü açıyor, küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. İşte böylece kişinin kalbinin içine artık iman kelimesi yazılmıştır. Ne olur? Kalbin içine iman kelimesi yazıldıktan sonra o kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine sadece rahmetle fazl gelmez. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesindeki sadece rahmetle fazl gelmez. Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesindeki rahmet de salavat da gelir. Ama gene ikişer ikişer Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği gibi ikişer ikişer gelir rahmetle fazl ve rahmetle salavat o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Ulaşınca ne olur? Kalbin artık mührü Allah-u Teala tarafından açılmıştır. Kalpteki 7 tane şart da tamamlanmıştır. Allah-u Teala'nın kalbin içine iman kelimesini yazmasıyla. Kalpteki ekinde talınmıştır. Yerine ihfat konulmuştur. Kalbin nur kapısı Allah'a çevrilmiştir. 3. Ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmıştır. Evvelce mürşide ulaşmadan. Ulaşınca 3 şart daha gerçekleşir. Kalbin mührü açılır. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınır. Kalbin içine iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılır. Bunlar gerçekleşirse ne olur? Bunlar gerçekleşirse kişi nefs tezkiyesine başlar. Zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen nurlar, şifreli yolu takip ederek göğüse gelen nurlar kalbe ulaşır. Kalbin mührüne ulaşır. Mühür üzerine 4 enerji baskı yapar. Rahmet, fazl, rahmet, salavat. 4 enerji. Aslında 2 tanesi aynı ama 4 ayrı enerji gelir. Rahmetle fazl 1. grubu, rahmetle salavat 2. grubu ifade eder. Hepsi birden mühürün üzerine bu nurlar baskı yapar. Bu baskı mührü Rabbani kapıdan aşağı doğru iter, zülmani kapıya kadar ve zülmani kapının kilitlenmesine sebebiyet verir. Zülmani kapı mühürlenir. Şeytan karanlıklarını bu süreç içerisinde o kalbe gönderemez. Burada kalbin içine giren salavatın kalbin içinde bulunan küfür kelimesi aldığı küfür kelimesi kalpten alındığı için artık bir çekim kuvveti tarafından kalpte barınmaları mümkün olmayan afetleri salavat nurlarının negatif cereyanlarıyla kapı dışarı etmesi ve böylece afetlerin iman kelimesinin çekim gücünü engellemelerine mani olması söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala salavatı boşuna göndermiyor. Salavat nurları etkendir. Kime karşı etkendir? Afetlere karşı etkendir. Afetler manyetik alanın bir kutbunu teşkil ediyor. Salavat nuru ikinci kutbunu teşkil ediyor. Ve salavat nuru afetlerle karşıt iki manyetik alanı oluşturuyor. Yani
aynı kutbu temsil ettikleri için birbirlerini şiddetle itiyorlar. Ve salavat nurları kalbi kapladıkça, salavat nuru kalbe yeni salavat nurları geldikçe, karşılarında olan afetleri kalbin dışına doğru itiyorlar. Kalp salavatla doldukça, ki ard arda geliyor, geldikçe doluyor, doldukça karanlıkları da parça parça dışarı atıyorlar. Böylece karanlıkların kalpteki iman kelimesinin çekim gücünü engellemeleri de ortadan kalkıyor. Salavat görev ifa ediyor. Böylece rahmet nurları birer kargo uçağı olarak görev yapıyor. Başlangıçta kalbe yerleşen bir unsurdu rahmet ve daha kişi mümin olmadığı için kalbe yerleşen öncü sadece fazıllardır. Kalbe yerleşen öncüler sadece rahmet partikülleridir. Çünkü fazıllar benim fazıl nurlarım diyor Allah-u Teala, müminler içindir diyor. Kişi henüz mümin olamadığı için kalbinde fazılların yerleşmesi mümkün değil. Zaten bu yüzden kalbin mührünün kenarlarından fazılların sızması da mümkün değildir. Kalbe ulaşması da mümkün değildir. Daha evvelki devrede kalp mühürlüyken. Şimdi kalp açılınca fazılların gerçek hüviyeti ortaya çıkıyor. Fazl adı verilen bu nurlar kalpteki iman kelimesi tarafından karşıt unsurları içerdiği için, yani bir kutup iman kelimesi, ikinci kutup fazıllar ve fazıllarla iman kelimesini birbirlerini şiddetle çekiyorlar ve iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için oraya giren fazıl yapışıp kalıyor iman kelimesinin etrafında. Nasıl bir mıknatısın bir ucuna, bir kağıdın üzerine veya doğrudan doğruya mıknatısın üzerine demir parçacıklarını serperseniz, onların gidip oraya yapıştığını görürsünüz. Bir mıknatısın bir en kutbu vardır, bir es kutbu vardır. İkinci bir mıknatıs alın, en kutuplarını karşı karşıya getirin, birbirini ittiğini göreceksiniz. Ama en kutbuyla es kutbunu karşılaştırırsanız, kuzey ve güney kutuplarını, o zaman birbirlerini çektiklerini göreceksiniz. Birbirlerini çekeceklerdir. İşte tıpkı bunun gibi fazıllar, yani fazilet müessesesi, nurları, fazilet nurları, fazıl nurları o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilir ve çekildiği zaman da devamlı bir çekim gücü, kesintisiz bir çekim gücü olduğu için oraya gelen yapışır, gelen yapışır, gelen yapışır, bir daha da oradan ayrılamaz. Tıpkı bir mıknatısın üzerine yapışan demir zerre parçaları, parçacıkları gibi. Ve nefs tezkiyesi böyle başlar. Ve bundan sonraki işlem o kişinin zikrinin tamamlandığı noktada artık rahmet, fazl ve rahmetle salavat partikülleri o kalbe ulaşmayacaktır. Çünkü zikir bitmiştir. Zikir boyunca gelen bunlar görev yapıyor. Zikir bitince artık gelmiyor. Ne rahmet, ne fazl, ne rahmetle salavat. Gelmeyince mührün üzerine yapılan baskı, dört enerjinin baskısı kalkıyor. Kalkınca mühür aşağıdan iten zulmani karanlıkların, yani nefsin afetlerinin baskısıyla mühür oradan ayrılıyor ve alttan şiddetle ittiren çok sayıdaki karanlıklar
zulmet müessesesi nefsin kalbinde bulunan, yapışamamış olan fazılları ve karşı kuvvetli oldukları için salavat nurlarını kalpten dışarıya atıyor. Neden? Çünkü kuvvet artık karanlıklara geçmiştir. Nefsin kalbine yapışabilen sadece belli bir miktarda fazıldır. Arkadan gelen karanlıkların da gücüyle karanlıklar karşı kuvveti temsil ettikleri için, yani salavatla aynı kutba sahip oldukları için kalbin içine karanlıklar doldukça kalbin içindeki salavat nurları onların itiş gücüyle kalbi terk edeceklerdir. Çünkü bu sefer kuvvet karanlıklarda, karanlıkların itiş kuvvetiyle karanlıklar doluyor kalbe. Çünkü artık yukarıdan salavatlar yeni salavat partikülleriyle, nurlarıyla beslenemiyor. Ve sayıları az, aşağıdan gelen karanlıklar aynı kuvveti temsil ettikleri için, aynı kutbu temsil ettikleri için ulaştıkları, kalbi doldururken ulaştıkları her salavat nurunu kapı dışarı ediyorlar. Ve yukarıdaki kesimden

Üçüncü bir yüzeydi nur, üçüncü gökkatına. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa yüzeydi nur birikimiyle. O kişinin mürşide ulaştığı an vücudundan aldığı emir üzerine ayrılan ruh yedinci gökkatına çöküyor. Yedi tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Bunların hepsi nefsin kalbindeki bu temizlenme ameliyesine paralel olarak yürür. Öyleyse Allah'ın rahmeti var, Allah'ın fazlı var, beraber gelirler. Allah'ın rahmeti var, Allah'ın salavatı var, gene beraber gelirler. Rahmetsiz ne salavat kalbe ulaşabilir, ne fazl kalbe ulaşabilir. Taşıyıcılar rahmet nurlarıdır. Görev yapanlar da %2 nur birikiminin dışında faziletle salavat nurlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın nurları o kişinin kalbinde kalıcı olmaya devam edecektir. Böyle bir dizaynda muhteva giderek nuru arttıracak, karanlıkları da azaltacaktır. Bu yedinci defa %7 nur birikimiyle %49 salavat birikimi, %49 fazl birikimi, fazilet birikimi kalpte gerçekleşmiştir. Huşu sırasındaki %2 rahmeti de devreye koyarsanız nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman. Hakimiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Şeytan sadece afetlere, karanlıklara tesir edebildiği için kişinin üzerindeki tesirini %50'den daha fazla %51 kaybetmiştir. Şeytanın üstünlüğü kalmamıştır. Artık kişi şeytanın kulluğundan kurtulmuştur. %51 oranında Allah'a kul olmuştur. Ve kulluğu daha öteki seviyelerde giderek artacaktır. Kişi giderek nefsinin kalbindeki nurları artıracak. Fena, veka, züht, muhsinler makamlarını kişi aşacak. Ve nihayet fizik vücudun tesliminden sonra o kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla %100 daimi zikre ulaştığı zaman o kişi dolacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman neden kalbi hep %100 nurla kalıyor? Çünkü daimi zikre ulaştığı zaman aşağı inip de zulmani kapıyı kapatan mührün üzerindeki baskı, rahmet faz ve rahmet salavat baskısı artık hiç eksilmeyecektir. Çünkü kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikir boyunca sonsuz bir şekilde Allah'ın rahmetiyle, fazla rahmetiyle salavatı o kalbe ulaşacaktır. Mührün üzerindeki baskı, dört enerjinin baskısı hiç eksilmeyeceği için mührün açılması mümkün olmayacaktır. Öyle sebeple daimi zikre ulaşan kişinin kalbine yeniden karanlıkların dolması imkansızdır. Öyleyse Allah'ın rahmetle faz, rahmetle salavat isimli bu nurları o kişinin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini oluşturur. Ve kişi Allah katında kıymetli bir seviyeye ulaşır. Görüyorsunuz ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala hep yardımcınız. Başka nur da ulaştırır mı Allah-u Teala? Evet. Allah-u Teala devrin imamının ruhuna da nur diyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala salaha ulaşanlardan bahsediyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu nasuh tövbe olsun. Yani vazgeçilmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Böyle bir tövbeyi yapanların diyor Allah Teala biz günahlarını örteriz. Ve onlar bize derler ki ya Rabbi bizim

günahlarımızı tamamla ve bize mağfiret et. Öyleyse onları diyor Allah-u Teala onunla yürüsünler diye verdiğimiz nurla birlikte yürürler ve nurumuzu tamamla derler diyor. İşte o nur Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde geçen oraya ulaşanların zaten sahip oldukları nur devrin imamının ruhudur. Ve nurumuzu tamamla derler. Allah-u Teala salah makamının birinci basamağında salah makamının 28. basamağın birinci kademesinde kişiyi tövbe-i nasuh'a çağırır. Tövbe-i nasuh, ihlastan salaha geçişi ifade eder. Ve tövbe-i nasuh'un ikinci kademesinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örter. Mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları. Ondan evvelkiler zaten sevaba çevrilmiştir. İkinci mertebe. Üçüncü mertebede Allah o kişinin günah örttüğü günahlarını sevaba çevirir ve ona yeniden nur verir. Ve kişilerin talep ettiği nurun tamamlanması gerçekleşir. O kişinin başının üzerinde 25-30 santim genişliğinde daire şeklinde bir nur oluşur. Bu salah nurudur. Ve genişleyebilir ve 25 santime kadar daralabilir. Kişinin başının üzerindeki nurdur. Öyleyse Allah-u Teala'nın rahmet, fazl, salavat isimli nurların ötesinde bir başka nur daha var. Salah nuru, salihlerin hepsinin başının üzerinde bu nur bulunur. Çünkü işlev otomatiktir. Kişinin nefsinin kalbindeki müzeyyen olma daimi zikir sebebiyle giderek artacak ve Ulul Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olma, İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olma, Salah makamında da irşada ulaşana kadar 4 mertebe müzeyyen olma söz konusudur. Bunların üçüncüsünde Allah o kişinin başına salah nurunu yerleştirir. Ve salah nuru o kişinin alameti farikasıdır. Başkalarından farkıdır. Ve kişinin başının üzerinde daire şeklindeki bu nur oluşur ve orada yerleşir. O kişinin ömrü boyunca orada kalır. Başının üzerinde nurla yürür o kişi. Öyleyse zaten başının üzerinde bir nur vardı. Önlerinde ve sağlarında devrin imamının ruhu. Şimdi yeni bir nur onun üzerinde, o kişinin başının üzerinde daire şeklinde yeni bir nur. Kişinin nuru salaha ulaşan, tövbe-i nasuha davet edilen kişinin talebi üzerine kişinin nuru tamamlanmıştır. Artık iki tane nur vardır. Birisi devrin imamının ruhu, ona da nur diyor Allah-u Teala. İkincisi de kişinin başının üzerine gelen Allah-u Teala tarafından yerleştirilen salah nuru. İşte Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği müessesede içinin pür nur olması, daimi zikre ulaştığı zaman kalbinde hiç karanlık nokta kalmaması ve kalbinin tamamen faziletlerle, fazıllarla dolması. Ama dışında pür nur oldu deyince dışındaki nur salah nuru. Salah makamının bu noktasına ulaştıktan sonra daha öteki noktalara da ulaşmış. Hem irşat makamının sahibi olmuş, hem devrin imamı olmuş.
Yunus onun devrinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne zaman dostları bir sıkıntıya uğrasa, huzursuz olsa, onlara sekinet nurunu gönderir. Bu nur onlara ulaştığında bir nevi uyuklama hali getirir. Şuur ve muhakeme yerindedir. İrşad makamının anlattıklarını dinlerken, irşad makamının başından onların her birinin kalbine ulaşan bu sekinet nuru onlara sükunet verir. Uyuklama hali etraftaki insanları birer birer dolaşır nur, devamlı yer değiştirir ve devamlı bir nevi uyku hali verir onlara. Ama hiçbiri aslında uyumazlar. Hepsi irşad makamının anlattığını can kulağıyla dinlerler. Ama bu nur onlara sükunet verir, huzur verir. Allah yolunda olmanın karşılığında tehlikeler, sıkıntılar onları artık rahatsız etmez. Sekinet nuru onlara ulaştığı zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah Teala'nın nurları her yerde, her zaman vardır, geçerlidir ve bu nurlarla Allah size devamlı daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Allah Teala'nın hepinizi bütün nurlarına ulaştırması dileğiyle ve dualarıyla sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst boyutlarının sizlere nasip olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim kâlil maktubi aleyhim vele zâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlere seslenmek, aranızda bulunmak mümkün oldu. Size hep mutlu olmaktan bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Biliniz ki Allah Teala'nın sizlerden istediği yegane şey sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala insanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için Kur'an-ı Kerim'e 7 tane kademe yerleştirmiş. Birinci kademe, üçüncü basamak. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse madde bir, cehenneme gideceklerdir. Bir kötülük işlemeseler de mi diyorsunuz? Kötülük işlememeleri mümkün değildir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından yaratıldıktan sonra onların işlerini Allah-u Teala ruhundan üfürür. Ve insanlar yaratıldıkları zaman bir nefsleri vardır. İşlerinde kalpleri %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Allah-u Teala da insana bu konuda denge unsurunu sağlasın diye ruhundan üfürür. Allah'ın üfürdüğü ruhsa %100 hasretlerle doludur. Birisi nefs, şeytanın ilticagahıdır. Ve oradaki afetleri kullanarak devamlı insanı huzursuz eder. İkincisi, ruh Allah'ın ruhudur. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi öğütler. Allah'ın yasaklarını işlememeyi öğütler. Allah'ın emirlerini yerine getirme yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilerse Allah'ın yoluna girer. Dilemezse bir ömür boyu karanlıkların içinde yaşar. Sonunda da ölür, bu dünyadan çekilir gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Karanlıklarla aydınlıkları ayıran perde bir dilektir. Allah'a hayattayken ruhu ulaştırmayı dilemek. Bütün insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek göreviyle görevlendirilmişlerdir. Kurtuluş bunun arkasına saklıdır. Sadece bir dilek. İnsan bilirse ki bir ruhu vardır. Bir, o ruh Allah'a aittir. İki, ve o Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Üç, işte bir insanı cehennemden kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtulacak olan, kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtaracak olan bir tek dilektir. Allah'ın
ruhu olan ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Rabbimize, Allah'a teslim etmek, iade etmek. Bütün insanlar bununla vazifeli kılınmıştır. Bütün insanların üzerine farzdır. İşte bu farzdır ki bir insanın mutluluğunu olgunlaştırır. Mutluluğunu gerçekleştirir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, o kişi için bu dünyada mutluluk yolculuğu başlar. İnsanlar çok para kazanırlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve bunlardan bir kısmı çok para kazanır. Ama kazandığı zaman bakar ki hayır, mutlu değil. Çok para kazanmış. Nefsinin istediği başkalarından itibar görme müessesesini gerçekleştirmiş. Herkes onda para var diye etrafında pervane gibi dönüyor. Ama sevgili kardeşlerim, kişi bakar ki bu kendisine artık mutluluk vermiyor. Anlar ki herkes parası sebebiyle ona kur yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel emrini, temel hedefini hiç unutmayacaksınız. O emir ve hedef sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidinize ulaşıp tabiyeti farz kılmış. Neden? Çünkü mürşidinize ulaşıp tabi olursanız nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ondan evvel başlayamazsınız. Ondan evvel ne kadar gayret etseniz taş çatlasa nefsinizin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Mürşidine tabi olmadan bir insanın kalbine girebilecek olan nur miktarı bu kadardır. Allah göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar ve de sizin zikriniz üzerine nefsinizin kalbine %2 rahmet nurunu ulaştırır. Bu rahmet nurları, nurların öncü kuvvetleridir. Nefsinizin kalbi karanlıklardan kurtulacaktır. Bu kurtuluşun ilk silahlı kuvvetleri %2 oranında nefsinizin kalbine girebilecek olan rahmet nurlarıdır. Nurlar o kalbe mutlaka girerler ve kalpteki afetlerden %2'sini kapı dışarı ederler. Ötesi var mı? Var. Ötesi garanti mi? Garanti. Bunun için kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve dilediği andan itibaren Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah o kişiye furkanlar verir. Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak, mürşitleri olarak görmeyen kişinin gözleri o insanları mürşit olarak görmeye başlar. Görme hastası onları mürşit olarak net bir şekilde algılar. Kişinin kulakları
İrşad makamının söylediklerini işitmeye başlar ve işitme hassası söylediklerini manalandırır. Ve bu manalanan, anlaşılacak hüviyete yaklaşan sözlerin deruni manası kalpte şekillenir. Kalp onları idrak eder. Göz de bir uzuvdur, kulak da bir uzuvdur, kalp de bir uzuvdur. Göz görür, kulak işitir, kalp idrak eder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir görme, işitme ve idrak müessesesinin faaliyete geçmesi, irşat makamının söylediklerinin muhasalasını teşkil eder. Kişi, irşat makamını herhangi bir kişi olarak artık görmez. Onun irşat makamı olduğunun idrakine girer. Söylediklerini işitmeye başlar. Yani manasına varmaya başlar kulak. Ama netice kalbe iner. Kalp irşat makamının söylediklerini idrak eder. İşte o zaman mutluluğun ancak başkalarına yardım etmekle, başkaları için yaşamakla sağlanabileceğinin ilk adımı ortaya çıkar. Kalp aydınlanmak ister. Ve de insanoğlu öğrenecektir ki bunun bir tek yolu vardır. O yol zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak ya da sessiz olarak, hatta dilini de kımıldatmadan insan zikredebilir. Üç türlü zikir de kişinin kalbine Allah'ın katından nurları ulaştırır. Allah'ın katından gelen birinci etapta rahmetlerin, rahmet nurlarının taşıdığı salavat nurlarının taşıdığı rahmettir. İlk etapta kalbe %2 oranında girebilir. Bunlar o kalbin artık Allah'ın nurlarına açıldığını gösteren bir başlangıç nurudur. Kalbe giren rahmet nuru %2'yi geçemez. O kişinin Allah Teala göğsünü yarar. Enam 125 öyle söylüyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve oradan içeriye rahmet nurunu Allah Teala gönderir. Kalp ilk defa bu %2 nurla aydınlanır. Sonra kişi zikrini arttıracaktır. Tabiyet mürşitten o kişiye Allah'ın cereyanının geçmesini temin eder. Bu cereyan o kişiyi kontrol altında tutacaktır. Bu cereyan, mürşidinin aldığı bu cereyan, o kişinin kalbini Allah'ın rahmet nurlarının ötesinde fazıl nurlarına açacaktır. Salavat ne yapmıştı? Başlangıçta rahmeti getirmişti. Gene taşıyıcı olan bu salavat nurları, fazılları da getirir nefsin kalbine,
ve %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşirse o kişinin ruhu aynı standartlardadır. Ama nefsi %7 fazıl nuruyla aydınlanmış. Nefsin kalbindeki afetlerden %100 afetle doludur nefsin kalbi. %7'si bu sebeple kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbindeki %2 öncü rahmet nurundan sonra nefsi asıl aydınlığa kavuşturacak olan fazıların ilk %7'si gelip yerleşmiştir. Böyle bir şey için bu kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekiyordu. Tabi oldu. Ve bu kişinin tabiyeti onun yaptığı zikre paralel olarak ilk %7 nuru o kişinin kalbine ulaştırdı. Burası nefsi emmaredir. Sıfır noktasından yola çıkıyoruz. Dünya gezegeni Allah'a doğru yolculuğun başladığı sıfır noktasıdır. Buradan kişinin ruhu diğer Allah'a kadar ulaşabilecek olan diğer ruhlarla birlikte yolculuğa çıkmıştır. Ama o henüz sadece birinci kata kadar ulaşabilir. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimini sağlayan kişi %1, %2, %3, %4, %5, %6 ve %7 nur birikimini sağladığı zaman ruh artık zemin kattan birinci kata kadar yükselen kafileye girer. Bu kafile yukarıya doğru devam ederken birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. Burası Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye ifade edilmiştir. Bu nefsi emmare demek nefsinin emrinde olan bir kişi demek. Nefsinin afetlerinin onu kontrolü altında tuttuğu bir kişi demek. Nefsin emirlerine itaat eden bir kişi demek. Vela uksumu bin nefse levvam em Allah Teala o emmare nefsten bahsediyor. Emmare nefs. Nefsin emrinde olan bir kişi. Burada sadece nefsin kalbi %7 nurla dolmuştur. Ve ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şerle emreder. Ve ma uberru nefsi inne nefse leemmaretin bissui. Sui olanla şerle emreder nefs. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam diyor. Bu şerri emreden nefs kademesi birinci kademedir. Nefs aydınlanmadıkça bir insan için mutluluğun yaşanması mümkün değildir. Mutluluk nefsinizin kalbindeki fazıların artmasına paralel bir olguyla devamlı iç dünyanızda
ve dış dünyanızda büyüyecektir. Nefs-i emmare birinci kademeyi ifade eder. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşabilecek olan bir zikrin sahibi olduğunuz zaman bu hedefe ulaşırsınız. Bu yedi tane gök katının açılması yaklaşık 3 saatlik bir süreci kullanmanıza bağlıdır zikirde. Ve de bunun başlangıç noktasında ruhunuzun Allah'a ulaşmak için yola çıkması birinci gök katına ulaşmakla noktalanır. Burası nefsi emaredir. Sonra ruhunuz diğer ruhlarla beraber ikinci gök katına ulaşacaktır. Bunun manası ikinci defa %7 fazla birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerden ikinci bir %7'yi kapı dışarı etmiştir. Ve karanlıklara ikinci bir %7 nur ilave edilmiştir. Nefsinizin kalbi adım adım aydınlanıyor. O levvame nefse kasem ederim. Ayet-i kerimesi bununla alakalı. Levm ediyor kişi. Nefsini levm ediyor. Nefsi yüzünden bunların vücuda geldiğini görüyor. Nefsini levm ediyor, kınıyor. Ama gene de hataları işlemeye kişi devam ediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Ayet-i kerime bu. O levvame nefse anlatsın ki kasem ederim. Sonra kişi ikinci defa bu nur birikiminden sonra üçüncü bir nur birikimiyle nefsi mülkimeye ulaşıyor. Fecr suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse onun fücuru da takvası da ilham edilir. Takva doğru istikamette Allah'ın emrettiği istikametteki bütün davranışları ihtiva eder. Fücur da Allah'ın yasak ettiği ama şeytanın istediği istikametteki yanlışlıkları. Bu noktada kişide hem fücur vardır hem takva vardır. Kat eflaha men zekâ diyor Allah Teala sonra da gene Fecr suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Felaha ermek yedinci kademede ruhun Allah'a ulaşmasıyla sağlanabilen en az %51'lik bir kurtuluşu ifade eder. Felaha ermesi de bu kişinin daha sonraki kademeleri birer birer aşmasıyla mümkün olacaktır. Ama kişi ruhunda ilk nurlar girdiği andan itibaren artık şeytanın yolunda değildir, artık Allah'ın yolundadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ölse gideceği yer cehennem değildir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi
Daha sonra emmare, levvame ve mühime kademelerinden sonra dördüncü bir kademeye gelecektir. Mutmainne. Allah Teala diyor ki: Ya eyyetühen nefsü mutmainnetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiyye ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadihi, o zaman fizik vücuda hitap. Kullarımın arasına gir ey fizik vücut diyor Allah Teala. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Üçüncü gök katına ulaşan ruh için emmare, levvame'den sonra mülhime kademesi gelir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü gök katında o kişi mutmain olur. Ela bi zikrullahi tatmainnil kulüp diyor Allah Teala. Bil ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Doyuma ulaşır. Nefsi mutmainnedeki kişi artık mutluluğu yaşamıştır. Aldığı para onu tatmin ediyor. Başkalarına göre çok bir para kazanmıyor kişi ama mutmain. Biliyor ki ailesinin geçimini orta standartlarda bu kişi sağlayabilir. Lükse kaçmadığı sürece o kazandığı para kendisine yeter. Bu kişi o parayla mutmaindir, doyuma ulaşmıştır. Sonrası ne? Sonrası raziye. Kul Allah'tan razı olacaktır. Ya eyyetü ennefsü mutmainnetü radiyeten mardiyeh diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah da senden razı olsun. Mutmainne dördüncü kat, radiye beşinci kat, mardiye altıncı kat. Yedinci kat ise nefsin tezkiye olması. Kişinin kulların arasına girmesi, ruhunu Allah'a ulaştırması. Burada yedinci defa %7 nur birikimi devreye girer fazıllardan. %49 eder 7 kere 7. İki de baştaki rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbi %50'den daha fazla nurlarla olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu %51'den fazla nur, o kişinin nefsinin kalbinde hakimiyeti artık nurların ele geçirdiğini kesinleştirir. Burası bir dönüm noktasıdır. Yedinci gök katına ulaşan ruh, nefsi emarede birinci gök katına, Levvame'de ikinci gök katına, Mülkime'de üçüncü, Mutmainne'de dördüncü, Radiye'de beşinci, Mardiye'de altıncı, Teskiye kademesinde yedinci gök katına ulaşan kişinin ruhu yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap, ki Kudret Denizi 3, Makam-ı Mahmud 4, Divan-ı Salihin 5,
Zikir hücreleri 6 ve Sitre-i Münteha 7. 7. gök katında da 7 tane aleme ulaşacaktır. Ve 7.sinden Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a ulaşmasıdır ruhun. Allah'a ulaşma yolculuğudur. Burada nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinde %51 nur birikimi görürüz. %2 başlangıçtaki rahmet, 7 defa da %7 fazıl birikimi ve %51 nur birikimiyle kişi mutluluğun yarısını mutlak olarak yakalar. O kişi bir ömür boyunca bu yaklaşık 3 saat sürecek olan zikrini devam ettirebilirse bir ömür boyu mutluluğun yarısını yarı yarıya mutluluğu yaşar. %100 mutlu olamaz ama mutsuz da değildir ve en güzel tarafı konunun buraya kadar kişinin gayretini Allah Teala istemiyor. Onun zikir yapmasını bir zevk haline getiriyor Allah Teala ve kişi onun zevkini yaşıyor. O kişi nefsinin kalbindeki afetler yok oldukça mutluluğu giderek artan bir kişiydi. Ve de yarı yarıya nefsinin kalbindeki afetler boşaldığı zaman ne kadar o kişi dünyadaki en mutlu 7 veya 8 aylık bir devreyi yaşamıştır. Neden en mutlu devre diyoruz? Çünkü bu süreç içerisinde Allah Teala o kişiye şeytanın müdahalesini kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk dediğimiz şeye bakın. Mutluluk bir insanın huzur içinde olması, sükunet içinde yaşaması, Allah'ın kendisini yaratmasından dolayı Allah'a devamlı şükretmesi, hamd etmesi halidir. O kişi mutludur. Nefsinin kalbindeki afetler henüz yarı yarıyadır ama o süreç içinde Allah Teala şeytanın o kişiye müracaatına, şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Etmediği için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak bu 7 aylık devreyi geçiriyor kişi ve hedefe ulaşıyor. Nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu. Yani yarı yarıya mutluluğu kazanmış durumda. Ama bu 7 aylık devrede o kişi dünyadaki yarı mutluluğu yaşayan bir insan değil, en mutlu insanlardan birisi. Çünkü Allah Teala bir hususu engellemiştir şeytanın o kişi üzerindeki negatif tesirini, ona tesir etmesini engellemiştir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Bu noktadan itibaren şeytan tekrar faaliyete geçecektir. Kişinin yoldan düşmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Artık tesir sahası da vardır. İşte bu noktadan sonra bazı insanların Allah'a vuslattan sonra düştüklerini görmek mümkündür. Şeytan o insanlara tesir etmek için
elinden gelen her şeyi gerçekleştirir ve de maksadı tektir. Tek bir hedef vardır. Kişiyi yeniden ağına düşürmek, kişinin nefsinin kalbindeki afetleri arttırmak. Nasıl yapabilir bunu? Bir tek yolu var. Kişinin o güne kadar devam eden, günde 3 saate ulaşan zikrini azaltmayı başarabilirse, şeytan bu noktada başarıyı kazanacaktır ve gayrete başlar. Ve ne yazık ki insanların bir kısmı vuslata ulaştıktan sonra yavaş yavaş tekrar nefslerinin kalbini, zikirlerini azaltırlar. Nefslerinin kalbindeki afetler artmaya başlar. İşte onlar kazandıktan sonra kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. O mutluluğu yaşadıktan sonra bu kayba ulaşmak kişiyi gerçekten büyük ölçüde huzursuz kılar. Ama şeytan hükmünü icra etmiştir. Kişinin nefsindeki hasletleri azaltmaya başlamıştır. Kişide bir tembellik, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte isteksizlik ve bunların tabii neticesi olarak da mutsuzluk baş gösterir. Ve kişi adım adım bu hedeften kayar. Kalbi giderek karanlıklarla dolar. İşte böyle bir çukura düşmemek için kişinin yapması lazım gelen şey basittir, kolaydır. O kişi günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde bir ömür boyu bu mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayabilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki Allah ulaştırır, mürşidine de Allah ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Zikrini aynı seviyede de ibadetleriyle beraber devam ettirebilirse, o kişi bir ömür boyu yarı mutluluğu yaşar, gideceği yerde Allah'ın üçüncü kat cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, en az bu seviyeyi tutturmanızı ve de bu seviyeyi kesintisiz bir şekilde devamlı kılmanızı Allah-u Teala'dan diliyorum. Biliyoruz ki aranızda davetlere geçenler var. Fizik vücut teslimini yapanlar var. Daha ötelere geçenler var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Hele bizim kardeşimizseniz, bize veya bize tabi olanlara tabi olduysanız, Allah'ın katında çok özel bir yeriniz var. Bu yerin kıymetini bilin sevgili kardeşlerim. Şeytanın telkinlerine aldırmayın. Allah için yaşayın. Zikrinizi bu 3 saatin altına düşürmeyin. Hep arttırmaya çalışın. Ne kadar arttırırsanız günün yarısından davetedeki mutluluğunuz her gün biraz daha artacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan bu sevgimizi bir ömür boyu kalbimizde tutacağımızdan emin olarak ayrılıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
Evet, kağıt diyor.

İyi günler sevgili seyirciler. Bizi bir programda daha bir araya getiren Rabbimize sonsuz sayıda hamd ve şükrederek sözlerimize başlamak istiyorum inşallah. Bugünkü konumuz ahiret kavramıdır. Bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz ve saadetimiz ile yakından ilgili olan bu kelimenin yapısı Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamda kullanıldığı, Kur'an-ı Kerim'de hangi anlamlarda kullanıldığı, bu kelimeyle Yüce Rabbimizin bize vermek istediği mesajlar nelerdir? Bunları Kur'an-ı Kerim'den beraberce inceleyeceğiz inşallah. Kökü Arapça elif, hı ve ra harfleri olan ahir kelimesi iki şeyden birisi olup diğeri ötekisi diye manalandırılır. İsim olmakla birlikte sıfat manasını taşır. Zıttı evveldir. Bu kelimenin sonuna T harfi gelirse Arap gramerine göre müennes kelime olur. Ahiret olarak okunur. Manası ise gene ötekisi, sonuncusu anlamındadır. Her şeyin, olayın bir öncesi bir sonucu vardır. Ahiret manasını da anlamak için konunun evvelini bilmek lazımdır. Ancak o zaman ahiret kelimesine tam mana verilebilir. Allah-u Teala mukaddes kitabımızda bu kelimeyi dünya hayatının sonucu olan ölümden sonraki sonsuz hayat manasını kullandığı gibi birçok ayetlerde de Allah'a inananların kendilerine emanet olarak verilen ruhlarını Allah'a ulaştırmaları manasına da kullanmıştır. Örnek vermek gerekirse Yüce Rabbimiz ileride detayını göreceğiz. Onların dünya ve ahirette nasipleri yoktur diyor. Bu ayet-i kerimede ahiret kelimesi dünyadan sonraki hayatımız olan ahiretteki hayatımız manasındadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman edenler dediği zaman Allah-u Teala burada Allah'a iman edenlerin Allah'a ulaşmaları sonuncusu buradaki yevmil ahir sonradaki gün Allah'a ulaşma manasına kullanmıştır. Bunu çokça örnekleriyle inşallah göreceğiz. Allah Teala insanı yaratmış, tüm kainatı onun emrine vermiş. Daha önce yarattığı melekler ve cinleri Adem atamıza secde etmelerini emretmiştir. Bilindiği gibi tüm yaratıkların Allah'a itaat etmesine karşılık cin taifesinden iblis bu konuda gururlanarak secde etmemiş. Allah'a asi olması yetmediği gibi Adem atamız ve Havva annemizi aldatarak cennetten kovulmasına sebep olmuştur. Bunun üzerine Allah Teala Taha suresi 123. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Galeb biten minha cemiyan Ba'dukum li ba'din adu fe imma yehdiyenneküm minni hüden fe menihteba hüdaya ve la yedüllü ve la yeşka. Bu mübarek ayette Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyurmaktadır. Dedi, ikiniz oradan

Sadece mealini verelim inşallah. Muhakkak ki biz emaneti göklere arza ve dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular ve insan onu yüklendi. Çünkü o çok zalimdir ve cahildir. Sevgili seyirciler, ayetlere dikkat etmeliyiz. Allah Teala diyor ki burada emanet olarak bize verdiği bir unsur olduğunu söylüyor. Ve bu emanetin hiç kimsede olmadığını, dağlara ve yerlere teklif ettiğini, sadece insanın buna yüklendiğini söylüyor. Acaba bu ne olabilir? Bu, öncelikle fikrimi söyledikten sonra detayına gireceğiz inşallah. Bu ruhumuzdur. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 58. ayet-i kerimesinde buyurmaktadır ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمِرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا mealini. Muhakkak ki Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. Emreder. Yüce Rabbimiz burada emanetler diyor. Demek ki bizde birden fazla emaneti var Allah-u Teala'nın ve teslim edilmesini emrediyor. Kime? Sahibine. Sevgili seyirciler, Allah-u Teala'nın buna mealler verdi. Günümüzdeki elimizde bulunan meallerde herhangi bir emanet olarak vasıflandırıyorlar. Bunları Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Bunu takdirini size bırakıyorum inşallah. Allah-u Teala burada ruh emanetinin ve fizik vücudumuzun, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini emanetler olarak, dört emanetini kastediyor. Devam ediyoruz. Konunun detayına girebilmek için Kur'an-ı Kerim'de araştırma yapıyoruz. Ve konuyla ilgili ayetlerimizi bulup size arz ediyoruz inşallah. Secde suresi 9. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Estağfirullah. Sadece mealen. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine ve için fizik vücudun içine ruhundan üfürdü. Demek ki Allah-u Teala ruhumdan üfürdüm diyor. Dizayn ettiği insanın fizik vücudu. Ve ona ruhumdan üfürdüm diyor. Allah-u Teala'nın bir ruhunu bize emanet olarak verdiğini bu ayet-i kerimeden çok açık olarak anlıyoruz. Yukarıdaki ayetlerde anlaşılacak Allah'ın emaneti tüm yaratılanlardan üstün olmamızın sebebi Allah'ın üfürdüğü ruh. Allah-u Teala bizim dünya hayatında kemale erip mutlu olmamız için emanet olarak verdiği ruhumuzu dünya hayatında geri istemektedir. Bu sebeple Eles bezminde bizden ahd, misak ve yemin almış. Biz de işittik ve itaat ettik ifadesiyle emanetlerimizi kendisine iade edeceğimize söz vermiştik. Şimdi de bu konu ile ilgili ayetleri inceleyelim inşallah. Arap suresi 172. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz öyle buyuruyor. Ve izakaza rabbike min beni ademe min zuhurim zuretihim ve eşhedühüm ala enfisüm elesti bir rabbiküm galibela şehitna entegurlu gevmel kıyameti inna küne anha gafili. Yüce Rabbimiz bu mübarek ayette mealen şöyle buyurmaktadır. Ve kıyamet günü gerçekten biz ondan gafildik dersiniz diye dememeniz için. Senin Rabbin Adem oğullarının sırtından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefisleri üzerine şahit tuttu. Bakın Allah Teala Adem oğlu atamızın zahrından bütün neslini çıkarıyor ve karşına alıyor ve nefislerini diyor ki ben elestü bir rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galübela. Evet sen bizim Rabbimizsin diyoruz. Evet dediler. O zaman Allah-u Teala şahit olun diyor. Nefislerine şahit tuttu. Sevgili seyirciler,
Demek ki

Allah Teala'ya söz vermiştik. Bu konuyla ilgili bir ayet-i kerimemiz daha var. Onu da inceleyelim inşallah. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki: Veskuru nimetallahi aleyküm misakakü hüllezi vesakakum bihi izgültüm semina ve ta'na ve tekullah innallaha alimin bizzatus sudur. Bu mübarek ayette mealen şöyle buyurmaktadır: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğiniz zaman, bir önceki ayette hatırlıyoruz, onunla sizi bağladığını, Allah'a karşı takva bağladığını, misakınızı hatırlayın. Yani Allah-u Teala misak vermiştiniz bize. Siz de işittik, itaat ettik demiştiniz. Bunu hatırlayın diyor Allah-u Teala. Allah'a karşı takva sahip olun. Çünkü o göğüslerde, sinelerde olanı bilir. Demek ki Allah-u Teala burada bir önceki ayette vermiş olduğu, bizden almış olduğu yeminleri bize hatırlatarak hatırlayın bunu diyor. Siz misakınızı yerine getirin sevgili seyirciler. Önce söyleyelim, bu misakımız yaşarken dünya hayatında ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla ilgili verdiğimiz yemin. Yani adı misak. Allah-u Teala böyle diyor. Şimdi detayını göreceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz bu konuya daha açıklık kazandırmak için Kur'an-ı Kerim'de araştırmaya devam ediyoruz. Ve Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesini rastladığımız zaman Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ahd vermiştik ya, ahdini ifa ederler. Ruhlarını, beşlerini, nefislerini Allah'a teslim ederler manasına. Ve misaklarını diğer teslimlerle birlikte Allah'a teslim edeceklerine dair misaklarını da bozmazlar. Burada bu mübarek ayet-i kerimede Allah'a verdiğimiz misakların, yeminlerimizi yerine getirenlerin durumunu anlatıyor Allah-u Teala. Mütakip ayette de Allah-u Teala وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَيَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَعْفُونَ سُوَ الْحِسَابِ Bu mübarek ayeti heceleyelim inşallah. وَالَّذِينَ o kimseler yasuluna ulaştırırlar ma şeyi emer Allah'ı Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsela ulaştırmayı veya şavne Rabbim ve Rablerine karşı huşu duyarlar veya fu ne söylesem kötü hesaptan korkarlar. Sevgili seyirciler, işte Allah Teala burada Allah'ın kendisine ulaştırmasını istediği şey nedir? Allah'ın kendisine ulaştırmasını istediği şey ruhumuzdur. Allah Teala niçin bunu açıkça söylemiyor? Daha detayını göreceğiz inşallah. Allah Teala bizi biraz da bizim idrakımızı söylüyor. Artırmamızı istiyor. Bu ayetlerden idrakımızı artırmasımızı istiyor. Sana ruhtan sorarlar, ruh hakkında sana çok az bilgi verilmiştir deniyor. Sevgili seyirciler, böylece Allah Teala'nın dünya hayatında kendisine İşte böyle Allah-u Teala'nın dünya hayatında kendisine ulaştırması istediği şey ruhumuz. Peki ruhumuzu kendimiz ulaştırabilir miyiz? Asla. Bunu Allah-u Teala taahhüt etmektedir. Yani Allah'a ulaştırıyor. Peki bize düşen nedir? Ruhumuzu Allah'a ulaştırabilmemiz için Allah-u Teala bizden sadece ve sadece kendisine ulaşmayı dilememizi istiyor. Hepsi bu kadar. Bundan sonrasını Allah dizayn ediyor ve bizim elimizden tutuyor, hidayetçimizi, zikri bizi sevdiriyor. Bizi kendisine dost, veli, evliya yapıyor. Dünya ve ahiretimizi cennet haline getiriyor.
dünyamızı da cennet haline getiriyor. Sevgili seyirciler, yanlış duymadınız. Peki dünyamız cennet olabilir mi? Gayet tabii, sahabenin zamanında asr-ı saadet, saadeti yaşayanların asrı deniyor. Bu sene, bugün, günümüzü de asr-ı saadet haline getirebiliriz. Nasıl? Allah'ın emirlerini yerine getirerek. Devam ediyoruz inşallah. Allah-u Teala Kitab-ı Kerim'de Allah'a inanmak, bu inancın sonucu olan ona ulaşmak konusunu kısaca Allah'a ve ahirete inanmak ifadesiyle anlatıyor. Örnek vermiştik yukarıda inşallah. Bu ayetlerden birkaç tane örnek vereceğiz inşallah. Diğer konusunda da, diğer manada da birkaç ayet vereceğiz. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâse men yegûlu âmennâ bihi bil yevmil âkir ve mâ lehum bimüminîn. Meali, bismillahirrahmanirrahim. Ve insanlardan bir kısmı derler ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik. Onlar mümin değillerdir. Kişiler diyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman ettik ama Allah-u Teala onlar mümin değillerdir diyor. Niçin? Allah-u Teala onların kalbinin şeyini biliyor. Peki ahiret günü nedir? Burada ahiret gününü kıyamette yaşayacağımız hayat diyemeyiz sevgili seyirciler. Çünkü herkes buna inanıyor. Ateşe tapanı şeytana tapandan tutun da bütün inanç sistemlerinde sabah sorgu sual olan bir zaman olduğunu herkes biliyor. Buradaki Allah'a ve ahiret gününe inanmak, Allah'a ve ona ulaşma gününe inanmaktır. Çünkü kelime manası Allah'a ve sonrakına inanmak. Tam kelimenin manası bu. Ama sonraki Allah'a ulaşmayı dilemek. Devam ediyoruz. İnşallah birkaç ayet daha verelim. Nisa suresi 39. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz, zaman kazanmak için sadece meal verelim. Ne olurdu onlar Allah'a ve yevmil ahire iman etselerdi? Ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıktan Allah için harcasalardı. Allah onları hakkıyla bilendir. Ve Allah-u Teala onlara verdiğimiz rızıktan harcasalardı diyor. Ama bunların Allah'a ve yevmül ahire inananlar için söylüyor. Yani burada da yevmül ahir kelimesinin Allah'a ulaşma günü olduğu çok açık bir şekilde görülmektedir. Bir ayet daha inşallah. Nisa suresi 136. ayet kerimesindeyiz. Sadece meal. Ey iman edenler, Allah'a ve onun Resulüne, Resulüne indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaplara iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, Resullerini, yevmil ahiri, bakın, inkar ederse muhakkak ki o uzak bir sapıklıkta, dalalette kalmış olur. Sevgili seyirciler, imanın asaslarını sayıyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. İleride göreceğiz. Ve burada iman aslında Allah'a, meleklerine, kitaplarını, resullerini ve imanın esaslarından yevmil ahir ediyor. Bu Allah'a ulaşma gününe inanmak. Fakat günümüzde maalesef bu yanlış anlaşılıyor. Kıyamete inanmak olarak anlaşılıyor. Halbuki Ahmet-i Şerhinde vel ba'su ba'del mevt kelimesiyle öldükten sonra dirilmek ayrıca inanmak olarak vardır. Bu yanlış bir şeydir. Şimdi de irşat yolunu inkar edenlerle ilgili bir ayet-i kerime inceleyelim. Bu sevgili seyirciler çok önemli bir ayet-i kerime olduğu için bunu da inşallah heceleyerek sizlere arz etmek istiyorum. Dikkatinizi çekelim diye. Bismillahirrahmanirrahim. Araf suresi 146. ayet-i kerimesidir. Se'esrifu an ayetillezine yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Allah Teala diyor haksız yere kibirlenenleri ayetlerimin
ayetten uzaklaştıracağım. Onların ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim diyor. Kimler engelleyecekmiş? Haksız olarak kibirlenenler. Ve inyerevse bile rüştü. Onlar irşat yolunu, aydınlanma yolunu görseler ne yaparlarmış? La, hayır. Yettekuzülse bile. O yola ittiba etmezler. O yola uymazlar. Nereye uyarlar? Ve inyere sebilel gayi. Gayi. Sebil biliyoruz. Yol. Gay. Şeytanın yolu. Şeytanın yolunu görseler yettekuzülse bile. Hemen ona uyarlar diyor Allah-u Teala. Peki niçin böyle tersini yapıyorlarmış? Allah-u Teala bunun da cevabını veriyor. Allah-u Teala bu Kur'an-ı Kerim'de ben her şeyi buna açıkladık. Hiçbir şey eksik bırakmadık buyurmaktadır. Devam ediyoruz ayetten. Zalike bi ennehum kezzebü bi ayatina ve kânu anha gafil. İşte bu diyor onların ayetlerimi inkar etmelerinden. Kezzebü örtmelerinden. İnkar etmelerinden. Ve anha gafilin. Gafil olmalarındandır diyor Allah-u Teala. Müteakip ayette Allah-u Teala buyurmaktadır ki vellezine kezzebü bi ayatina velligâil ahireti habita damalühüm. Bakın Allah-u Teala bu ayet-i kerime çok enteresan sevgili seyirciler. Ve ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı inkar eden kimsenin amelleri heba oldu diyor Allah-u Teala. Bakın diyoruz ki insanlık günümüzde ahiret kavramı bilindiği gibi kıyamet hayatı olsaydı buna inanmayan yok. Ama Allah-u Teala burada Allah'ın ayetlerine ve ligail ulaşma, ahireti, sonrakine ulaşmayı, sonrakine ulaşmayı, bu Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin amelleri boşa gitti diyor Allah-u Teala. Bu çok çok önemli bir ayet-i kerime. Çok dikkat etmeliyiz. Ben Allah'ın emirlerini yerine getiriyorum, namazımı kılıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Temel itikadi konularda Allah'ın emirlerini yerine. Namaz, oruç, hac bunlar hepsi araçlardır sevgili seyirciler. Temel amaç Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimlerimizi yerine getirmektir. Detayını göreceğiz inşallah. Devam edelim. Sevgili seyirciler, bu surede geçen ahiret kelimesinin Allah'a ulaşma anlamında kullanıldığını itiraz edenlere ispat etmek istiyorum. Nasıl ispat edebilirsiniz? Bakın nasıl yapıyoruz. Kehf suresi 105. ayet kerimesinin Yüce Rabbimiz buyurmaktadır ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِنَا رَبِّهِمْ وَلِغَائِهِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ. Bakın Allah-u Teala bu ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ulaikellezi o kimseler ki kefrederler, kapatırlar, inkar ederler, küfrederler. Hepsi aynı manada kefretmek. Niye inkar ederlermiş? Bi ayati Rabbihim. Allah'ın ayetlerini, Rabbinin ayetlerini inkar ederler. Ve ligaihi, gördünüz mü? Ligaihi, liga ulaşmak, ihi ona ulaşmak. Ve Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı inkar edenler neticesi ne oluyor? Habitat amalı. Bir evvelki ayette ne diyordu Allah-u Teala? Allah'ın ayetlerini kezzebü vellezine kezzebü ayetine ve ligail ahirete. Yani Allah'ın ayetlerini ve ahirete ulaşmayı inkar edenler ameller boşa gitmiştir. İkinci ayette de Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı inkar edenler netice yine aynı. Habita daha malum. Bu iki ayeti bir eşitlik halinde görürsek çünkü neticeler aynı. Allah'ın ayetlerini ve habita daha malumu çıkardığımız takdirde ligail ahireti eşittir.
ligaihi olduğu matematik olarak ortaya çıkar. Sevgili seyirciler, niçin böyle izah ediyoruz detaylı? Amacımız size çok önemli olan, kurtuluşumuz için önemli olan bu ahiret kelimesini daha iyi kavrayabilmemiz için. Görüldüğü gibi yukarıda iki ayet muhtevası ve neticesi birbirine aynıdır. Sadece tek farklılık birinde liga ile ahireti, ahirete ulaşma, diğerinde ise ligaihi, ona ulaşma olarak ifade edilmektedir. Yani ahireti inkar etmek, ona ulaşmayı inkar etmek olduğu Kur'an ayetleriyle ispat edilmektedir. Sevgili seyirciler, bu konu çok çok önemlidir. Çünkü salih amel işleyip ıslah olmamız ve dünya hayatında elinden dilinden kimsenin zarar görmediği kamil salih bir insan olmamızı hep ruhumuzun Allah'a teslim olmasına bağlıdır. Bu sebeple kelimenin bu manasının bağlıdır. Bu sebeple iblis Durne'yi gözünden vurmuş. Sadece ahiret kelimesinin bu manasını kapatarak insanların kurtuluşuna medar olacak Allah'a ulaşmayı ortadan kaldırmış. Kaldırmış. El akbar. Kimse bilmiyor. Allah'a ulaşmaya dile girince insanlar maalesef üzgünüm. Bet bakıyorlar. Ya böyle bir şey olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemek ölmek midir? Hayır efendim. Ölmek değildir dünya hayatında. Peki bununla ilgili başka deliliniz var mıdır diyeceksiniz. Başka delilimiz de vardır. Hazreti Peygamberimiz ne demiş? Bir hadisinde ölmeden ölün. Bir hutbesinde söylemiş bunu. Bu ölmeden ölmek ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki niye böyle açıkça o zamanki anlayışa göre demek ki Allah'a da Peygamberimiz böyle demesi gerekiyormuş. Peki daha başka delilini tabii. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor. Hazreti İbrahim ve Yakup'un oğullarına vasiyeti olan şöyle diyor. Siz ölmeyin, Allah'a teslim olun, ölün. Ölmeyin, Allah'a teslim olun, ölün. Ki Hazreti İbrahim ve Hazreti Yakup oğullarına böyle bir vasiyette bulunuyor. Peki ölmeyin. Ne demek bu ölmeyin? İşte bu ruhunuzu nasıl ölünce ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Bunu sağlığınızda ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Çok açık bir ifadesi. Başka deliniz var mı? Çok var. Ama bir iki örnek daha vermek istiyorum. Yüce Rabbimiz Yusuf suresi 101. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un bir duası var burada. Bismillah. Fatara semavati vel arde ente veliyye fit dünya vel ahire ve teveffene müslümen ve elhikne bis salih. Bakın Hazreti Yusuf Allah'a nasıl dua ediyor. Fatara semavati vel arde. Ey diyor yeri göğü yaratan Rabbim. Ente veliyye fit dünya vel ahire. Sen benim dünyada ve ahirette de velimsin, dostumsun. Ve teveffeni müslümen. Beni vefat ettir Müslüman olarak. Ve teveffeni Müslüman olarak. Burada Müslüman kelimesi teslim olmaktır. Yani beni teslim olmuş olarak canımı al. Başka bir ifadeyle sana teslim olmadan benim canımı alma Rabbim diyor. Ben sana teslim olayım, ondan sonra benim canımı al. Kim diyor? Hazreti Yusuf. Biz kimiz? Günümüzde ahiret kelimesini kime sorarsanız sorun kıyamet hayatı diye tarif ediyorlar. Arapça sözlükte bile ahiret kelimesini diğer hayatımız, ikinci neşet etmek, tekrar dirilmek gibi açıklamaktadır. Konuşulan konu dünya hayatı olduğu zaman elhak doğrudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda da çok defa kullanmıştır. Bunlardan birkaç tane örnek vermek istiyoruz inşallah. Zaman kazanmak için sadece meal verelim. Bakara suresi 86. ayet-i kerimesi Yüce Rabbimiz buyuruyor ki işte onlar öyle kimselerdir ki dünya hayatını ahirete karşı satın almışlardır. El hak. Burada ahiret öbür hayatımız. Ali İmran 56'da
buyurmaktadır. Ve inkar edenler gelince onları dünyada ve ahirette şiddetli azapla azaplandıracağım. Burada da ahiret öbür hayatımız olarak çok açık bir şekilde görülmektedir. Ali İmran 48, kısa kısa verelim inşallah. 148 pardon. Sevgili seyirciler, lütfen verdiğimiz ayetlere dikkat edin. Mümkünse not alınız. Ve bu ayetlerde verdiğimiz mealleri Kur'an mealleriyle mukayese ediniz. Eğer aralarını fark görürseniz başka bir mealle veya sözlüklerle bunları doğrusunu anlamaya çalışalım. Eğer bunu yaptığımız takdirde Allah'ın yardımı bize mutlaka ulaşacak, mutlaka gerçekleri öğreneceğiz. Önemli olan Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bize vermek istediği mesaj nedir? Onu doğru olarak algılayıp özel hayatımıza tatbik etmektir. Ali İmran 148'de Yüce Rabbimiz buyuruyor. Allah onlara hem dünya hayatını hem de en güzel olan ahiret sevabını verdi. Tabi burada da ahiret, tabi öbür hayatımız. Nisa 74 kısaca. Öyleyse dünya hayatının ahiret hayatında karşılığında satanlar. Nisa 134'te kim dünya sevabını, dünya menfaatini isterse ahirette nasibi yoktur. Pardon, dünya sevabını, dünya menfaatini isterse dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah semidir, basittir, işiten, görendir. Zaman kazanmak için bazı ayetleri atlayalım. Yüce Rabbimiz ahiret kelimesini ruhumuzun Allah'a ulaşması anlamında kullanmıştır. Anlamında da kullanmıştır. Fakat iblisin etkisiyle ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını idrak edemeyen, bilhassa ilahiyatçı geçen din alimleri ahiret kelimesini sadece kıyamet hayatı anlamında kullanarak insanlarımızın ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırılması mecburiyetini unutturarak hidayetlerine, dolayısıyla dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmalarını engellemektedir. Bu çok büyük bir vebaldir sevgili seyirciler. Bu husus sadece bizim iddiamız değildir. Hazreti Peygamberimiz ve onun şerefli arkadaşları olan sahabesi hepsi ruhlarını dünya hayatında Allah'a ulaştırmışlardır. Amentü şerhini açıklayan Nisa Suresi 136. ayet-i kerimede yukarıda okumuştuk inşallah. Yevmül ahir Allah'a ulaşma günüdür. Burada geçen ayet kelimesinin kıyamet hayatı olmasının imkan ve ihtimal yoktur. Zira dünyada hangi dinden olursa olsun batıl dinlerde bile herkes ahiret hayatı olduğunu inanmayan yoktur. Herkesin inandığı böyle bir şeyin imanın şartlarından olması imkan dahilinde değildir. Ayrıca Sahih Buhari hadis kitabının 45. 1. cildin 45. meşhur Cibril hadisinde Hazreti Peygamberimiz Cebrail aleyhisselama iman nedir sorusuna verdiği cevapta imanın şartları içinde ligaihi ona ulaşma olarak verilmiştir. Birçok hadisler kitaplarında bu Cibril hadisi saptırılarak bu ligaihi kelimesi atlanılmış veya başka anlam verilmiştir. Halbuki Diyanet İşleri baskının ilk baskıları olan Sahih Buhari'nin hadis kitaplarının 1. cildin 45. hadisinde çok açık olarak hem Arapça ve Türkçe ona ulaşma olarak yer almaktadır. Ve mübarek sahabenin Allah'a ruhlarını ulaştırdığını bahsetmiştik. İnşallah bununla ilgili birkaç örnek vererek devam edelim. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eğer seninle tartışmaya kalkarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar veçhimizi Allah'a teslim ettik. Ne diyor Allah-u Teala? Hazreti Peygamberimizin ağzından. Ben ve bana tabi olanlar. Hazreti Peygamberimiz ve ona tabi olmuşlar. Veçhimizi teslim ettik. Burada veçimiz fizik vücudumuzu teslim ettik. İkinci teslimimizi yaptık diyor.
veçimizi teslim ettik. Kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman andolsun ki hidayete ermişlerdir. Görüyor musunuz? Hidayete ermek, ruhun Allah'a ulaşması. Eğer fizik vücutlarını teslim etmişlerse, tabii ki ruhun teslim ondan daha önce olduğu için siz de fizik hidayete de ermişlerdir diyor Allah Teala. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen sadece tebliğdir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Sadece meal verelim inşallah. Zamanımız az kalıyor. Ve onlar ki tağuta kul olmaktan istinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a yöneldiler. Burada Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yönelmenin daha açıkçası Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde çok açık olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olarak açıklanmaktadır. Onlara müjdeler vardır. Öylesi kulların müjdeler. Mütakip ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar sözü işitirler. Böylece onun ahsen olanına tabi olurlar. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdikleridir. Demek ki sahabe hidayete erdirmiş kimleri? Allah hidayet ermiş kimleri? Sahabeyi. Hidayet erdirdi ne yaptı? Ruhlarını Allah'a ulaştırdı diyor Allah-u Teala. Fetih onda da var. Fakat fazla zamanımızı almamak için onu atlıyoruz inşallah. Görüldüğü gibi Hazreti Peygamberimiz onun mübarek sahabesi Allah'a verdikleri yemin, misak ve ahdlerini yerine getirmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırarak hidayete ermişler. Gerçekten İslam'ın 7 safhada 4 teslimini yerine getirmektir. İlk teslim ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Diğer teslim yapılabilmesi onun teslimine bağlıdır. Bunu sadece sahabe değil atalarımızdan bilhassa Osmanlı döneminde halkımızın çoğunluğu, askeri, esnafı, sanatkarı hepsi Allah'ın yolcuları. Yani hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, veli evliya olmuşlar. Bu sebeple halkımız kendilerini ruhlarını Allah'a ulaştırmaları anlamında erenler ismiyle anılmaktadır. Hoca Ahmet Yesevi, Şeyh Edebali, Hazreti Mevlana, Somuncu Baba, Akşemseddin, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli gibi evliyaların kabirleri Anadolu'da pek çoktur. Yüce Rabbimiz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması konusundaki yevmil ahiri, yevmit talak, yevmit din kelimeleri de ifade etmiştir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde لِيُنْزِرَ يَوْمِنْ telak. Mümin suresi 15'inde burada yevmit talak ifadesiyle ifade edilmiştir. Bu yevmül ahirdir. Fatiha suresinde maliki yevmit din dediğimiz zaman din günü bu da Allah'a ulaşma günüdür. Sevgili seyirciler, İslam eskiden yaşanmış evliyalar yetişmiş zamanında bu kişiler tarih oldur diyemeyiz. İslam ülkeleri ve toplumlarının başlarındaki belaların hepsi İslam'ın yaşanmamasındandır. Günümüzde de her zaman ve her yerleşim yerlerinde Allah'ın hidayetçi, veli, mürşitleri bunlara ulaşıp Allah'ın sevgilisi olmak veli mürşitleri vardır. Onlara ulaşıp Allah'ın sevgilisi olmak bugün de mümkündür. Bunun için ilk yapılacak iş kalbin Allah'a ulaşmayı dilemektir. Böyle bir talebin sahibi olduğumuzda Allah'ın yardımı bize gelecek ve bizi hidayetçimize ulaştıracaktır. Hidayetçiye tabi olunduğunda onun yardımı ve Allah'ın ayetlerdeki mesajlarını daha iyi idrak edip mutluluğa ulaşacaksın. O zaman bu dünyanın gerçekten yaşanacak bir ortam olduğunu görecek, mutluluğumuz artacak. O zaman daima başkaları için yaşayan, elinden dilinden kimsenin zarar görmediği insanlar topluluğu meydana gelecektir. Dünyamızı ve saadet asrı yapmak bizim elimizdedir. Sevgili seyirciler,
İmanın şartları Amentü Şerhi'nin Nisa suresinin 136. ayet-i kerimesi yukarıda okuduk. Cibril hadisinde anlaşılacağı gibi şöyle sayabiliriz. Bunu tek tek sayalım. Amentü billahi, Allah'a iman. Ve melaiketi, meleklerinin kitabı. Ve kütübihi, kitaplarına inanmak. Ve resulü, resullerine inanmak. Burada resullerine inanmayı, peygamberlerine inanmak algılıyorlar. Peki peygamberler resul değil midir? Evet, peygamberleridir, resuldür. Ama nebi olmayan, peygamber olmayan da resulleri vardır. Resullerine inanmak deyince Allah-u Teala'nın tüm resullerine inanmaktır. Resullerine inanmak ve yevmül ahiri. İşte burada yevmül ahir, Allah'a ulaşma gününe inanmak. Maalesef günümüzde imanın şartlarından olan yevmül ahir yanlış bilinmektedir. Kıyamete inanmak olarak algılanmaktadır. Bu tamamen yanlış, din bilgisinden kaynaklanmaktadır. Yevmül ahire inanmak. Altıncısı, hayri ve şerrihi. Hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu inanmak. İnsanlarımız bugün hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak olarak söylüyorlar. Şer hiçbir zaman Allah-u Teala'dan sadır olmaz sevgili seyirciler. Allah'tan hep hayır sadır. Şer bizim nefsimizdendir. Bu Nisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde de nefsimizden olduğu belirtilmektedir. Yedinci, imanın yedinci şartı neydi? Vel ba'su ba'del mevt. Öldükten sonra Allah'a, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Demek ki imanın yedi tane şartı var. Ve bunlardan iki tanesi maalesef yanlış anlaşılıyor. Üç tanesi. Resullere inanmak, yevmil ahire inanmak ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmak yanlış din bilgisinden kaynaklanmaktadır. Doğrusunu hamdolsun yukarıda Kur'an ayetleri ve sağlam hadisler ve sahabenin yaşantısıyla açıklamaya çalıştık. Artık bu bilgilerden sonra temel itikadi bilgilerimizi gözden geçirmeli ve Yüce Rabbimizin mesajlarını doğru olarak algılamaya gayret etmeliyiz. Böyle bir gayrete girdiğimizde Allah'ın yardımı bize ulaşacaktır. Lütfen verdiğimiz ayetleri inceleyelim. Sevgili seyirciler, yaptığımız bu sohbetlerin amacımız sadece ve sadece Allah'ın rızası için onun davetini, güzelliklerini sizlere duyurmaktır. Bunun haricinde hiçbir menfaat ve itibar peşinde değiliz. Sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı istiyoruz. İnşallah sohbetim bitiyor. Ve o gün zalimler ellerini ısırır. Keşke Resul'le beraber bir yol iddiası etseydi. Son pişmanlığın el vermediğini Allah-u Teala burada söylüyor. Mütakip ayette yazıklar olsun. Keşke ben filanı dost edinmeseydim. Furkan 29. Andolsun ki zikir Allah'ın Kur'an'ı bana geldikten sonra beni zikreden saptırdı. Ve şeytan insanlara yardımı engelleyendir. Son ayet Furkan 30'da ve Resul Rabbim muhakkak ki benim kavmim Kur'an'dan ayrıldı, terk etti dedi. Sevgili seyirciler, Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Bu Resul zamanımızın Resulü ve bugünü söylüyor. Bugün Kur'an'ın terk edildiğini, emaniye bilgilerle yazılan el yazması kitaplara inanıldığını söylüyor. Ve nitekim gerçek budur. Maalesef imanın şartları yanlış anlaşılmakta. Kur'an yanlış söylenerek biz ayetlerin orijinalinde sözlenerek. Sevgili seyirciler, İslam'ı yaşamanın ilk adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece ve sadece bir dilek. Ne kaybederseniz hemen kalben Allah'a ulaşmayı dileyelim inşallah. Sevgili seyirciler, programı burada sona erdirirken bir programda daha buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah sizden razı olsun.

El-Fatiha ve Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz mürşit farzdır. Gerçekten mürşit farz mıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın başlangıç noktasından itibaren bizlere neler söylediğine beraberce bakalım. Mürşide ulaşma noktasına birlikte ulaşalım. Önce birinci basamak, olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamak, olaylar karşısındaki tavrımızı ortaya koyarız. Olaylara nasıl baktığımızı. Olaylar karşısında hangi reaksiyonlar gösterdiğimizi ortaya koyarız. Bu iki faktörden sonra Allah'a ulaşmayı dilersek eğer üçüncü basamağa geçeriz. Dilemeyenler ebediyen ikinci basamakta kalırlar ve gidecekleri yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan var artık üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta bu kişinin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta bu tecelli ilk meyvelerini veriyor. Kişinin irşat makamına bakan ama onu görmeyen gözleri ve görme hassası irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyet kazanıyor. İrşat makamının sözlerini herhangi bir kişinin sözleri gibi değerlendiren bu kişi, bu noktada irşat makamının söylediğinin irşada müteallik şeyler olduğunu idrak etmeye başlıyor. Sonra da o işittiklerini, aklettiği şeyleri kalbine indiriyor ve gerçek anlamda bir idrak müessesesi oluşuyor bu kişide. Burası 5., 6. ve 7. basamaklar. Gözlerdeki ve görme hassasındaki engellerin alınması, kulaktaki ve işitme hassasındaki engellerin alınması, kalpteki ekinnetin alınması, yerine ihbat konulması, bunların hepsi o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonraki merhaleler. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala bu kişiye tecelli eder. Bu tecelli o kişinin kalbine Allah Teala ulaşır. O kalbin Allah Teala tarafından döndürülmesi söz konusu olur. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah-u Teala o kişinin gözünden kalbine bir nur yolu açar, göğsünü yararak. Bu kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle fazladan rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 rahmet nuru olunca o kişi huşu sahibi olur. Hacet namazını kılarak mürşidi görme hakkını elde eder. İşte mürşide ulaşma safhası.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki Nahl Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde alallahu kastus sebili. Sebilin tayini ve tespiti, kastedilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor Allah Teala. Sebilin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir. Peki sonra

Demek ki Allah Teala bunu söylüyor. Sebillerin tayini Allah'ın üzerine vazifedir. Ondan cayanlar da var. Allah dileseydi hepinize hidayet erdirirdi. Mürşide tabiyetin bir hidayet vesilesi olduğunu, hidayetin onsuz gerçekleşemeyeceğini ifade ediyor Allah Teala. Yani hidayete ermek mürşitsiz gerçekleşemez. İnsan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzere olur. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ama mürşide böyle bir insanın, Allah'a ulaşmayı dileyen insanın ulaşmaması mümkün değildir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ına mutlaka mürşit sevgisini verecektir. O mutlaka kendisinden razı olacağı bir mürşide Allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Mürşidini mutlaka sevecektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ise hidayetin ikinci kesimidir. Çünkü mürşide tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılarak o mürşidin dergahına ulaşır. Yetmez. Arkasından devrin imamının dergahına ulaşır. Bu o ruhun seyri sülûku için, yani Allah'a doğru diğer ruhlarla birlikte yapacağı yolculuk için başlangıç noktasıdır. Depar noktasıdır. Ana dergah, devrin imamının dergahı, seyri sülükün dünya üzerindeki tek şubesidir. İkinci bir yer yok. Dünya üzerinde Allah'a doğru yolculuk yaptırabilecek, ruhların Allah'a ulaşmasını temin edecek ikinci bir dergah söz konusu değil. Sadece devrin imamının dergahından yapılır bu yolculuk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda mürşide ulaşmak Allah Teala'nın temel emri olarak görünüyor. Gerçekten Allah Teala mürşidi Allah'tan sorma işlemine Fatiha suresinde bir isim vermiş. Diyoruz ki Fatiha suresinde İyyâke na'budu, yalnız sana abd oluruz, kul oluruz. Ve İyyâke nesta'in, ve yalnız senden istihane isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu yalnız sana sorabiliriz ve yalnız sen bize gösterirsin. İstihaneyi İstediğimiz makam sadece Allah. Peki niçin bu istihanenin gerçekten bu olduğunu nereden biliyoruz? İstihaneyi senden isteriz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştırasın. O sırat-ı müstakim ki başlarının üzerlerinde nimet olanların yoludur. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Başların üzerinde nimet olanların yoludur. İşte istihane kelimesiyle insanın başının üzerindeki nimetin oluşması birbirinin arkasından gelen iki tane husus birbiri arkasından gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hacet namazını kılıp da Allah'tan sorduğu takdirde mutlaka mürşidini gösterir ona. O kişinin kalbinde mürşidine ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla teşekkül eder ve gider tabi olur. Hangi mürşide tabi olursa olsun, onun tabiyetiyle beraber başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşır ve yerleşir. Öyleyse mürşide
tabiiyet Allah Teala tarafından burada kişisel bir talebin tabii neticesi gibi görünüyor. İyyâke nestaîn, yalnız sana kul oluruz ifadesinin devamıdır. Allah'a kul olabilmek için önce Allah-u Teala'ya ulaşmak dilenir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de mutlaka mürşit sevgisini Allah-u Teala oluşturacaktır. O kişinin kalbine mürşidi Allah'tan talep etme talebi gerçekleştirme isteği verilir Allah-u Teala tarafından. Ve kim Allah'a kul olmayı dilerse Allah onun kalbine mürşide ulaşma konusunda bir istek koyar. Bunun üzerine kişi hacet namazını kılarak Allah'tan istihaneyi ister. Sevgili kardeşlerim, bu istihanenin istenmesi nasıl bir şey? Bunu bir namazla istememizin gerektiğini söylüyor Allah Teala Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde. Diyor ki vestainu bis sabrı ve salatı innaha kebiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Allah Teala buyuruyor ki sabırla ve namazla. Bu namazın adı hacet namazıdır. Dört rekatlık bir namazdır. Boy abdestinden sonra kılınır. Alınacak olan abdest normal abdest değildir. Mutlaka boy abdesti olması lazımdır. Perşembeyi cumaya bağlayan geceler en güzelidir bu namazın kılınması için. Ama başka gecelerde de kılınmasına bir engel yoktur. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra üç tane ayet-el kürsi okunur. İkinci rekatında Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Üçüncü ve dördüncü rekatlarda da gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit talep edilir. Mürşit için kılınan bir hacet namazından bahsettik. Mürşit talep edilir Allah-u Teala'dan. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan birisi ise mutlaka Allah-u Teala'nın mürşidini gösterir. Eğer dilememişse o zaman da göstermez. İşte dilemeyenlere bu kebiratün bir iş, büyük bir iş, zor bir iş. Allah'ın mürşid göstermesi mümkün değil. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse o zaman onlar için mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediklerinin nereden anlıyoruz? Ayet-i Kerime'nin devamında Allah Teala diyor ki onlar Allah'a mülaki olacaklarına şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki olacaklarına ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde İnananlardır diyor Allah-u Teala. Huşu sahibi olarak değerlendirmiş Allah-u Teala. Başkasına diyor, göstermem onlar için çok zor bir iştir bu. Aşağı yukarı imkansızdır diyor. Büyük bir iştir, kebir bir iştir diyor. Ama huşu sahipleri hariç. İlla alel haşi'in. Huşu sahipleri için hayır diyor. Onlar hariç, onlar için zor değildir.
O huşu sahiplerini veriyor Allah Teala. Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar o huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu kesin şekildeki inancın belirtisi olay. Sadece onlar hacet namazı kıldıkları takdirde sadece onlara gösteririm diyor Allah Teala. Burada Allah Teala bunu üzerimize farz kılmış. Mürşide tabiyetin farz olduğunun bir diğer belirtisi de bu ayetlerdir. Bakara 45 ve 46. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar için hacet namazı kılmaları halinde mutlaka Allah'ın onlara mürşit göstermesi söz konusudur. Ayet-i Kerime Bakara 45 ve 46 açık bir şekilde bunu söylüyor. Ve ancak o namazla bunun gösterileceğini ve onlara gösterileceğini söylüyor huşu sahiplerine. O huşu sahipleri Allah'a milaki olacaklarından kesin şekilde emin olanlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse her açıdan meseleye bakıyoruz. Allah Teala mürşide nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor bize. Öyleyse mürşit farz mıdır sualinin cevabına geçelim. Allah Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, tekrar takva sahibi olun. Ve Allah'a ulaştırmaya, sizi Allah'a ulaştırmaya, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya kim vesile olacaksa, onu Allah'tan isteyin diyor hacet namazını kılarak. Onu isteyin diyor.

herkesin harcı değildir. Ancak Allah yol gösterirse bunu yapabilirsiniz. Nitekim böyle bir sıra dahilinde bunları size kimse bugüne kadar sunamamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bütününü vermiştir. Bütün sahabe bu size söylediklerimizin hepsini onun ağzından öğrenmişlerdir. Ona öğreten kimdi? Allah'tı. Bu devirde de Allah Teala bu naçiz kuluna öğretiyor. Öyleyse demek ki mürşide tabiyet farz. Söylediğimiz Nahl Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediğine de bakalım, bir farz hüküm de oradan çıkıyor. Ne diyor Allah Teala Nahl 9'da? Alallahi kastus sebili diyor. Sebillerin zemin kattan Allah'ın zatına kadar ulaşacak olan yolların tayini Allah'a aittir. Sonra ne diyor Allah Teala bunu söyledikten sonra? Ondan cayanlar da var diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bunun için hacet namazı kılmayanlar ve sebili her mürşidin bulunduğu dergâhtan bir sebil ana dergâha ulaşır. O sebili istemeyenler de var diyor. Allah Teala dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri erdireceğine dair de ayrı bir hüküm koymuş Allah Teala bu ayet-i kerimenin içine. Ve sebillerin hidayetin vesilesi olduğunu, hidayete erdirici bir fonksiyon eda edeceğini burada Allah Teala açık bir şekilde ifade buyurmuş. Öyleyse kişi hacet namazını kılıyor. Ne zaman kılma hakkı doğuyor? Ne zaman nefsinin kalbinde %2 nur, rahmet nuru oluşmuşsa, deminki basamaklarda anlattığımız olay, bu onu huşu sahibi kılar. Gördük ki bu huşu sahibi olan kişi iki ayrı vasfın sahibi. Nerede gördük? Bakara 46'da gördük. Hem burada bu ayetteki muhtevanın sahibi, huşu sahibi kişi, nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiş. Hem de bu kişinin başka özelliği, Bakara 46'da veriliyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ. Ve onlar Rablerine ulaşacaklarından, ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler, kesin şekilde buna inanırlar diyor. Sabırla Rablerine ulaşmayı, Rablerine ruhlarını mülaki kılmayı sabırla dileyenler diyor huşu sahipleri. Öyleyse sadece huşu sahiplerine Allah Teala cevap veriyor. İşte kim huşu sahibi olmuşsa 14. basamak onun Allah'tan sorma hakkının doğduğu yerdir. Sordu, Allah Teala mürşidini gösterdi. Kişi ona ulaştığı zaman onu gerçekten sevdiğini görecektir. Mutlaka Allah Teala o kişiye o mürşidi gösterdiğine göre mürşid sevgisini verecektir. Peki kişi tabi olursa ne olur? Kişi tabi olursa bakınız neler oluyor sevgili kardeşlerim. 1. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. 2. O kişinin kalbine iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın katındaki o ruh gönderilir diyor. Devrin imamının ruhu gönderilir diyor.

1. Yine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi, aynı ayet-i kerime. Ve böyle, bu olayla birlikte o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Tabiyet, evvela 12 tane ihsan almak demektir. Bu ihsanları birer birer konumuzun başında anlattık. Bu 12 ihsanla mürşidine ulaşan kişi, tabiyeti sırasında 7 tane de nimet alacaktır Allah-u Teala'dan. Artık ihsanlar daha üst boyutlu bir müesseseye, nimete dönüşmüştür. 12 ihsan ve 7 nimet, Kur'an'ın insanın tekamülündeki temelini teşkil eder. Yoksa kuru kuruya bir din bilgisinin sahibi olmak, hiç kimseye bu nimetleri kazandırmaz. Bilmek yetmez. Tatbik etmek gerekir. Kaldı ki zaten insanlar çoktan dinlerini, hele size söylediğimiz bu temel hususları bütünüyle unutmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse olay ne? Olay tabiiyet. İşte bu tabiiyet sırasında mürşide tabiiyetle devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine nasıl geldiğine bakalım. Mümin 15 bunu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine Allah'ın katından orada yetkili kılınmış olan ruh gönderir diyor. Bu devrin imamının ruhudur. Hemen sonuca geliyor zaten. O kişiye, Allah'a, o kişinin ruhuna, Allah'a mülaki olma gününün, yevmü't-talakın, Allah'a mülaki olma, Allah'a geri dönme, Allah'a ulaşma, Allah'ın zatında yok olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor. Arşın sahibi olan Allah diyor. Bir tövbe merasimi yapılıyor. Mürşidin önünde yapılan bir tövbe merasimi iki şekilde gerçekleşebilir. İhsanla tövbe veya bunun dışında bilmeyenlerin tövbesi. Bir kişi bakıyor ki herkes mürşide ulaşıyor. Etrafındaki insanlar da mürşide ulaşmazsan olmaz ha diyorlar. Mürşidine ulaş, öyle cennete gidersin. O da gidiyor, falancayı çok beğenmiş. Ben diyor bunu sevdim. Giderim ona tabi olurum diyor. Hemen gidiyor, el öpüyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Bu sadece gerçekleştirdiğini zannetmektir. Çünkü kişi hacet namazını kılmadı, Allah'tan sormadı mürşidini. Üstelik de içinde bir talep de yok. Ama ona demişler ki bir mürşide gidip tabi olmazsan cehenneme gidersin. Cehennem korkusuyla adamcağız gidiyor. O belki kendisine en yakın mürşide, belki başka seçim sebepleri var. Gidip ona tabi oluyor. Böyle bir tabiyet ihsanla tabiyet değildir. Böyle bir tabiyette hiçbir zaman ne devrin imamı ne de arşı tutan melekler o tövbe merasiminde bulunmazlar. Ama bu tövbenin farklı bir tövbe olduğunu, mürşide tabiyeti muhtevasına aldığını Mümin 15 bize işaret ediyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Arşın sahibi olan Allah demekle arşı tutan meleklerin de bu işlem yapılırken, yani devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelirken, arşı tutan meleklerin de
orada olduğunu söylemiş oluyor Allah-u Teala. Ve bu noktada dereceleri yükselten Allah diyor. Ne yapıyor? O kişinin iki işlemini söylemiştik. Bir, kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor. İki, başının üzerine devrin imamının ruhunu gösteriyor. Katımızdan ona ruh göndeririz diyor. İşte bu gönderimin arkasından tabiyet gerçekleştiğinde Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtmüştü. Şimdi de o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor Allah-u Teala. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde diyor ki, kim Allah'a yönelir ve mürşidin önünde tövbe ederse, ihsanla tövbeyi gerçekleştirirse, tabiyetini gerçekleştirirse, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Böyle bir tövbeyi gerçekleştirir de kim mümin olursa, kim amelü salihat yaparsa öyle bir tövbe ki bu tövbenin sonunda amelü salihat başlayacak. Yani nefsi ıslah edici ameller. Bu noktadan sonra kişi zikir yaptığında Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli İki grup nur gelecektir. Kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin üzerine ulaşan rahmetle fazladan fazıllar, iman kelimesinin manyetik alanının tersi manyetik alana sahip oldukları için mutlaka iman kelimesine yapışacaklardır. Yapışınca da orasını işgal etmiştir artık o fazıl. Karanlıklar oraya tekrar giremezler. İşte nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya devam eder ve toplandıkça %7 %7 fazıl birikimlerinde ruh da zemin kattan vücuttan mürşide tabiyet anında ayrılmış olan ruh nasıl ayrıldığını söyledik. Ana dergaha gider, ana dergahtan seyri sülük yoluyla evvela birinci kata sonra bütün katlara ulaşır. İşte o kişinin nefsinin kalbindeki nurların artmasının devamlı bir beteri olması söz konusu. Ama o anda yapılan işlem o kişinin bütün günahlarının Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilmesi. Şartlara dayalı. Bir, o kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmıştır, tabi olmuştur. Bu noktadaki işlem nereden biliyoruz? Kim diyor Allah-u Teala nefs tezkiyesine başlarsa, daha evvel nefs tezkiyesi yok. Ancak mürşide tabiyetten sonra o kişi zikir yaparsa, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat, o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşır ve o kişinin kalbini işgal etmeye başlar. Öyleyse kalbe nur gelmesi söz konusu. Ve burada kişi nefs tezkiyesi yapınca nefsin tezkiyesi başlamıştır onur gelerek. Kim nefsini tezkiye etmeye başlar da mümin olursa, burada Allah-u Teala kalbine imanı yazdığı için yeni bir İman kademesi vardır. O kişi kalbine iman yazıldığı için imanı artan bir mümindir. Ve amelü salihat yapmaya başlamıştır. Daha evvel amelü salihat yani nefs tezkiyesi diye bir olay söz konusu değildir. Yani nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının yerleşmesi, nurların yerleşmesi diye bir olay söz konusu değildir. Burada söz konusu işte bu kişinin diyor tabi olan tövbe eden, mürşidin önünde tövbe. Mürşidin önünde tövbe ettikten sonra nefsinin kalbine iman yazılan ve bu sebeple o kişinin kalbinde fazıl birikimi gerçekleştiren, nefs tezkiyesi yapan kişinin diyor Allah-u Teala, Allah günahlarını sevaba çevirir.
Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi işlemi de burada başlıyor. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Başının üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişiye senin Allah'a mülaki olma günün geldi, vücudu terk et emrini verir. Ruh vücuttan ayrılır. Olaylar birbirinin arkasından geliyor sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gönderilmesi, Allah'ın katından ruh gönderilmesi, o kişinin ruhunun vücudundan ayrılması içindir. Ayrılan ruh ana dergâha ulaşır, oradan Allah'a doğru yolculuğa çıkar. Sonra başka ne olur? O kişinin günahları sevaba çevrilir. Başka ne olur? O kişiye Allah Teala başlangıçtan o güne kadar her yaptığı bir derecelik sevaba 10 katını veriyordu. Ama o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta birinci kata çıkana kadar 1'e 100 alır her bir tek derecelik kazanmaya. İkinci gök katına çıkınca 1'e 200, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıktıkça bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Bunların her biri bir nimettir. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu olduğu için nefsin kalbini fazıllar kapladığı cihetle nefsin kalbindeki afetlerin fazıllar oraya gelip nefsin kalbine yapıştığı esnada vücudu o kalbi terk etmesi söz konusudur. Tekrar geriye döndüklerinde belli bir kısmının işgal edilmiş olduğunu göreceklerdir ve kalpte barınma sahaları giderek küçülecektir, küçülecektir, küçülecektir. Afetlerin, nefsin kalbindeki afetler giderek küçülecektir, azalacaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki daimi zikirde o kişinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolacaktır. İşte burada nefsin kalbinin Allah'ın nurlarıyla kaplanması neyi sağlar? Şeytanın hakimiyetinin azalmasını, Allah'ın nurlarının hakimiyetinin artmasını sağlar. O nurlar Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları asla işlemeyen bir özellik taşırlar. Ve böylece kişinin zikri arttıkça nefsinin kalbindeki afetler azalır. Bu nurlar afetlerin yerini alır. Kişinin Allah'ın emirlerini yerine getirme oranı, yasakları işlememe oranı giderek büyür. Öyle ki Allah Teala'nın verdiği sözü yerine getirdiği zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. O noktada o kişinin nefsinde %51 nur birikimi gerçekleşecektir. Bu sebeple o kişi Allah'ın emirlerinin yarısından fazlasını mutlaka gerçekleştiren birisi olacaktır. Başka ne olur o gün? Mürşide tabiiyet gününde başka nefsin afetlerindeki bu azalma sebebiyle kişinin şeytana karşı mücadele gücü devamlı olarak artar. Başka ne olur? Fizik vücudun afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. İradenin afetlere karşı mücadele gücü devamlı artar. Bu kişi gördük ki Allah-u Teala'dan birçok nimet birden alıyor sevgili kardeşlerim. Tam 7 grup nimet alır kişi. Allah-u Teala'nın bu nimetleri sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisine ve Allah'a ruhunu eğer Allah'a ulaşmayı dilerse ulaştıracağından, Allah'ın kendi ruhunu Allah'a ulaştıracağından, kendisine ulaştıracağından emin olan bir kişinin alacağı mükafatlar bunlar. İşte
Öyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Tabiyet anında da, anında da bütün günahları sevaba çevrilecek. O güne kadar Allah'ın verdiği 1'e 10'luk nimet, 1'e 100'e ve 1'e 700'e kadar yükselerek 1'e 700'e ulaşacaktır. Nefs tezkiyesi başlayacaktır. Her geçen gün nefsin kalbindeki afetler giderek azalacak. Fazılarsa devamlı çoğalacaktır. Öyle ki Allah'ın garantisi var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Ulaştırdığı noktada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %50'yi mutlaka aşmış olur. %51'e ulaşmış olur. İşte bu bir Allah-u Teala'nın büyük mükafatıdır. Kişi bunun manası nefsin kalbindeki nurların %100 karanlıktan %51 nura ulaşması kişinin nefsinin kalbinde, o kişinin davranış biçimlerindeki %51'in ıslah edilmiş olduğunu gösterir. Bu nefsin ıslahıdır. Peki, böyle bir kişinin başka kazancı ne? Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Zikir arttıkça her %7 zikirde bir gök katı yükselen ruh, 7. defa %7 nur birikiminden sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Ve bu vuslattır. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmesidir. Allah'ın bir muhteşem hediyesidir. Herkese kapıları açık. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe mutlaka ulaşacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşide ulaşmak, tabiyet bir insana bunları kazandırır. Öyleyse arz olan bir vetireden bahsettik ve onun sonuçlarından bahsettik. Böyle bir dizayn içerisinde o kişinin tabiyeti anında alacağı 7 grup nimetten bahsettik. Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ruhen ulaştırmasını, daha sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim etmeyi nasip kılmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Ey Yüce Allah'ım, bizlere enam buyurduğun bu zaman parçasında senin zikrini yapmak için, bir zikir sohbeti yapmak için buradayız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. El Fatiha ve as-salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Euzu billahi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu akşam aile konusunda inşallah birlikte olacağız. Aile İslam'ın temelidir. İslam aile mefhumuyla iç içedir. Ana baba ve çocuklar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de annenize ve babanıza dedirtmeyeceksiniz diyor. Onların sizden razı olmamasına Allah Teala'nın müsaadesi yok. Öyleyse dinini bilen, Allah'ı tanıyan bir insanın yapması lazım gelen şey, Allah ile olan ilişkilerinde bütün güzellikleri yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için yaşayın, Allah için olun. Böyle bir şey içinde Allah-u Teala'nın emri evlenmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca gençleri evlendirmek için özel gayretler sarf etmiştir. Aile, dinin temelinde olan bir müessesedir. Geleceğimiz çocuklarımızla kaim olacaktır. Çocukların ise varoluş yeri ailedir. Bu sebeple Allah-u Teala aile müessesesini Kur'an-ı Kerim'de geniş çaplı olarak dikkate almıştır. Hukuk açısından da yaşam tarzı itibariyle de evlilik Kur'an'da önemli bir yer işgal eder. Aile Kur'an'ın temelindeki gerçektir. Aslında bütün kadınlar bir erkekle evlenmek için, bütün erkekler de bir kadınla evlenmek için yaratılmıştır. Konunun gerçeği budur. Ve geleceğin teminatı olan çocuklar, ancak Allah'ın emrettiği aile standartlarında, İslam aile standartlarında oluşur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede babanın yeri nedir? Baba ailenin reisidir. Kanunlar, anne ile baba birbirine eşittir der. Ama Allah'ın kanunu anne ile baba birbirine eşittir der mi? Hayır demez. Ailenin hakimi erkektir der. Biz erkekleri kadınlardan farklı yarattıklar. Ve bu sebeple ailenin reisinin erkek olması söz konusudur. Ezelden beri kadınlar ailenin iç işlerini, erkekler de dış işlerini yapmak üzere görev almışlardır. Zamanımızda hanımlar da dışarıda çalışmak gibi bir ödevi üstlenmişlerdir. Böyle bir husus hanımları elbette erkeğin yanında daha güçlü bir duruma getirmiştir. Ama erkek ailenin reisi olmak mecburiyetindedir ve bu mecburiyetini her zaman hatırlamalıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ailede duruma baktığımız zaman İslam hukukunun, İslam geleneklerinin bütün boyutlarıyla uygulandığı Osmanlı'da, Osmanlı'nın
gelişme devresinde de, duraklama devresinde de, gerileme devresinde de aile çok özel bir önem atfetmektedir. Önemi haiz bulunmaktadır. Aileye atfedilen nazarlar, ailenin Kur'an'da önemli bir mefhum olarak yer aldığını görürler. İslam hukukunun büyük kısmı aileye aittir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'ın temelinde aile vardır. Osmanlı'nın aile yapısına, sosyal hayata baktığımız zaman şunları görüyoruz. Bütün Osmanlı mahalleleri o mahallenin imamının muhtarlığına verilmiştir. Her caminin bulunduğu yer bir mahalledir. O mahallede şimdiki muhtarların yaptığı görevi o caminin imamı üstlenmektedir. Halk arasında derin bir beraberlik hüküm sürmektedir. Herkes, evin bütün erkekleri namazları en yakın camide kılarlar genellikle. Cami bu sebeple herkesin bir araya geldiği, birbirine dostluklar hediye ettiği, her gün insanların selamlaştığı, birbirlerini sevdiklerini hissettiren bir dizayn içinde yaşayan insanlar aileyi oluşturmuşlardır, mahalleyi oluşturmuşlardır. Her caminin çok yakınında bir taştan yapılmış bir nevi kasa hep bulunmaktadır. Yardım için para koymak isteyenler o caminin yakınında bulunan taşın içine koyarlar. İhtiyaç duyanlar da camiden çıkarken oradan nasiplerini alarak giderler. Böylece en güzel şekilde yardımlaşma müessesesi ailelerin oluşturduğu bir dizaynda vardır. Mahallenin çocukları bütün mahallenin kontrolü altındadır. Çocukların yanlış şeyler yapmasına sadece anne baba engel olmaz. Mahallenin bütün büyükleri bütün çocuklardan mesuldür. Pederşahi aile sistemi Osmanlı'nın temel yapısını teşkil eder. Oğullar aynı konakta evlenirler. Ayrı ayrı odaları paylaşırlar. Hanımlar ait oldukları eve gelin giderler. Bir kısmının baba evinde kalması da söz konusudur. Sofraya beraber oturulur. Sofra adabına riayet edilir. Evin en yaşlısı, evin en yaşlı erkeği, evin hakimidir. Her açıdan aile adı verilen müessese tam bir uyum içinde çalışır. Ailenin bütün fertleri birbirine yardım eder hüviyette olmalıdır. Çocuklarda küçük olan çocuklar ablalarına ve abilerine itaatle mükelleftirler.
Elbette bu itaat anne ve babalarına karşı daha üst boyutta gerçekleşecektir. Büyükler için kardeşlerini korumak ve onlara emredebilme yetkisiyle mücehiz olmak söz konusudur. Küçük olan kardeş, büyük olan abisini ve ablasını dinlemekle mükelleftir. Anne babayı dinlemekse ondan daha üstün bir mutlakiyet taşır, önem taşır. Evin en büyüğü ise evin bütün fertleri üzerinde hüküm fermadır. İşte Osmanlı'nın Kur'an emirleri gereğince vücuda getirdiği aile düzeni. Sevgili kardeşlerim, evin hanımlarına hükmedense ailenin en yaşlı erkeğinin eşidir. Nasıl bir sarayda hanım sultan yani padişahın hanımı saraya hakimse, hakim olması mutlak olarak gerekirse, evin aile düzeninde de büyük anne hüviyetinde olan, anne hüviyetinde olan evin hanımı, ailenin hakimi olan en yaşlı erkeğin hanımı, evin hanımlar cephesinde ve çocuklar cephesinde hakimidir. Ev işlerini düzenlemek onun işidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman içerisinde terbiyemiz adım adım bozulmuş ve bu zamana ulaştığımız zaman içinde bulunduğumuz devrede artık insanlar bu hiyerarşik kaidelerini kime nasıl saygı göstermeli lazım geldiğini tamamen unutmuş durumdalar. Çocuklar anne babaya karşı gelebilmekte, evin en yaşlı erkeği pek öyle ciddiye alınmamaktadır. Zaten toplum gerçek anlamda büyük bir erozyona uğramış. Ahlak ve adab açısından büyük kayıplar ortaya çıkmıştır. Batılı yazarlardan Osmanlı'ya gelip de Osmanlı'nın içinde bulunanlar şöyle söylüyorlar, eğer Yahudilerden mal alıyorsanız üçte birini verin. Müslüman olmayan diğer tebaadan alıyorsanız yarısını verin onların söylediği ücretin. Ama Müslümanlardan alıyorsanız o zaman Türklerden alıyorsanız %100'ünü verin. İstenen ücretin %100'ünü verin. Bu Batılıların, Osmanlı'da yıllarca kalan Batılıların Osmanlı'ya olan hayranlıklarını dile getiren bir müessesedir. Bir yabancı gezgin, bir yabancı tüccar İstanbul'da mal alıyor Osmanlı üreticiden. Osmanlı kumaşları kök boyaları sebebiyle çok
dünyaya nam salmış kumaşlardı. Daha bu buharlı makineler, büyük miktarda üretim yapan makineler devreye girmeden evvel Osmanlı kumaşları da dünyada nam salmıştı. Kök boyalarla ömür boyu boyası solmayan bir kumaş üretimi o Osmanlı'ya hastı. Hala kök boyaların sırrı çözülememiştir. İşte bir Osmanlı tüccarı mal satıyor, top top kumaşları alıyor yabancı ülkeden gelen tacir. Bir topa gelince ansızın bakıyor ki topta bir bozukluk var. Hatalı dokuma olmuş. Derhal topu ayırıyor satan Osmanlı tüccarı. Diğeri diyor, neden ayırdın onu? Bu diyor, hatalı. E diyor, hatalıysa onu bana gene ver. Ama ucuz fiyatlı ver. Osmanlı diyor ki, hayır, bu kumaş hatalı olduğu benim tarafından tespit edildiği cihetle size satılamaz. Hiç kimseye satılamaz. Diğeri hayret ediyor. Neden diyor vermiyorsun bana bu kumaşı? Çünkü diyor sana verirsem sen de bu kumaşı başkasına satacaksın ülkene döndüğünde. O zaman bir Osmanlı'nın hatası olan bir kumaşı, ayıplı bir malı başkasına satabildiği gibi bir şayanın çıkması söz konusu olacak. Böyle bir şeye Osmanlı müsaade etmez diyor. Bu kumaş size asla verilmez. İyi ama nereden bilecek diyor senin görebildiğin o hatayı? Onun görmesi önemli değil diyor. Allah görüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde her şey en güzel standartlarda dizayn edilmiştir. Aile yapısında bütün ailenin birbirine yardımcı olması asıldır. Çocuklar büyüklerine saygı göstermeye mecburdurlar. Bu ailenin temel yasasıdır. En küçük çocuk kendisinden büyük olanlara, annesine ve babasına, o yaşta, o noktadan itibaren daha büyükler kendisinden daha büyük olanlara saygı göstermek mecburiyetindedirler. Osmanlı'da yaş bir kıdem müessesesidir. Ailede herkes birbirine hanım veya efendi diye hitap eder. Babalara efendi baba derler. Eğer soydan bey ise aile, bey baba denir babalara. Beyler hanımlarına mutlaka ismini söyleyerek Ayşe Hanım, Fatma Hanım diye mutlaka hitap ederler. Hanımlar da eşlerine ya efendi diye ya da durumuna göre soydan gelen bir beylik meselesi varsa bey diye hitap ederler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terbiyenin ne olduğunu Osmanlı'dan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Hala Osmanlı konaklarındaki hayatı anlatan filmler hamdolsun ki çevriliyor. Onlara dikkatle bakın. Osmanlı adabına hayranlık duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ailede boynuz kulağı geçmişse, yani
yetkili olmayan insanlar kendilerini yetkiliymiş gibi kabul ederek evin içinde bir takım tasarruflara girişmişlerse, o zaman aile düzeninde kırılmalar olur. Her ailede evin hanımı bütün insanların üzerinde bir yetkinin sahibidir. Bu yetkiyi rahatlıkla kullanmalıdır. Ayrıca kullanmak mecburiyetindedir. Nerede aynı evin personelinden ondan daha ötede bir yetkinin sahibi gibi davranmak isteyenler olursa, onlar devre dışı bırakılırlardı. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı düzeni gerçekten hayranlık uyandıracak bir düzendi. Bugün de aynı şeyler tatbik edilebilir mi? Elbette tatbik edilebilir, uygulanabilir ve tatbik edilmelidir. Osmanlı'nın ahlaki müesseseleri Kur'an'daki esaslara tam riayeti ihata eder. Orada yaş bir kıdem müessesesidir ve de kıdem esastır. Bu esasın kıdem olmasına karşılık mevki kıdemden daha önce gelir Osmanlı'da. Kim hangi mevkiyi işgal ediyorsa o mevkiin gereklerini yerine getirmek mecburiyetindedir. Ve insanların sahip olduğu mevkiye diğerlerinin mutlaka saygı göstermesi asıldır. Osmanlı'da saygısızlık müessesesi hiçbir zaman oluşamazdı. Hele saray terbiyesi çok ayrı bir olaydı. Küçük yaştan saraylara alınan küçük kızlar sarayda yetiştirilirdi. Ve tam bir hanımefendi hüviyetine ulaştırıldıktan sonra gene Enderun'dan mezun olan, yani saray mektebi demek Enderun, üst seviye devlet memurlarıyla evlendirilirlerdi. Her biri saray adabını evine taşırdı. Sevgili kardeşlerim, bu günleri, bu güzellikleri idrak eden bir insanın günümüzdeki aile düzenine acıyarak bakması kadar normal bir şey olamaz. Bozulan ve yuvasından çıkmış ahlaki değerler, saygı müessesesinin dumura uğraması, insanların aile yuvasında birbiriyle devamlı kavga etmelerini, neticede de ayrılmalarını intihaj ediyor, neticelendiriyor. Allah-u Teala ailenin
kendi dizaynı içinde hiyerarşi müessesesini mutlak olarak koymuştur. Bu hiyerarşi bozulması mümkün olmayan bir bütünlük gösterir Osmanlı'da. Sevgili kardeşlerim, aradan geçen yıllar bizden, Osmanlı'dan çok şeyler koparmış. İnsanlar öyle bir dizaynı yaşar olmuşlar ki saygı müessesesi kalmamış. İnsanlar kendilerine göre bir yer tayin etmişler kendilerine ve aile içinde o sahip olmadıkları yerin sahibi gibi davranabilmektiler. Böyle bir dizayn aile yapısını geniş açılı bir şekilde zarardide eder. Hiyerarşinin bozulması, Allah-u Teala'nın tayin ettiği Osmanlı geleneklerinin yok edilmesini oluşturur. İşte zamanımızda artık aile yuvası diye bir şey, Osmanlı gibi bir aile yuvası yok gibi bir şeydir. Biz Allah-u Teala'nın bize öğrettiği dizayn içerisinde hep Osmanlı'yı örnek almışızdır. Osmanlı bizim kökenimizdir. Andolsun ki Osmanlı'nın var olduğu noktadan beri Osmanlı olan bir aileden geliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlardan bu kadar sitayişle bahsetmemiz de normal görülmelidir. Ve içimizde Osmanlı'ya karşı özlem hiç bitmemiştir. Osmanlı yeniden canlanacaktır. Biz o devrin içinde yaşayacağız. Bizler sevgili kardeşlerim. Osmanlı ahlakını yeniden vücuda getirecek olan ve dünyanın bu istikamette yaşayan insanlarla örnek insanlar olarak dikkatini çekecek olan bir toplum oluşturacağız. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, hidayet çağındayız. Hidayet çağınınsa mimarı Allah'tır. Emirlerini bize gönderir. Biz de onun standartları içinde ve onun tasarrufuyla her şeyi gerçekleştirmeye çalışırız. Bizim irademiz söz konusu değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi bizi tasarrufu altına almıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı örnek alalım. Osmanlı'yı örnek alabilirsek, aile yuvalarında kavga, hırgür olmaz. Herkes sulh ve sükun içinde kendisine düşen vazifeleri gerçekleştirir sevgili kardeşlerim. Bu vazifeler herkes için geçerlidir, asıldır ve olması lazım gelen hüviyete ulaşmalıdır. Osmanlı'nın yeniden örf ve adatıyla devreye girmesi, sulh ve sükun içinde
örnek bir toplumun yeniden vücut bulması anlamına gelir. İşte toplumumuz Allah-u Teala'nın bize bu emirleri vermesinden bu tarafa adım adım güzele doğru yürümektedir. Elef Osmanlı'nın bütün insanları mutlaka mutlu ve huzurlu kılan o sülh ve sükun sistemini bütün ailelerimizde uygulamalıyız. Üzülmeye, kavgaya, anlaşmazlığa mahal vermemeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, madalyonun diğer tarafından baktığımız zaman da idareciliği hazmedemeyen insanların ben Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınan bu ailedeki en yaşlı hanımım diyen bir hanım eğer nefsine tabi ise o zaman kendisine verilen yetkiyi zulüm hüviyetinde kullanmaya başlar. Bu da Osmanlı'nın törelerine tamamen aykırıdır. Osmanlı'nın bütün aile etrafı, efradı tasavvuftan olduğu için herkesin yetkilerini ve emir ve kumanda zinciri içerisindeki vazifelerini en iyi idrak edip ait oldukları standartlar içinde birbirine karşı saygılı ve sevgili davranmaları söz konusuydu. Gerek amir hükmündeki hanımın görevini lazım geldiği şekilde yerine getirememesi söz konusu olduğu zaman, gerekse emrindekilerin ona asi olmaları halinde, iki halde de uyumsuzluk söz konusu olur. Ama emirler tekrar edilip, emir altındakiler buna rağmen bunu uygulamıyorlarsa veya kısa bir zamanda yozlaşıp tekrar eski hüviyetlerine geri dönüyorlarsa, o zaman o evde huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Osmanlı adabı ve Osmanlı gelenekleri huzursuzluğu ve sıkıntıyı bütün boyutlarıyla önleyen bir nizamı 6 asır sürdürdüler. Sevgili kardeşlerim, yaklaşık 600 yıllık bir zaman devresinde Osmanlı geleneklerin gerçek anlamda sahibi oldu. Her şeyi o devirdeki dünyada Allah'a en yakın insanlar olarak başka ülkelere örnek olacak bir hüviyette Osmanlı temsil etti.

müessese olarak zanna tabi bir müesseseyi devreye getirdi ve de o günlerden bu tarafa geçen zaman parçasında artık ailede dirlik, düzen ve mutluluk diye bir şey kalmadı. Bu bizim dejenerasyonumuzun temelini teşkil eder sevgili kardeşlerim. Bu yozlaşmayı mutlaka durdurmak mecburiyetindeyiz. En azından biz Mihir Vakfı'nın müntesipleri. Ailenin reisi erkektir. Kanunlar ne söylerse söylesin. Allah'ın hukuku bunu ifade eder. Zaten bu dizayn kurulduğu takdirde kavganın, gürültünün bütünüyle yok olması, sulh ve sükun ortamının gelmesi söz konusu olacağı için hukukun bütün boyutlarıyla uygulandığı bir adalet düzeni, bir tıkır tıkır işleyen çalışma düzeni bütün evlerde hakim olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, aile konusundaki söyleşimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizini en güzel ailelerin fertleri arasında kılmasını, bütün ailelerde dirlik ve düzenin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerleşmesini ve devam etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir Kur'an'dan kopanlar, Kur'an'dan kopan, Kur'an mefhumlarından, Kur'an istilahlarından mürşit konusu inşallah bu akşam ele alınacak. Kimdir mürşit? Ne yapar? Mürşidin kimliği 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28 basamağın 28.sinin 5. kademesine kadar gelebilen normal insanların, yani Resullerin ve Nebilerin dışındaki normal insanların ulaşabilecekleri en üst makama ulaşabilmiş kişidir Allah-u Teala'nın indinde. Salah makamının 5. kademesindedir. 7 makamlık salah makamı, 7 kademelik salah makamının 6. kademesinde kavim Resulleri vardır. 7. kademesinde de devrin imamı vardır. Devrin imamının bir altında ki devrin imamı ya kavim Resullerinden bir

görevlisidir, imamet vazifesi verilmiştir. Ya da devrin imamı zaten nebidir, otomatik olarak devrin imamlarının sahibidir. Öyleyse 7. kademesinde selam makamının devrin imamı var, 6. kademesinde kavim resulleri var, 5. kademesinde de mürşit var. Allah'ın irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ettiği kişiler, onlardan bahsediyoruz. Özellikleri ne? Özelliklerine beraberce bakacağız şimdi. Kimdir mürşit? Mürşit başlangıçta mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Konunun başından başlıyoruz. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşamıştır, o da herkes gibi. İkinci basamakta olayları değerlendirmiştir, seçilmiştir. Herkes gibi, yani insanların %90'ının seçildiği gibi seçilmiştir. Seçilmek %90'ından daha fazlasına nasip olduğu için önemli bir şey değil. Yani başka insanları Allah'ın yolundan çıkarmayacak herkes seçilir. İleride mürşit olacak bir kişi de seçilmiştir. İnsanların %90'ının seçildiği gibi. Ve seçilenlerin içinden bu Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Oradaki %10'un içine girmiştir. %10'dan daha aşağı olan bir kademenin bir rüknü olmuştur. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra ne olmuştur? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra o Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu görmüştür, bu dileği işitmiştir, bilmiştir. Derhal rahim esmasına tecelli etmiştir. O zaman ne olur? O zaman ileride irşat makamına gelecek olan bu kişinin şu dünyaya açılması lazım gelen gözlerindeki hicabı mestura alınarak gözleri açılır. Görme hastasının üzerindeki gışavet isimli engel alınarak o kişi dünyayı ve özellikle dünyadaki irşat makamını görüp ona irşat makamına irşat makamı olarak bakmaya başlamış olan kişidir. Bu seviyede daha konunun başlangıcındayız. Bir mürşit hangi sınıflardan geçer, hangi standartlardan geçer, hangi merdivenlerden geçer, geçerken neler alır? Bir mürşit evvela dünyaya açılan, dünyadaki mürşidini tanımaya yönelik bir göze ve görme hassasına sahiptir. Sonra kulaklarındaki vakrayı almıştır Allah Teala. İrşat makamının sözlerini eskiden sadece köstünler gibi dinliyordu. Onlardan bir mana çıkarmak gereğinde duymuyordu. Şimdi o sözlerin manasına varmaya başlar. Artık kulakları duyar ve işitme hassası faaliyete geçmiştir. İrşat makamının sözlerini işitmeye, yani manasına varmaya başlamıştır. Yeter mi? Yetmez. İşittiklerini ve gördüklerini kalbine indirecektir. Allah Teala kalbinin mührünü açmıştır ve kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Kalbindeki ekinneti dışarı almıştır. Yerine de ihbat koymuştur. Yani idraki önleyen müesseseyi almış, idraki sağlayan bir kompütür koymuştur oraya, ilahi kompütür. Ne oldu? İleride mürşit olacak olan bu kişi, bir mürşidin serencamına bakıyoruz. Yani neler kazanıyor mürşit oluncaya kadar? Bu noktada dünyaya dönük bir kalp sahibi oldu. Ama
bu kalple irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek bir noktaya ulaştı bu kişi. Bundan evvel bir ölüydü. Demek ki mürşitler dirilerdir. Burada dünya için dirilmiştir kişi. Dünya standartlarındaki ilmi kapsayabilir. Dağ konunun başında. İrşat makamına gelinceye kadar nerelerden geçecek? Sonra ne yapar Allah Teala? Onun günahlarını her verdiği furkanla örter. Her 7 tane furkanın her birinde günahlarının 7'de birini örter. Neticede bu kişinin 5-6 dakika içinde bütün günahları örtülmüş olur. Ve irşat makamını gördüğü zaman artık o irşat makamı herhangi bir kişi değildir onun için. İrşat makamıdır. Kendisinin ileride ulaşacağı o makamın sahibi olan kişiye bir irşat makamı olarak bakar. Sonra onun sözlerini işitir, manasına varır, kalbine indirir, kalbiyle de idrak eder. Bu dünyada bir ölüyken canlanmıştır, körken gözleri açılmıştır, sağırken kulakları açılmıştır, gören, işiten ve idrak eden birisi hüviyetine gelmiştir, bütün günahları da örtülmüştür. Bu konunun başlangıcı. Sonra ne yapacak Allah Teala? O kişinin kalbine ulaşacak. Sonra kalbinin, bu mürşidin nur, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Sonra onun göğsünden kalbine bir nur yolu açacak. Bütün mürşitler göğüslerinden kalplerine mutlaka nur yolu açılanlardır. Sonra Allah Teala ona zikir yaptığında Allah'ın kadından rahmetle faz gönderecek ve gelen rahmetle faz yarılan göğsünden kalbine ulaşacak. Fazıllar kalbine girmeye başlayacaktır. Burası 11. basamaktır. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 nur giren birisidir bu. Adım adım irşat makamına doğru yürüyor kişi. Kalbi %2 nur kazanmıştır, rahmet nuru. Sonra hacet namazını burada huşuya ulaşır. Huşuya ulaşanların hakkı olan mürşidini görme yetkisini Allah Teala ona verir. Hacet namazını kılar. Allah mutlaka onu ya mürşidine, yani gerçek mürşide tabi olacağı kişiye, el öpeceği ve tabi olacağı kişiye veya ona ulaştırabilecek olan bir kişiye ulaştırır. Allah Teala biliyorsunuz ki irşada, mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmış. Bu kişi de o farzın gereğini yerine getiriyor. Hacet namazını kılıyor. Allah'tan mürşidini istiyor. Kim bu insan? Bu insan ileride irşat makamına ulaşacak olan bu insan ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanan bir insan. Bu noktada mürşidine Allah-u Teala'nın onu ulaştırdığı noktada 4 tane inanç şartının sahibi. 1- Allah'a inanıyor. 2- insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. 3.sü bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve Allah'a ulaşmayı 12 defa üzerimize farz kılmış. Bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. 4. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın mutlaka kendisini, ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin olarak inanıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi gereğince. İşte bu kişi İrşat makamına ulaşmak üzere hacet namazı kıldığında Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Zaten Allah'ın göstereceğine dair farzı var.
bu noktada Allah Teala o kişinin daha ötelere geçmesi sebebinde ona mürşidini gösteriyor. Çünkü Allah Teala Allah'tan isteyin diyor. Bu kişi de huşu sahibi, huşu sahipleri için istaneyi almak, yani mürşidinin kim olduğunu görmek zor bir şey değildir diyor. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde bu veriliyor. Kişi hacet namazını kılmış, mürşidini görmüştür. Ulaşıyor, tabi oluyor. Devrin imamının ruhu başının üzerine geliyor. Bütün günahları, hani şu örtülmüş olan günahları var ya, o günahlar sevaba çevriliyor. Sadece örtülmüyor, örtüldükten sonra günahlar bir de sevaba çevriliyor. Bir o kadar daha derecat kazanıyor kişi. Başın üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbine Allah imanı yazıyor. Öyleyse bütün mürşitler kalplerine Allah'ın mutlaka imanı yazdığı kişilerdir. Mutlaka kendi mürşitlerine ulaşmış olan kişilerdir. Mutlaka devrin imamının ruhu başlarının üzerine gelip yerleşmiş kişilerdir. Kendi ruhları da Allah'a mutlaka ulaşmış kişilerdir. Ve ruhu vücudundan ayrılıyor devrin imamının talebi üzerine. Devrin imamı gelip o kişinin ruhuna diyor ki senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime Allah'a geri dön. Ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor ve Allah'a ulaşacak. Nasıl? Her nefsinin kalbinde %7 fazıl birikiminde ruh bir gök katını açacak ve neticede Allah'a ulaşacak. Bu noktadan itibaren bu kişi 14. basamakta zikir yapmaya başlıyor. Ve zikrin neticesi olarak nefsinin kalbine Allah'ın rahmeti fazlı ve salavatı ulaşıyor. Bunlardan fazıllar kişinin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. İlk %7 fazıl toplanmasında devrin imamının emri üzerine vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşan ruhu oradan birinci gök katına yükselir. İlk %7 onu birikiminde. İkinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına yükselir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde yedinci gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer. Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatına ulaştığı zaman bu kişi 21. basamaktadır. Ne olmuştur? Nefsinin kalbi 7 tane %7 fazılla dolmuştur. %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bunların toplamı %51 eder. Yani bu noktada o kişinin kalbindeki karanlıkların daha ötesine geçen bir nur o kişinin kalbini doldurmuştur. Yani nefsinin kalbi eskiden %100 afetlerle doluyken, %100 kapkaranlıkken, zifiri karanlıkken, bu noktadan sonra artık zifiri karanlık değil, %50'den fazla nur birikimi içerisinde alacakaranlığa ulaşmış kişi ve alacakaranlıkta nurun toplamı karanlık toplamından fazla. Bu standartlar içinde ruh Allah'a ulaşıyor. Bütün mürşitlerin ruhu mutlaka Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse bu yolculuk boyunca devamlı vasıf kazanıyor mürşit. Bundan sonra ne olacaktır? O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar çektiği zikrin artışı sebebiyle bu noktada 51 iken Allah'ın zatına ruhu ulaştığı zaman %51 iken daha çok zikirde o kişinin Allah'a ulaşan ruhunun Allah'ın zatında yok olması söz konusu oluyor.
Allah'ta fani oluyor. Fena filan makamının sahibi oluyor kişi. Bu noktada zikri artıyor giderek %51'den %61'e kadar böyle gidiyor. %61'e ulaşınca Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor indi ilahide. Fena billahken beka billah oluyor. Allah'ın indinde baki oluyor ruh, ona verilen bir taht sebebiyle. Zikrini daha çok arttırıyor. Ne zamana kadar? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, açtığı noktaya kadar bu sistem devam ediyor. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa o kişi zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Bütün Allah'ın mürşitleri başlangıçta mutlaka zahit olmuşlardır. Sonra zühdleri daimi zikre ulaşan bir hüviyet kazanmıştır. Ve nefslerinin kalbindeki nurlar o kişinin %71'i o zaman aşıyor. %81'e kadar da bu minval üzere gidiyor. Zikrini kişi günün yarısından daha öteye çıkarmış, giderek arttırıyor. Ve öyle bir gün geliyor ki kişinin nefsinin kalbindeki bu kişinin, yerde mürşit olacak olan bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artıyor. %81'e ulaşınca fizik vücut da Allah'a teslim oluyor. Ne olmuştu? Bütün mürşitlerin evvela ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sonra fizik vücutlara teslim olmuştur. Bunun da fizik vücudu Allah'a teslim oluyor. Ne oluyor yani? Fizik vücut nefsinin kalbindeki o %19 karanlığı hiçe sayıyor. Hiç değer vermiyor onlara. Yokmuş gibi davranıyor. Yani ne demek yokmuş gibi davranıyor? Hiç aldırmıyor nefsin kalbindeki %19 afetin itirazları. Fizik vücudu hiç mi hiç alakadar etmiyor. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor fizik vücut olarak. Yasak ettiği fiilleri de asla işlemiyor. Bu da zaten çok devam etmiyor. Daim bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra nefsini Allah'a teslim etmesi artık çok büyük bir problem değildir. Çünkü zikir o alışkanlığın tabi seyrine tabi olarak giderek artacaktır. Ve artan zikir nefsin kalbindeki nurları %81'den çok daha yukarılara çıkaracaktır. Ve bir gün kişi bir de bakacaktır ki daimi zikrin sahibi olmuş. Daimi zikrin sahibi olursa ne olur? Mürşidin yeni kazanacağı vasıflar ortaya çıkar. O kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. İrşad makamının kazandığı yeni vasıflardan, bu sebeple kazandığı vasıflardan, daimi zikrin sahibi olan bu kişinin kazandığı vasıflardan bir tanesi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Daimi zikrin sahibi olmak birinci vasıf. Bunun neticesi olarak, daimi zikrin sahibi ise manası nedir bunun? Zülmani kapı kilitlidir. Kişi daimi zikir yaptığı için rahmetin, fazlın ve selavatın zülmani kapıyı kapatan mühür üzerindeki baskısı hep devam edecek. Hiçbir zaman zülmani kapı açılmayacaktır. Açılmayacağına göre karanlıkların tekrar kaybedilmesi mümkün değildir. O zaman bu kişinin kalbi her zaman %100 nurlarla dolu olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir noktada nefsinin kalbi kişinin %100 nurlarla doldu. Daimi zikrin sahibi. Manası ne? Karanlıklarla temsil edilen şeyler neydi? Afetlerdi. Hepsi gitti, kalpten uzaklaştı. Bu kişinin kalbinde hiç afet kalmadı. İkinci özelliği. Burası aynel yakin kademesi. Bütün mürşitler aynel yakin kademesinden mutlaka geçerler. Nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaz. Sonra bu mürşit, ileride mürşit olacak olan bu kişi hangi vasfı kazandı? Kalp gözü açıldı. Hangi vasfı kazandı? Kalp kulağı da açıldı. Allah Teala artık ona fiziğin ötesini gösteriyor kalp gözüne. O konuyla alakalı Kur'an ayetini söylüyor kalp kulağına. Kişi
ayeti görüyor Kur'an-ı Kerim'den. Allah'ın gösterdiğini görüyor. Kalp gözüne gösterdiğini görüyor. Kalp kulağına söylediğini işitiyor. O ayeti yaşayarak öğreniyor. Ve sualler soruyor Allah Teala'ya, mutlaka cevabını da alıyor. Bu dört vasıf, kalp gözü, kalp kulağı, daimi zikir, nefsin hiç afetinin kalmaması olayı, dört temel şartıdır. Mürşit bu şartların hepsinin sahibidir. Şimdi burada ne oldu? Beşinci, altıncı, yedinci basamakta da göz açılmıştı, kulak açılmıştı, kalp açılmıştı. Ama bu dünyaya açılmıştı. Bu dünyadaki mürşidini tanımak üzere Allah-u Teala ona bu yetkileri vermişti. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, irşat makamını irşat makamı olarak görmeye ve onun söylediklerini idrak etmeye başlamıştı kişi. Dünyaya mütalik olan ölüm bitmişti. Bu kişi ölüyken canlanmıştı. Burada buraya kadar gayb için ölüydü. Bütün mürşitler gayb alemi içinde diridirler. Gayb aleminin sırlarını görecek gözlerin sahibidir bütün mürşitler. Gayb aleminin sırlarını öğrenecek kulakların sahibidirler. Bu baş gözü değildir, baş kulağı değildir. Kalp gözüdür, kalp kulağıdır. Başlardaki gözler kör olmaz diyor Allah Teala. Kalplerdeki gözler kör olur diyor. Sevgili kardeşlerim, burada ileride irşat makamına gelecek olan bu kişi, irşat makamının temel özelliği olan Allah'ın söylediklerini işitebilmek, gösterdiklerini görebilmek imkanının sahibidir. Ve o yeni gördüğü ufuk içerisinde, fiziğin ötesindeki ufuk içerisinde yepyeni bir dünyaya açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla, Allah'ın söyledikleriyle, sorduğu suallerin cevaplarını Allah'tan alarak devamlı bir olgunluk seviyesi içerisinde hayatını idame ettirir. Bu dört tane vasıf şartı, ona üç tane de, bu dört tane temel şart, üç tane vasıf şartı kazandırır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuları tezekkür eder. Öyleyse tezekkür etmek bir konu etrafında etraflı bir şekilde karşılıklı konuşmak demek. Allah'ın söylediklerini kalbiyle işitir. O ister sesle, ister sessiz içinden Allah'a cevabını verir. Devamlı sorar, devamlı cevap alır. Peki bu kişinin başka bir özelliği, daimi zikirde olduğu için ehli hayır olmuştur. Bütün mürşitler, eğer Allah-u Teala onları söylediğim irşat makamına çıkarıp da irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle ona irşat görevi vermişse, mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın işaretidir. Şer, derecat kaybetmenin işaretidir. Ehli hayır olmak, devamlı derecat kazanmak manasına geliyor. Bu kişi ehli tezekkür olup ehli hayır olduktan sonra aynı zamanda ehli hüküm oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Eğer bu kişi hakimlik yaparsa ideal bir hakim olur. Neden? Çünkü hiçbir kararı kendisi veremez. Her konudaki kararını mutlaka Allah'tan soracaktır. Allah'ın verdiği hükmü tebliğ edecektir. Yapacağı şey o kadardır. Hiçbir zaman adaletsiz olması mümkün değildir.
bu kişi aynı zamanda başka bir açıdan daha hikmet sahibidir. Kur'an'ın ayetlerine baktığı zaman o ayetin Kur'an'ın 28 basamağından hangisine ait olduğunu bir bakışta gören bir insandır. İrşad makamına Allah'ın getirdiği bütün mürşitler mutlaka bu özelliğin sahibidir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Mürşit ehli hikmettir ve ehli hükümdür. Hükmettiği zaman, yani hakimlik yaptığı zaman adaletle hükmetmek onun vasfının tabii neticesidir. Çünkü hiçbir zaman kendiliğinden bir karar veremez. Mutlaka Allah'a, Allah'la tezekkür edecektir, soracaktır, cevabını alacaktır ve onu tatbik edecektir. Bu kişi hakimlik ettiği zaman adaletsiz davranması mümkün değildir. Hakemlik ettiği zaman da adaletsiz davranması mümkün değildir. İki kişi arasındaki bir davaya hakim olarak değil, hakem olarak devreye girmişse, iki taraftan herhangi birinden yana olamaz. Mutlaka adaleti tecelli ettirecektir. Çünkü adaletin tecellisi konusunda kendisi taraflardan ikisine de tebligat yapamaz. Allah'tan emir almadıkça, Allah'ın tebliği ise ikisine de yapılır. Hiçbir zaman bu konuda da hakemlik yaptığı zaman da adaletsiz olması mümkün değildir. Allah'ın ayetlerine gelince, Kur'an'daki ayetlere, o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta, bir iki ayeti gözden geçirmek suretiyle mutlaka neticelendiren bir özelliği oluşur. Mürşit, bu vasıfların sahibi olan kişidir. Kaldı ki daha yeterli boyutta olgunlaşmamıştır. Burası Ulu'l-Elbab makamıdır. Ulu'l-Elbab makamında hikmet sahibi olmuştur. Dört temel vasıf, üçte sonuç vasfı. Bir defa daha sayalım. İrşad makamında bu vasıflar daha üst boyutta gelişerek devam eder. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört temel vasfın ötesinde üç de sonuç vasfı çıkmıştır ortaya. Ehli tezekkürdür, ehli hikmettir, ehli hayırdır kişi. Ve bu vasıflarla Allah Teala ona neyi gösterir? Yerlerin melekutunu gösterir. Yedi tane cehennem katını birer birer gösterecektir. Ve bu gördüğü şeylerle kişi her geçen gün biraz daha ilim sahibi olacaktır. Bu ilmi fiziğin ötesine aittir. Yani artık bakan gözleri, dünyaya bakan gözleri de kalp gözüyle beraber bakar. Dünyayı dinleyen kulakları kalp kulağıyla birlikte dinler. Kalbine indirdiği şeyi dünya içinde, dünyanın zahir alemin ötesi içinde idrak edebilen bir yüksek idrak seviyesinin sahibi olmuştur kişi. Yetmez sadece bu dünyadaki olayları değil, yedi kat yerlerdeki sırları da Allah-u Teala ona gösterir. İrşad makamına tayin olan kişi yedi kat yerleri yerlerin melekutuna sahip olarak mutlaka görmüştür. Bu noktada ne olmuştur? Kişi daimi zikre ulaştığında nefsinin kalbinde hiçbir karanlık artık kalmamıştır. Bütünüyle nefsi pırıl pırıl fazıllardan ibaret olmuştur. %98, %2 de rahmet birikimi söz konusudur. Bu onun halis olma noktasıdır. Nefsinin kalbinin bütünüyle pürupak olduğu noktadır.
içi pür nur olmuştur kişinin. Ama henüz dışı olmamıştır. Bütün mürşitlerin dışı da pür nurdur. Öyleyse bu noktada bu kişinin genel hüviyetine baktığımız zaman, irşat kademesine ulaştığı zaman kazandığı vasıflardan asıl önemlilerini burada kazandığını görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamında. Burada kişi yerlerin melekutunun sahibi olur. Ve bu yerlerin melekutuyla birlikte yerden sayılan zemin katın da sırrına vakıf olur. Devrin imamının dergahını Allah Teala ona mutlaka gösterir. Nerededir altın para kümesi? Nerededir onarlık sıralarla, önlerindeki rahlelerde, Kur'an-ı Kerimlerle öğrenimlerini devam ettiren ruhlar? Nasıl secde ederler seyri sülüka çıkmadan evvel, her sabah namazından sonra? Hepsi gösterilir. Altın kapıdan ayrılma nasıl tahakkuk eder? Sonra yok, boşlukta tek ayakta olan insanların, insan ruhlarının tek bir sıra oluşturması. Hepsi aynı hizada, hepsi ayakta ve bu sıra, böyle bir sıra içerisinde hepsi beraber yükselirler. Yatay şekilde ayakta olan insanlar boşlukta da ayakta dururlar. Hepsi aynı hizadadır ayakları itibariyle ve yukarıya doğru hepsi birden yükselirler. Bunları gören kişidir o. Devrin imamının bulunduğu dergahı da Ulu'l-Elbab makamında kişi mutlaka görür. Sonra ne olur? Sonra bu kişi Devrin imamının dergahını gördükten sonra birinci gök katı gösterilir ona. Secdenin nasıl yapıldığı açıkta. Sonra ikinci gök katı, nasıl insanların suvarılma havuzlarında insan ruhlarının suvarıldığını, nasıl zulmetler içinde alındığını birer birer görür kişi. Sonra üçüncü gök katındaki iki katlı mescidi, üçüncü gök katını dördüncü gök katına bağlayan mihenk menfezini, o kattan kata kadar ulaşabilen korkunç uzunluktaki madeni silindiri görür. Onun içinden insan ruhları nasıl birbirinin üzerinde, birinin ayakları diğerinin başı üzerinde ama hiç kimsenin başı 20 santimlik, 30 santimlik bir mesafe var başıyla bir evvelkinin ayağı arasında. Hiç kimsenin ayağı, hiç kimsenin başına değmez. Aynı hızla, sonsuz hızla dördüncü gök katına ulaşırlar. Onu görür kişi, dördüncü kattaki Beyt-ül Makdes'in aslını. Sonra beşinci katı görür, beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını. Sonra altıncı kattaki Sıbkatullah olma mahallini, nasıl orada bir nurdan çıkan beyaz, çok açık yeşil renkteki beyaz nurun bütün ruhların normal bu standartlarda olan yüzlerini nasıl yeşil, çok açık yeşil, fosfor yeşiline benzer bir yeşil beyaza boyadığını görür. Aynı zamanda bütün o insan ruhlarının ciltlerinin çatladığını görür. Bunların hepsi onun rüyet sahası içindedir. Sonra buradan çatlamayan bir kişinin eline kılıç alarak, Allah'ın ona nasip ettiği o kılıçla elbiseleri değiştirilerek nasıl yedinci gök katının altın kapısına ulaştığını görür. Altın kapıdaki altın zinciri görür. Trabzan'dan Trabzan'a uzanan beşinci merdiven basamağında yedi merdivenden oluşan yedi mermer merdiveni görür. Sağlığı görür.
elindeki kılıçla oraya ulaşan Allah'ın evliya namzedinin oraya nasıl altın zincire kılıcıyla vurduğunu, altının zincirin nasıl ikiye ayrıldığını, arkadaki kapının nasıl açıldığını ve oradan kader hücrelerine nasıl ulaşıldığını görür. Kader hücrelerini görür. Daha mürşit olmadan evvel bu ihlas makamında birinci gökkatı gösterildiği anda kişi ulul-elbab makamını bitirmiştir. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bunlar göklerin melekutu. Yedi kat göklerin sırları ona birer birer gösterilir. Altıgen her tarafı kaplayan kader hücrelerinden sonra Ümmül Kitab'ı görür. Boşlukta duran 10 katlı bir apartman büyüklüğündeki boşlukta duran bütün nebilere ve resullere verilmiş şeriat kitaplarını ve resullere verilmiş olan şeriat kitabı olmayan Allah'ın yazdırdığı kitapları orada görür Ümmül Kitab'ın içerisinde. Sonra Kudret Denizi'ni görür. Sonra Makam-ı Mahmud'u görür. Sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini. Bunların hepsi ona gösterilir. Zikir hücrelerinin de her sabah yapılan merasimi görür. Ve nasıl bir ay ve yıldızın oluşturulduğunu görür. Sonra da orada en son göreceği şey Sitret-ül Münteha'dır. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın diye tayin ettiği bütün insanlar mutlaka bu söylediğim her şeyi görmüşlerdir. En son görecekleri yer İndi-i İlahi, İndi-i İlahi'de kılınan huzur namazı ve sonra da Sitret-ül Münteha. Sitret-ül Münteha'yı gördükleri zaman göklerin melekûtu da tamamlanmış olur. Kişinin nefsi tasfiye olduktan sonra, yani nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra 7 mertebe müzeyyen olur. Ulul-elbab makamında 7 mertebede müzeyyen olur. İhlas makamında. İrşad makamını Allah'ın tayin ettiği bütün insanların nefslerindeki muhteva 14 defa müzeyyen olmak değildir. Tam 19 mertebe müzeyyen olmaktır. Bu 19 mertebeden evvel zaten nefsin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Ama yok olan o afetlerin dizaynı içerisinde her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala oluşturuyor. Ve kişi Sitret-ül Münteha'yı gördüğü zaman Allah-u Teala'dan bir davet alır. Bütün irşat makamının sahipleri bu daveti almışlardır. Tövbe-i Nasuh. Allah'ın söylediği her kelimeyi tekrar etmek suretiyle kişi yeni bir tövbe yapar. Nasıl mürşidin önünde bir tövbe yaptıysa, mürşidin dediklerini bir bir tekrar ettiyse, onların hepsini kabul ederek bir tövbe yaptıysa, mürşidin de yaptığı bu tövbenin arkasından burada bir tövbe daha yapar, fakat bu seferki tövbeyi mürşidi karşısında değil, Allah'ın karşısında yapar. Allah'ın söylediklerini işitmektedir. Ve tövbe-i nasuh dönülmez, vazgeçilmez, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Peki niçin evvelki tövbeler değiştirilebiliyor da bu değiştirilemiyor? Çünkü evvelde yapılan tövbelerde hep nefs vardır devrede. Nefs varsa her zaman döneklik eder nefs. Ve kişi tövbe etmiştir, içki içmeyeceğim demiştir, içki içmeye başlamıştır. Sigara içmeyeceğim demiştir, sigara içmeye başlamıştır. Neden?
Çünkü nefsinde afetler var ve afetler onu oraya ulaştırıyor şeytanla birlikte. Ama burada afetler yok. Afetlerin tamamı yok olmuş. Yetmez bu kişi 14 mertebe müzeyyen olmuş nefsinin kalbi. Artık tövbesini bozacak olan nefsin afetleri olmadığı gibi olmayan afetlerin yerine vücuda gelen faziletlere 14 kademe de ilave yapılmıştır. Hassasiyet getirilmiştir. Safiyet getirilmiştir. Daha özel bir duruma ulaşmıştır kişi. 14 müzeyyen olma mertebesinde bu özellikleri kazanmıştır. Ne zaman tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse kişinin ihlas makamı biter. Bütün mürşitler ihlas makamından salah makamına geçenlerdir. Sonra mı? Sonra Allah Teala onların mürşide ulaşmadan evvelki bütün günahlarını hem örtmüştü hem de sevaba çevirmişti. Ulaştıktan sonra da günah işleyecektir o kişi daimi zikre ulaşana kadar. İşlediği günahları da Allah Teala salah makamının ikinci mertebesinde örter. Ondan sonraki günahları da örtülmüştür. Salah makamının üçüncü kademesinde o kişiye Allah Teala salah nurunu verir. Başının üzerinde bulutta benzer bir hüviyet içerisinde 30 santime kadar küçülebilen bütün bir salonu, bütün bir caminin içerisini kaplayabilecek kadar genişleyebilen bir nur oluşur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nur, o salah nurudur. Bir bulut gibidir görüntüsü, o salah nurudur. Hani şu fotoğraflarda gördüğünüz tartışma konusu olan nurlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı ait olduğu noktada düşünün. Burada, bu noktada kişinin başının üzerinde bu gözlerle görülemeyen ama bazen hangi şekilde olduğu bilinmiyor, fotoğraf makineleri tarafından tespit edilebilen bir nur. Her zaman tespit edilemiyor. Bu salah nurudur. Hani Yunus'un içim dışım pür nur oldu dediği olgu, içi zaten ihlas ve ullelbap ve ihlas makamlarında pür nur olmuştur. Ama burada salah makamında dışı da pür nur oluyor. Çünkü başının üzerinde artık salah nuru var. Bir defa devrin imamının ruhu başının üzerinde. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde de onun salah nuru var. Devrin imamının salah nuru var. Bu kişinin de başının üzerinde kendi salah nuru oluyor. Sonra Allah Teala salah makamının dördüncü kademesinde bu kişinin o örttüğü günahlarını da sevaba çevirir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burası irşada ulaşma noktasıdır. Kişi burada irşada ulaşır. Yani bu kişi irşat edilme özelliğinin son noktasına ulaşmıştır. Her şeyi artık sinesinde toplamıştır. Bir mürşit olmanın bütün özelliklerine sahiptir. Bir tek gelecek basamak hariç. Bu basamak, affedersiniz, basamak demek doğru değil, kademe demek doğru. 28. basamağın 4. kademesinde bu kişi, bu söylediğimiz noktada günahları
sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşır. Buna irşada ulaşmak deniyor. Bütün sahabe bundan 14 asır evvel irşada ulaşmıştı. İşte Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şunu söylüyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta bizim lanetimize bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kiriş gösterdi. Hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. Ve bütün devirlere sesleniyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İşte onlar, işte o sahabe irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Yani irşad edilme konusundaki bütün hedefleri tamamlamışlar. Burası irşad edilmenin son noktasıdır. İrşada ulaşma. Bundan sonra kişi iradesini Allah'a teslim edecek ve Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilecektir. İşte bu noktaya gelen kişiyi Allah Teala teslim alıyor. O kişinin cüz'i iradesini, kişisel iradesini Allah kendi iradesine bağlıyor. Artık iradesi bağlanmış olan bir kişi var. Dikkat edin, iradenin alınması başka şey, bağlanması başka şeydir. Burada irade bağlanması söz konusudur. Yani kişi kendi başına karar veremez. Her kararında mutlaka Allah'a sormak mecburiyetindedir. Zaten Allah-u Teala'dan devamlı ona emirler gelir. Belki her dakika, belki günde 20-30 defa devamlı emirler gelir. Kişinin ne yapacağını Allah devamlı olarak gösterir. Kişinin sorduklarına da Allah-u Teala cevap vererek gene reyini her zaman ortaya koyar. Ve kişi her yapacağını Allah'tan aldığı emirlerle gerçekleştirir. İradesi yok olmamıştır. Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın verdiği emirleri gene o iradeyle yapacaktır. Ama o emirlerin hudutları içerisinde. İşte bu noktaya ulaşan kişiyi Allah Teala bir müjdeyle müjdeler. İrşada memur ve mezun kılındın. Bütün mürşitler için kullanılan cümle budur. Bu cümleyi işitmeden Allah'ın mürşidi olamaz kişi. İrşad makamının alameti, farikası budur. Mürşidim diye geçinen insanlar, onlara bir sualimiz var. Allah size bunu söyledi mi? İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle müşerref oldunuz mu? Ve İrşat makamının son özelliğine geliyoruz. Mürşit, Allah'ın zatını gören kişidir. Son bulmaca, en son safhada bununla noktalanır. Allah o kişiye mutlaka zatını gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın Rad 20 ve 21 ve 22. ayetlerinde söylediği muhtevaya bakarsanız eğer şunu görürsünüz. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi: Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ve la yankudunel misak, ve misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler, misaklerini bozmazlar. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhun ve için, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İradesini Allah'a teslim edenlerse Allah'ı görenlerdir. Ve vellezine 22. ayet-i kerime, vellezine sabir iptigaye ve çerabeyim, onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte bu insanlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler,
ve bu sebeple iradelerinin Allah'ın iradesine verdiği misaki bozmayanlar, Allah'ın zatını görmek için Allah'ın yoluna girenlerdir. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra hedefleri Allah'ın zatını görmek olanlardır. Ve Allah'ın zatını görenlerdir. Allah katında Allah'ın zatına şehadet edenler bunlar. Allah'ın katında ibadet edenler, bu ibadetten yorulmayanlar, Allah'ın zatını müşahede edenler ve bu müşahede neticesinde Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamının bütün vasıflarını gördünüz. Öyleyse irşat makamının standartlarını Allah Teala veriyor mu? Evet, veriyor. Fussilet suresi 33, 34, 35. ayet-i kerimeler bu bapta ışık tutuyor bize. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'ın mürşidi Allah'a teslim olmaya çağırır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye yırtınır. Bütün insanların bir dilekle mutlaka cennete ulaşacağını çok iyi öğrendiği için, Allah Teala kendisine bunu en güzel standartlarda öğrettiği için, bunu başkalarına öğretmekle vazifeli kıldığı için herkese aman Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Eğer dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Dilemezseniz ne yaparsanız yapın kurtulamazsınız diyen kişidir. Çünkü Allah ona öğretmiştir. O öğrendiklerini kitaplardan öğrenmemiştir. Ona ilmi Allah öğretmiştir. Ulu'l-Elbab olduğu noktadan itibaren Allah'ın öğretisi altına girer kişi. Aranızdan bir kişiye vahyetmemiz diğerlerine garip mi geldi diyor Allah-u Teala. Ve onun Allah'ı görmesi, Allah'ı müşahede etmesi onlara garip mi geldi diyor. Sevgili kardeşlerim, 28. basamağın 5. kademesi Allah'ın zatını görerek irşat makamına ulaşmaktır. İşte Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim oldu diyerek, teslim olduklarını açıklayarak Allah'a çağırırlar, Allah'a davet ederler. Sonra diyor ki Allah Teala, onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Neden güzel sözlü? Allah'a davet ettikleri için güzel sözlü. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek herkese nasip olmaz diyor Allah Teala. Siz de kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ama diyor, o bunu söyleyenler kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Az kişiye nasip olur. Onlar diyor, Hazzül Azim'in sahipleridir. Ve irşat makamının Hazzül Azim'in sahibi olduğunu görüyoruz burada. Allah'a teslim olduğunu görüyoruz. Allah'a çağırdığını görüyoruz. İrşat makamının geri kalan özelliklerinden bahsediyoruz. İrşat makamının sahipleri kitabın bütününe iman edenlerdir. Kur'an'ın bir kısmını yok saymayanlardır. Bugün din öğretisi insanların kitaplarından öğrendiği emaniye bilgilere dayalı olarak vücuda getirilmekte ve Kur'an'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörlerinden yoksun bir Kur'an öğretimi söz konusudur. Mürşit odur ki o Kur'an öğretisinin bütün özelliklerini Allah'tan öğrenmiştir ve insanları kurtarmak için çırpınır. Hayatını ona verir, ona bak.

Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. O sabikunen evliliğine var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Onlar fevzül azimin sahipleridir diyor Allah Teala. Bütün sahabe ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Kur'an'dan kopan kavramlardan irşat müessesesinin sahibi olan mürşidi bu konuşmamızda sizlere anlattık bütün boyutlarıyla. Kim merak ediyorsa mürşit kimdir diye bu kaseti dinlesin. Mürşit bu vasıfların sahibidir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Meryem arkadaşlarını çok seviyordu. Bir gün anneannesinin anlattıklarını arkadaşlarıyla paylaştı.
1: Anneannem bana beni çok mutlu eden şeyler anlattı. Sana da anlatmamı ister misin?
2: Evet.
1: Bizi yaratan Allah'ın da bir okulu olduğunu biliyor muydu?
0: Sema çok şaşırarak.
2: Allah'ın bir okulu mu varmış? Nerede? Adı neymiş?
1: Oraya kılıç yaptırabilmemiz için Allah sadece bizim de kendisini çok sevmemizi istiyor. Allah kalbimizdeki bu sevgiyi görünce bizi okuluna kaydediyor. O zaman Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyormuşuz.
2: Ben anlayamadım. Biz Allah'a mı gideceğiz? Nasıl?
1: Evet, Allah'a gidebilecek olan bir vücudumuz var. Adı ruh.
2: Bizim başka vücutlarımız da mı varmış?
1: Evet, Allah bizi tam 3 tane yaratmış. Nefs vücudumuz, ruh vücudumuz ve bu gördüğümüz fizik vücudumuz.
2: Oo, ne dedin? 3 vücut mu? Hadi biri bu. Diğer ikisi nerede? Nerede saklanmışlar?
1: Gördüğümüz bu vücudumuz, nefsimizin ve ruhumuzun eviymiş. Hani rüyamızda gördüğümüz kendimiz var ya, işte o nefsimiz. Nefsimiz hep kötülük yapmayı düşünüyor. Ruhumuz her zaman iyilik yapmamızı istiyor. Ruhu Allah kendisinden bir hediye olarak insanlara vermiş.
2: Sonra?
1: Ruhumuzun dediklerini yaparsak çok iyi çocuklar oluyoruz. Herkes bizi seviyor, biz de mutlu ve neşeli oluyoruz. Eğer nefsimizi dinlersek o zaman da başkalarını üzen, kötülük yapan çocuklar oluyoruz. Okula gelirken adımlarımı Allah, Allah.

0: Ah diye tempo tutarak atıyorum. İçim mutluluk ve huzurla doluyor. O zaman çocukların yanlış davranışlarına kızmıyorum.
1: Nasıl kızmıyorsun ki?
0: Çünkü Allah okulundaki öğrencilerinin kalbine iman isminde mıknatıs yerleştiriyor. İşte biz Allah dedikçe Allah kalbimize nur gönderiyor. Bu nur da imana yapışıyor.
1: Çok ilginç. Nurlar imana yapışınca ne oluyor? Yoksa kalp büyüyor mu?
0: Nurlar imana yapıştıkça kalpteki karanlıklar kalpten atılıyor.
1: Düşünsenize, imanın etrafında nurlar arttıkça çok parlayan bir kalbimiz olur. Ne güzel. Bu güzellikleri yaşamak için nasıl dua edeceğiz?
0: Allah'ım, beni sana ulaştıran okuluna kaydolmak istiyorum ve senin dostun olmak istiyorum. Bana mürşidimi göster, ne olursun diyeceksin.
1: Peki Meryem, sen mürşidini gördün mü?
0: Evet, rüyamda geldi ve benim başıma okşadı.
1: Ben de Allah'ı istiyorum, mürşidimi istiyorum, hem de hemen, hemen.
2: Allah'a dost olmak, onun tarafından sevilmek neşelerini artırdı. Kalplerinin derinliklerinde kocaman Allah'a ulaşma isteği vardı.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bu akşam tasavvuf ve Kur'an kavramlarından İlim ve irfanı anlatmak istiyorum. İnşallah. Kod numarası 3.1.3.49.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizlerle beraber oluyor. Bir defa daha Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Allah ruhumuz ve kazanmakta olduğumuz dereceler itibariyle bir mutluluk üçgeninin içindeyiz. Allah'tan bahsettiğimiz için ve bir Allah'ın zikir sohbetini yaptığımız için, ilim ve irfan Allah-u Teala'nın bir dizaynını ortaya koyuyor. İrfan, ilmin ötesidir. İlmin ufuklarının açılması halidir. Alimle arif arasında acaba ne fark vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, men arefe nefsihi arefe Rabbihi. Nefsine arif olan Allah'a arif olur. Öyleyse arif olmak. Kur'an'dan bir tabir hep dikkatinizi çekmiştir. Allah-u Teala buyuruyor ki, münkerden nehyetmek, nehyi anil münker. Marufla emretmek, emri bil maruf. Konumuzla alakası var mı? Elbette var. İrfanın aksi münkerdir. Allah'ın yasak ettiği fiiller, Allah'ın emirlerinin yapılmaması standartları. Öyleyse marufla emretmek, aynı kökten gelen irfanla emretmek demek. Kim irfanın sahibi ise o kişi ariftir. Öyleyse ilimde irfanda olmayan bir şeyler var mı? Hayır. İlim müessesesi ilmi ihata ettikten sonra ilmel yakinin bittiği yerden itibaren irfan genel hatlarıyla başlayabilir. İstisnalar yok mu? Var. Allah-u Teala daha kişi tasavvufa adım atmadan da onun kalp gözünü açar. Ona hiç sormadan mürşidini gösterir. Arif, alimden farklı neyin sahibidir? İki şeyin sahibidir. Birisi kalp gözü, ikincisi kalp kulağı. Arif, Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini görendir. Arif, Allah'ın kalbindeki kulağa söylediklerini işitendir. Öyleyse başkalarından farklı bir olgu. Ve bir adam bir arife soruyor. Sen diyor arifmişsin. Benden diyor ne farkın var ki? Benim gibi bir insansın netice itibariyle. Sen benden üstün değilsin diyor. Ben senden üstünüm diyor. Sonra mı o arif onu ağırlıyor. Allah senden razı olsun diyor. Olabilir diyor. Benden üstün olabilirsin. Herkes üstün olabilir benden diyor. Ve öyle sükunetle konuşuyor ki adam onu aşağıladığına pişman oluyor. Hep diyor ariflerin bizlerden, alimlerden üstün olduğu söylenir. Ben bunca yıl
din okudum, öğrendim her şeyi. Şimdi de senin benden üstün olduğunu söylüyorlar diyor. Ne üstünlüğüm var? O da diyor ki hiçbir üstünlüğüm yok. Ama diyor bana mutlaka bir misal göstermeni istiyorum. Arif bakmış ki adamın elinden kurtuluş yok. Demiş ki şu gökteki aya bir bakar mısın, ne var gökte? Ay demiş. Güzel demiş. Şimdi demiş kapat demiş gözlerini. Kapatmış. Ne görüyorsun demiş. Gözlerim kapalıyken demiş tabiatıyla hiçbir şey görmüyorum demiş. Arif de demiş ki işte ben Allah-u Teala'nın lütfuyla, lütfu keremiyle gözlerim kapalıyken de görürüm demiş ayı. İşte çok basit bir standartta Arif'in alimden ayrıldığı nokta. Sevgili kardeşlerim, alim dediğimiz zaman herkesi alim sanmayın. Allah-u Teala'nın alim standartlarına Allah'ın öğretisinin sahipleri girer. İşte Kur'an-ı Kerim, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki İslam, işte aradan geçen 14 asır, işte 14 asır sonra Kur'an ilmi. 14 asır sonra artık Kur'an ilmi diye bir şey yok. İnsanları Allah'ın cennetine götürebilecek olan bir Kur'an ilmi, bir İslami ilim artık mevcut değil. Nerede mevcut değil? İslam'ın %90'ından fazlasında mevcut değil. Nerede mevcut değil? Üniversitelerde mevcut değil. Liselerde mevcut değil. Din öğretilen bütün kurumlarda mevcut değil. İstisnalar hariç. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İlim bir insanı, eğer o ilim Kur'an ilmi ise, kurtuluşa, felaha götüren ilimdir. Zamanımızdaki din ilmi insanları felaha değil, insanları cehenneme mahkum ediyor. Felaha ulaştırmak şöyle dursun, insanları cehenneme mahkum ediyor. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan geriye ne kalmış? Kur'an'dan geriye ne kalacak? Kur'an'ın bütünü kalmış. Hiçbir eksikliği olmadan 14 asır evvelki Kur'an-ı Kerim aynen dimdik ayakta. Güzel. O zaman ikinci sual, insanlar onun farkında mı? İkinci cevap, hayır. Farkında değiller. İslam'dan geriye ne kalmışın cevabını şimdi verelim. İslam'ın 5 şartı kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bugünkü İslami öğretideki ilim, bütün üniversitelerde öğretilen İslam ilmi, insanları Allah'ın cennetine, felaha ulaştırır mı? Hayır, ulaştıramaz. Ne yazık ki ulaştırması mümkün değil. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim artık unutulmuş. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den, Allah'ın öğretisinden öğrenmiyorlar. İnsanların asırlar boyu yazdığı kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey aslında öylesine güzel ki, İblis bu kadar güzelliği toptan
nasıl mahvetmeyi başarıyor? Gerçekten inanılması güç bir başarı. Ama insanların %90'dan fazlasını her devirde bu korkunç mahlukun kandırdığı kesin. İnsanları ilim diye ilimsizliğe sevk ettiği kesin. İnsanları cennet diyen insanları cehenneme sevk ettiği kesin. Öyleyse ilmi yeniden dizayn etmek mecburiyetindeyiz. Neye dayalı olarak dizayn etmek mecburiyetindeyiz? Kur'an'ın kendisindeki 14 asır evvelki öğretiye göre. Öyleyse ilim müessesesi irfanla birlikte bir bütündür. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin dizayn içerisinde ilmel yakin ilmi, aynel yakin ve hakkul yakin irfanı ifade eder. Ama aynel yakin de hakkul yakin de irfanı hikmet ve onun ötesindeki seviyede ifade eder. Aynel yakin de hikmet seviyesinde, hakkul yakin de hikmetin ötesi seviyesinde bir irfan mevcuttur. İrfanın başlangıç noktasını kesinleştirmek mümkün mü? Mümkün değil. Allah Teala ne zaman dilerse o zaman kişinin kalp gözünü açar, kalp kulağını açar, söylediklerini ona işittirir, göstermek istediklerini de gösterir. Kişi sonsuz bir mutluluğun içindedir. Allah'ın başka insanlara vermediği iki güzelliği, kalp gözü ve kalp kulağı kendisine verdiği için kişi Allah'a sonsuz hamd ve şükürler eder. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Arif'in basiretinden bahsedilir. Basiret, kalp gözünün görme yeteneğinin kazanılmasıdır. Basar hassası kalbin, kalp gözünün basar hassası çalışmaya başlamıştır. Kişi kalbinin gözleriyle görür. Allah'ın gösterdiği her şeyi görür. Bu en son kademede nereye ulaşır? Allah'ın zatının görülmesine, rüyetullah'a ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. O rüyet etmiştir Allah'ın zatına ve kalbi gördüklerini tekzip etmemiştir, yalanlamamıştır. Çünkü Allah'ı miraca çıkarak gördüğünde neler olmuşsa, Allah'ı nasıl görmüşse, ondan önce kalp gözünü Allah-u Teala kendisini yüzlerce defa göstermişti. Miraç bir yükseliş ve Allah'ın zatına ulaşma müessesesidir. İnsanlar zamanımızda göklerde bir Allah yoktur diyebilecek kadar ilim ve irfandan yoksun hale gelmiş durumdalar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak için 7 tane gök katını aşmak mecburiyetindesiniz. Sırat-ı müstakimi aşmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala sırat-ı müstakiminin Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İşte
Âl-i İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve o, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse ilmin irfandan ayrıldığı bir yer var. Alimle arifi birbirinden kesin şekilde ayıran bir ölçü var mı? Evet. Kalp gözü ve kalp kulağı. Kalp gözü ve kalp kulağı arife ait olan bir hususiyettir. Allah'ın bir nimetidir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Alimsiniz. Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi kaldırıyor, kulaklarınızdaki bakrayı kaldırıyor, kalbinizdeki ekinleti kaldırıyor, yerine ihfat koyuyor, kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor, zikir yapıyorsunuz, nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti sızıyor. Buraya kadar alimsiniz ve hacet namazını kılıyorsunuz. Rüyanızda Allah size mürşidinizi gösteriyor. Gene alimsiniz. Ve o mürşide ulaşıyorsunuz, tabi oluyorsunuz. Allah'ın size verdiği 10 tane insanla tabiiyet. 14. basamaktasınız. İlmel yakin devam ediyor, alimsiniz. Öğreniyorsunuz, her geçen gün ilminiz artıyor. Ne yapıyorsunuz? İrşat makamına ulaşıp tabi olduktan sonra 10 tane Allah'tan nimet aldınız. Allah kalbinizin kapısını açtı, mührünü açtı, küfür kelimesini aldı, kalbinizin içine iman kelimesini yazdı. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşti. Onun emri üzerine ruhunuz vücudunuzu terk edip Allah'a doğru yola çıktı, sırat-ı müstakime ulaştı. Nefs tezkiyesine başladınız, nefsinizin kalbine iman yazıldığı için. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başladı. Bütün günahlarınızı Allah'a sevaba çevirdi. Nefsinizin afetleri azaldıkça iradeniz güçlenmeye başladı. Allah Teala size o güne kadar bire 10 verirken her sevabınıza o günden itibaren bire 100 vermeye başladı. Ve nefsinizdeki, nefsinizin kalbindeki faziletler arttıkça bu %10, bu bire 10, bire 100'e çıktıktan sonra bire 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükselecektir. Ve arif olmanız devam edecek. Nefsinizin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsinizin kalbinde fazilet birikmiştir. Bu fazilete dikkat edin. Nefsinizin kalbinde fazilet birikimi söz konusu. Ve %7, %7 faziletler artıyor.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece 14. basamakta başlayan ruhunuzun Allah'a doğru yolculuğu 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaştığı yerde son bulur. 21. basamak. Bu noktaya kadar nefsinizde %51 nur birikimi olmuştur. Nefsinizin kalbinde fazilet birikimi olmuştur. Ve ruhunuz Allah'a ulaşmayı başarmıştır. Burası bu nokta, ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz nokta, 21. basamak, ilmel yakinin sonudur. Alim olma hüviyetinin burası son noktası olabilir veya bundan sonraki fena, beka, züht ve musinler makamlarından birisine kadar gene arif olarak devam edebilirsiniz yolunuza, kalp gözünüz açılmadıkça. Ama burada Kur'an'ın ruhu verilir. Ruhun birinci kesimi, birinci ruh, fena makamında, Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu beka makamında, üçüncü ruhu züht makamında, dördüncü ruhu muhsinler makamında verilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bütün güzellikleri sizin için. Bu dört makamın bir tanesinde kalp yüzünüzün açılması mümkündür. Daha evvel açılması, bu dört makamda açılması kadar geniş bir ihtimale sahip değildir. Daha evvel de kalp gözleri açılanlar var. Onları istisna kabilinden düşünmek söz konusu olsa gerek, ama mümkün. Daha ruhları Allah'a ulaşmadan evvel de kalp gözü açılanlar var. Hatta Allah'ın yoluna daha girmeden Allah'ın mürşitlerini gösterdiği insanlar var. Öyleyse ne zaman arif olacağınız hiç belli olmaz. Böyle bir durumda hiç ilmi olmayan birisi bir de bakarsınız arif olmuş. Allah Teala öyle istemiş. Allah'a göre o kişi buna layık. Açmış kalp gözünü. Daha konunun başlangıcındayken Allah'a ulaşmayı belki dilemeden Allah ona mürşidini göstermiş. Gösterir mi? Evet, gösterir. Nasıl isterse öyle yapar. O zaman o kişi alim olmadan arif olmuştur. Allah onu sırrına ehil görmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın ilmel yakinini yaşamak normal standartlarda 21. basamağa kadardır. Bu fena, beka, züht ve muhsinler makamlarının birinde kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması bir mümkünlük taşır. Bir belli ölçüde ihtimaliyet taşır. Bu arada kalp gözünüz ve kalp kulağınızın açılması ihtimali büyümüştür. Artmıştır. Ama bu bir garanti değildir. Öyleyse ilmel yakinin bu noktasına ulaşmanıza rağmen, Kur'an'ın ruhuna girmenize rağmen kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmayabilir. Açılmadı. Fizik vücudunuzu da 25. basamakta Allah'a teslim ettiniz.
kalp geziniz gene açılmadı. Mümkün mü? Evet, mümkün. Peki ne oldu? Hala alimsiniz. Arif olmak konusunda bir adım atmış değilsiniz. Ama bütün alimlerin mutlaka arif olacakları bir nokta var mı? Kesinlikle var. Kim daimi zikrin sahibi olursa o kişi hikmet sahibi olur. Aynel yakine geçer. Aynel yakin irfan kademesinin hikmeti de içeren bölümüdür. Eğer fena, beka, züht ve muhsinler makamlarında, velayetin ilk dört makamında kalp gözünüz ve kalp kulağınız açılmışsa, siz hikmet sahibi olmayan bir arifsiniz. Alim olmayı açtınız. İrfan sahibi bir alim oldunuz ama hikmet sahibi olamadınız. Hikmetin sahibi olduğunuz yer neresidir? Ulu'l-Elbab makamı. Daimi zikre ulaştınız. Ulaştığınız anda aynel yakindesiniz. Bunun manası artık siz o seviyede bir arifsiniz ki hikmet sahibi bir arif. Ne oldu? 7 tane vasfın sahibi oldunuz. İlk dördü bir daimi zikrin sahibisiniz. İki bu sebeple daimi zikre ulaştığınız için nefsinizin kalbindeki bütün afetler sona ermiştir. Üç, bütün bu afetlerin sona erişinden sonra kalp gözünüz mutlaka açılmıştır. Dört, kalp kulağınız da mutlaka açılmıştır. Bunlar hikmet ehlinin dört temel vasfı. Bu dört vasıf o kişi tarafından mutlaka kazanılır. Hikmet kademesinin muhtevası bunu mutlaka ihata eder. Bundan ötesi de kazanılmış üç vasıf olarak, hikmet ehlinin üç vasfı olarak oluşur. Birincisi o kişi ehli hayırdır, hayır sahibi olmuştur. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaştığı için devamlı derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazandıran bütün işlevlerin adıdır. Şer, derecat kaybettiren bütün işlevlerin adıdır. Öyleyse bu kişi ehli hayır olmuştur. Daimi zikirde olduğu için her saniye devamlı derecat kazanmaktadır. Öyleyse birinci vasfı kazanılmış olan muhtesep vasıf üç tanedir. Birisi ehli hayır olmak, ikincisi ehli tezekkür olmak, mütezekkir olmak, üçüncüsü ehli hikmet olmak. Bütün aynel yakindaki arifler hepsi hikmet ehlidir. Ehli tezekkür ne demek? Allah ile dilediği an müzakere edebilen kişi demektir. Allah'tan dilediği an sualler sormak yetkisinin sahibi olan kişi demektir. Bu Allah'tan sorduğu suallerin cevaplarını Allah dilerse o kişiye verir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu kişinin yedinci vasfı hikmet ehli olmasıdır. Hikmet ehli kimdir? Ayet-i Kerime'ye baktığı zaman belki onun bir evvelki bir sonraki ayetlerine de bakmak suretiyle ama o ayetin hangi basamağa ait olduğunu mutlaka ortaya koyan kişidir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizlere ulaştırdığı dizayna, Allah isim veriyor. Ulaştığınız yer orasıysa siz aynel yakin sahibisiniz. Yani kalbinizdeki aynla, gözle görüyorsunuz. Kalp gözünüz açık. Ve mutlaka hikmet sahibisiniz. Hikmet sahibinin özelliği nedir? Hikmet sahibi adaletli bir hakimdir. Hikmet sahibi adaleti tam olarak yerine getiren bir hakemdir.

hikmet sahibi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin oturduğu 28 basamaklık İslam yelpazesindeki yeri gerçek anlamda bilen kişidir. Öyleyse hikmet ehli orada irfan mevcuttur. Hikmetle birlikte mevcuttur. Hulle'l-Bak makamı, İhlas makamı, Salah makamının dört mertebesi hikmetle birlikte irfanı içerir. Aynel yakin Salah makamının dördüncü kademesi de sona erer. Hikmet ehli olan ariflerin orası son noktası mıdır? Hayır. Son noktası aynel yakinin ötesindeki hakkül yakindir. Ne zaman iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ederseniz hikmetin ötesine geçersiniz. Orası hakkül yakini ifade eder. İradeniz Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, iradenizin Allah'ın iradesine bağlandığı yer hakkul yakin, bi hakkın takva, hakkı tukatihi takva. Bakara suresi 102. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi. Ey amin olanlar, hakka tukatihi seviyesinde takva sahibi olun. Öyle bir takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bütün takvaların ötesine geçen son takva olsun. Bir başka ifadeyle hakkul yakin takvası olsun. Hakkul yakin dördüncü emanetinde Allah'a teslim olunduğu yerdir irade. O kişinin artık iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Ne demek istiyoruz? O kişinin iradeye ihtiyacı kalmamıştır. Neden kalmamıştır? Çünkü irade nefsin afetlerinin yapacakları taşkınlıklara karşı onları önleyen kuvvetin adıdır. Aklın emrindeki bir güç. Kimlere karşı kullanılır? Nefsin afetlerine karşı. Ya nefsin afetleri kalmadıysa, daimi zikre ulaştıysanız, nefsin afetleri bütün olarak kalbinizi terk ettiyse, tekrar gelmeleri de mümkün değilse, o zaman iradeye ihtiyacınız yoktur. Ama iradeye ihtiyacınızın kalmadığı nokta, nefsinizin 12 mertebe müzeyyen olduğu noktadır. Bir başka ifadeyle irşada ulaştığınız noktadır. Orası hakkül yakini ifade eder. Arif olmanın en üst makamı hikmet kademesinde arif olunan iradenin tesliminden sonraki 3 kademedir. İrşad makamına Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin ettiği insanlar bütün
ülkelerdeki, bütün milletlerdeki Resuller ve en üstte de devrin imamı. Hepsi irfan ehlidir. Hepsi hikmetin ötesinde irfan ehlidir. Bu üç kademenin üçü de adın cennetlerinin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi en güzel standartlarda uygulamayı koyduğu bir dizayn var Kur'an-ı Kerim'de. İşte 14 asır sonra bugün bu dizayn devreden çıkarılmış iblis tarafından. İnsanlar unutmuşlar dinlerini. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Bugün insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Alim standartlarında kendilerini sayan insanlar Allah'ın ilminden haberdar değiller. Onları felaha götüren bir ilim sahibi olamamışlar. Şeytan insanlık tarihi kadar eski olan gayretlerinin neticesinde bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlasını kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmayı başarmış durumda. Öyleyse ilim, Allah-u Teala'nın ilmi faydalı ilim ve faydasız ilim olarak ikiye ayrılıyor. Nedir faydalı ilim? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıran Kur'an ilmi. Nedir faydasız ilim? İnsanları cehenneme ulaştıran Kur'an ilmi. İkisi de biz Kur'an'ı biliriz diyorlar. Ama bir kısmı Kur'an'da Allah-u Teala'nın ona öğrettiği Kur'an bilgisiyle insanların cennete ulaşmasını sağlıyor. Diğer kısım Kur'an'dan bugünkü ilmin öğrettiği kitabi bilgilerle, emani bilgilerle, emaniye bilgilerle insanları sadece cehenneme sürüklüyorlar. Öyleyse ilim açısından Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman İslam'ın 7 tane safha içerdiğini görüyoruz. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. İkinci safhada 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak var. Üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek var. Beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek var. Altıncı safhada irşada ulaşmak var. Yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek var. İşte bu yedi safhanın ilk dördü alimleri sonraki üçü de arifleri oluşturur. Bu ayrım galip ihtimaliyet standartlarında. Bundan evvelki arif olmalar bu temel çerçevenin dışındaki istisnalardır. Öyleyse arif olmayı her yere yerleştirebilirsiniz. O zaman ilmin hudutları irfanla karışık bir hüviyet gösterir ki doğrusu da budur. Allah-u Teala'nın kime, nerede kalp gözü ihsan edeceği, kalp kulağı ihsan edeceği hiç bilinmez. Allah-u Teala'nın
layık olmayanlardan bunları geri alacağı da bir vakadır. Allah Teala kişiye verir, karşılığını alamazsa o da emanetini geri alır. Öyleyse bundan 14 asır evvele baktığımızda bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, bütün sahabenin mürşitleri olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıp tabi olduklarını, bütün sahabenin ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırdıklarını, bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin nefslerini Allah'a teslim ettiklerini, bütün sahabenin irşada ulaştığını, bütün sahabenin iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kur'an-ı Kerim geleceğe projekte edilmiş bir peygamber ve sahabe hayatını açık ve kesin çizgileriyle koyuyor ortaya. Üzerinde tartışılamaz bir şekilde bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Sahabeye tabi olmuşlar, adları tabi'in. Öyleyse ne demek istiyoruz? Öyleyse son derece açık bir olgudan bahsediyoruz. Allah'ın güzellikleri yaşanıyor. On dört asır evvel İslam'ın yedi safhasını yaşamış sahabe. Genel çerçeve içinde fizik vücutlarının da teslimine kadar kalp gözlerinin açılmadığını düşünsek bile nefsin tesliminde, irşada ulaşmada ve iradenin tesliminde hepsinin kalp gözlerinin açık olduğu kesin, aynel yakinin sahibi oldukları kesin ve iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin. Öyleyse hikmetin de içinde bulunduğu bir muhteşem istihale geçirmişler. Güzele doğru devamlı değişen bir hayat. Bütün güzellikleri yaşamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda sahabeyi ve Kur'an-ı Kerim'i beraber ele almak mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de ne varsa sahabe onları gerçekleştirmiş. İslam'ın yedi safhasında yaşamışlar. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanların yaşadığı İslam'ın yedi safhası ya da Hazreti İbrahim'in Hanif dininin yedi safhası. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca ikinci bir din hiç olmamıştır. İlmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini ifade eden 28 tane basamaktan oluşan, 4 teslimle noktalanan bir din öğretisi. İşte o İslam'dır. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. O kainatın tek dinidir. Ve bugün hangi dinden olursa olsun o insanların aslında dini hep aynı dindir, tek dindir. Adı Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İşte o dini bundan 14 asır evvel yaşayan sahabe delilleriyle yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlmel yakinin temelinde bu var.
Allah'a ulaşmayı dilemek. Yoksa din yok. Ve bugün insanların %90'dan fazlası için, bütün dinlerdeki insanların %90'dan fazlası için din yok. Onlar okullardan din öğreniyorlar, üniversitelerden din öğreniyorlar, master yapıyorlar, doktora yapıyorlar, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar ama dinlerini bilmiyorlar. İlmel yakinin de dışındalar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir kademede hedefe yürümek, sahabenin yaşantısına bakıyoruz, ne yapmışlar, soruyoruz gayri ihtiyari, Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Kesin. Bakınız ne diyor Allah Teala, Rad 20-21-22. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ. Ve onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Ve misaklarını bozmazlar. Naksetmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Kaybettikleri derecelerin kazandıkları dereceleri aşarak onları cehenneme götürmesinden korkarlar. Onlar Allah'a karşı huşu sahibi olmuşlardır. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar mı? Hepsi. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. İlm el yakinin birinci kademesi bütün sahabe gerçekleştirmiş. Bugün bütün dinlerde insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberdar bile değiller. Ruhlarını hatta ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına dair de hiçbir bilgileri yok. Tam aksini iddia ediyor adamlar. Hatta göklerde ulaşılacak bir Allah yoktur diyen insanlar da var aralarında. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? İkinci safa tabiyetin gerçekleşmesi. Elbette gerçekleştirmişler. Hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Habibim, sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Biat ettikleri kesin, tabi oldukları kesin. Öyleyse 3 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 14 asır bütün sahabe o ilmin sahibi. İrşada ulaşıp, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, bütün sahabe o ilmin sahibi, tatbikatın da sahibi.

fizik vücutlarını Allah'a teslim edene kadar çoğu irfan sahibi olmuş. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim ümmilere ve kitap sahiplerinde ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Daimi zikre ulaşmışlar mı? Zümer 17 ve 18 bütün sahabenin nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini, ulul elbab olduklarını, daimi zikrin sahibi olduklarını söylüyor Allah Teala. Onlar ulul elbab oldular diyor. Kimdir ulul elbab? Li ulul elbab yeskurallâhe kıyâmen kuûden ve alâ cunubihim. O ulul elbab kullarımız var ya diyor Allah Teala. Onlar ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. İrşada ulaşmış mı? Elbette ulaşmışlar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor, ey sahabe, bilin ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize tabi olsaydı, siz bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. O iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Hepsi irşada ulaşmışlar. Daimi zikre ulaştıkları an hikmet sahibi arif olmuşlar. Ondan sonra hep hikmet sahibi arif olmaları devam ediyor. İrşada ulaşıyorlar. Hikmet sahibi arifler bunlar. Sonrası da var mı? Evet, sonrası da var. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri olmuşlar. Hakkül yakin standartlarına ulaşmışlar. Hakkül yakinin 3 işareti var. Birincisi fevzün azim, ikincisi hazzün azim, üçüncüsü ecrün azim. İşte en yüksek hazzı, sonsuz hazzı, sonsuz mükafatı, en yüksek mükafatı ve en yüksek ücreti sahabe kazanmış. Kimler kazanıyor? Hakkül yakin takvanın sahipleri, Allah'ın zatını görenler. İşte Allah Teala bütün sahabe için şunu söylüyor Tövbe 100'de. O sabikun el ebedin var ya, bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ensara da macirine de tabi olunmuş ve ihsanla tabi olunmuş. Hepsi gerçek anlamda irşada memur ve mezun kılınmışlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda her şeyin en güzeli oluşturduğu bir ortam söz konusu olmuş bundan 14 asır evvel. Burada onlar hakkül yakin seviyesinde, yani hikmetin ötesinde arifler. Öyleyse bu faydalı ilim. 14 asır evvel bütün sahabe ilmi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kur'an'dan aldılar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla. Bugün Kur'an duvara asılmış ve bir kişi öldüğü zaman arkasından Yasin okumak üzere kullanılıyor sadece. Sevgili kardeşlerim, ilim de unutulmuş, irfan da unutulmuş. Dünya insanının %90'ından fazlası tarafından, o insanlar hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, kullanılmıyor. Ama o insanlar hangi dinin sahibi olurlarsa olsunlar, aralarında belki %3-4'lük, 5-6'lık bir grup, ama Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor.

Kemel yakini de aynel hakkul aynel yakini de hakkul yakini de yaşıyorlar. Allah Teala'nın kendini ilim sahibi sanıp da ilme sahip olamayan, faydasız ilimle işgal eden, faydasız ilimle iştigal eden herkese faydalı ilmin mensupları kılmasını, onları aynel yakine ve hakkul yakine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha mâ salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, Kayseri'den bir izleyicimiz. Muhterem Hocam, günümüz İslam tatbikatında amen düşerinde Resullere iman sadece Nebi Resullerle sınırlandırılmış. Günümüz İslam tatbikatında veli Resullerin kabul edilmemesi, bilinmemesi veya bilerek çıkarmasının dini yaşam açısından kayıpları var mı? Elbette var. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet zincirinin son halkası Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ashab 40'ta Allah şöyle buyuruyor. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٍ عَبَعَنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولُ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّب۪ي Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve Nebilerin hatemidir, Nebilerin sonuncusu. Öyleyse nübüvvet zincirinin ilk halkası Adem Aleyhisselam, son halkası Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Nebi Resullerin arasında fetret dönemi var. Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala ehli kitap, ey kitap ehli, resullerin, peygamberlerin fetret devrinde, araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve de uyarıcı gelmedi derseniz diye dememeniz için, oysa size müjdeleyici, uyarıcı bir Resul gelmişti. İşte burada müjdeleyici ve uyarıcı Resuller Allah'ın veli Resulleridir. Allah Teala açıkça ifade ediyor. Veli Resuller arasında fetret dönemi yok ama Nebi Resuller arasında fetret dönemi var. Nebi Resullerin ve Veli Resullerin birbirinden farklı olduğu tam 10 tane özellik söz konusu. Nebi Resullerin hayatta olduğu dönemde ikinci bir Nebi Resul yoktur. Ama Nebi Resullerin, Veli Resuller ardı arkası kesilmeksizin Allah tarafından gönderiliyor. Nebi kelimesi sadece peygamberler için kullanılıyor. Resul, peygamberlerin dışındaki kişiler için de kullanılmıştır. Nebi Resuller sadece insanlardan seçilir. Veli Resuller hem meleklerden, cinlerden ve insanlardan seçiliyor. Nebi Resuller aynı soydan geliyor. Veli Resuller her kavmin içerisinden Allah-u Teala tayin ediyor. Aynı anda iki Nebi Resul yok. Fakat aynı zamanda bütün kavimlerde ardı arkası kesilmeksizin Allah veli Resulleri gönderiyor. Nebi Resulü'nde fetret dönemi var. Veli Resulü arasında fetret dönemi yok. Kesintisiz olarak ardı arda gönderiliyor. Şeriat kitabının sahibi Nebi Resullerdir. Ama o şeriatla amel eden, kitaplarla amel edenler, hükmedenler onlar veli Resullerdir. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller asaleten devrin imamı, Veli Resuller vekaleten. Nebi Resuller asaleten şefaat yetkisine sahip, Veli Resuller vekaleten. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi Resul. Ama kıyamete kadar Veli Resuller devam edecek. Şimdi eğer siz Veli Resulleri devreden çıkartırsanız o zaman kıyamete kadar hiçbir veli resul olmayacağına göre o veli resullerin yetiştirdiği veli mürşitler olmayacağına göre tamamen irşat kademesini din tatbikatından çıkartıyorsunuz. Kıyamete kadar mürşit gelmeyecek. Halbuki Allah Teala da İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذَّبِينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولًا Resul göndermesem azap etmem. 7 tane ayet-i kerimede Resullerin her zaman parçasına kesintisiz olarak gönderildiğini görüyoruz. Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Tahrir 134, Kasas 47, Zümer 71. Bütün bunlar bize bir hakikati ifade ediyor. Belirli Resuller her devirde kesintisi olarak var. Eğer çıkartırsanız o zaman tamamen dini hayat sona erer. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ilmin insanlardan alındığı zamandır buyuruyor. Ya Resulullah biz çocuklarımıza, eşlerimize öğreteceğiz. Allah gelip Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Resulullah'ın cevabı çok manidar. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat, Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Demek ki kutsal kitaplar her zaman var. Ama her devirde bu kutsal kitapları açıklayan veli resulleri din tatbikatından çıkartırsanız o zaman onların size hiçbir noktaya getirmesi söz konusu değil. İkinci sual Balıkesir'den bir kardeşim muhterem hocam. Bir TV kanalında bir din adamı bir kişinin dinini tek başına öğrenemez. Bir kişi dinini tek başına öğrenemez. Mutlaka fıkıh kitaplarında yararlanması gerekir. Çünkü fıkıh kitapları Kur'an'ın hadislerinin geniş açıklamalarını veriyor. Onun için kişi dinini bu kitaplardan öğrenmesi gerekir. Zaten tek başına Kur'an'dan öğrenmeye kalksa da öğrenemez diyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, kendisi belli ki itiraf ediyor. Dinini Kur'an'dan öğrenmemiş. Halbuki dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, Ehl-i Beyt, Allah'ın kitabı sünnetim. Yani her zaman Allah'ın Kur'an'da zikrettiği insanlardan bilip, Allah'tan bilip ve insanlardan bilip. İşte bu Allah'tan bilip olan kesin sırat-ı müstakim Kur'an-ı Kerim ve de insanlardan bilip Allah-u Teala'nın mürşidi. Şimdi bu kişi ikisini de devre dışı tutuyor. Tek başına Kur'an'dan öğrenemez. O zaman Kur'an'ı rafa kaldırdığın zaman geride kalan insanların uydurmaları ve o uydurmaları onlara anlatan bu kişiler. Sevgili kardeşlerim, onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle aranacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet, Kur'an-ı Kerim bir hidayet rehberidir ve Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetten hedefi mutluluktur. İşte hidayetten eser yok. O gün kalplerinde hidayetten eser bulunmadığı zaman diliminde o gün yaşayan alimler gökmen altında yaşayan insanların en şerileridir. Din alimlerinden bahsediyor. Fitne onlardan çıkmıştır. Tekrar onlara dönecektir. Allah razı olsun. Üçüncü sual İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam. Allah'a ulaşmak ruhunu Allah'a ulaştırmaktan Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmesini mi kastediyorsunuz? Açıklar mısınız? Hayır. Allah'a ulaşmak ruhunu Allah'a ulaştırmaktan Allah'ın emir ve yasaklarına riayet vasıta emirleri yerine getirmekle gerçekleşiyor ama ruhun Allah'a ulaşması bir hedeftir. Kur'an'ın bütün kutsal kitapların yedi safa ve dört teslimden oluştuğunu biliyoruz. Dört teslimden ruhun teslimi bir, fizik vücut teslimi iki, nefsin teslimi üç ve iradenin teslimi dört. Dört tane teslim. Ruhun teslimi, ilmen yakin fizik vücut teslimi, irfanı nefsin teslimi hikmeti ve iradenin teslimi hikmetin ötesini muhtevasını alıyor. İşte Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Nebi Resulü olan Peygamber Efendimiz'in görevine baktığımız zaman o size ayetleri tilavet ediyor. Bu bir hazırlık safhası. Ayetlerimizi size tilavet etsin ve sizin nefsinizi tezkiye etsin. Nefs tezkiyesi, ruhun teslimi, kitap öğretilmesi, fizik vücut teslimi, hikmetin öğretilmesi, nefsin teslimi, hikmetin ötesinde öğretilmesi ise iradenin teslimi olarak yer alıyor. Allah'ın dizaynı bu şekilde. Öyleyse birinci hedef olan ruhun Allah'a teslimi. Ruhun Allah'a teslimi yoksa fizik vücut teslimi söz konusu değil. Fizik vücut teslimi söz konusu değilse nefsin teslimi söz konusu değil. Bunlar hepsi birbirine bağlanmış bir dizayn söz konusu. Allah'a o zaman emir ve yasakları yerine getirmek elbette bunlar hayatımıza tatbikini ifade ediyor. Ama asıl olan hedeflerin gerçekleşmesi. Alanya'dan bir kardeşimiz, Müterim Hocam namaz kılarak, oruç tutarak vesaire zaten biz Allah'a ulaşmak istemesek zaten bunları yapmayız. Neden buna ekstra niyet etmemiz lazım? Sevgili kardeşlerim, bunlar vasıta emirler. Şimdi 7 tane hedef emri var ve 7 tane vasıta emir var. 7 tane hedef emirlerden birincisi vahdet akidesi, Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi tevhid. Üçüncüsü teslim. Ama dinin tamamı olan vahdet, tevhid ve teslim 7 tane hedef emri gerektiriyor. Bu yedi hedeflerin birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi ihsanla mürşide tabiyet. Ondan sonra ruhun teslimi bir. Ondan sonra fizik gücü teslimi iki. Ondan sonra nefsin teslimi üç. Ondan sonra iradenin teslimi dört. Dört tane hedef söz konusu. İhlas ise başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Ne diyordu Allah Resulü? Halekel insanu illel alimun. Halekel alimun illel amilun. Halekel amilun illel muhlisun. Halekel nasu illel alimun. Halekel alimun illel amilun. Halekel amilun illel muhlisun. Öyle olunca da o zaman mutlak surette ihlas ve başkaları için yaşamak söz konusu. Şimdi sadece bu 7 tane de vasıta emir var. Bu vasıta emirlerden 7 tanesine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Alt alta yapacak olursak Allah'a ulaşmayı dilemek bir vasıta emir. Tövbe etmek bir vasıta emir. Ruhun Allah'a teslimi, oruç, sevm-i selat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet. Şimdi ne yok içinde? Olmayan, vasıta emirlerin içerisinde olmayan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir. Bu yoksa o zaman diğerlerine de ulaşmak hiçbir zaman mümkün değil. Belki Allah'a ulaşmayı dilemen hemen akabinde zikri alıp ondan sonra sevmü selat, haccü zekat ve kelime-i şehadet. Kelime-i şehadet de yedi şahidin üzerinde gerçekleşen bir durumdur. Şimdi neden buna niyet ederim? Allah'a ulaşmak istemesek zaten bunları yapamayız. Yedi şahitle beraber olan tövbeyi gerçekleştirmesen ruhun vücuttan ayrılmaz. Ruhun vücuttan ayrılmıyorsa nefs ezgesini yapamazsın. Nefs ezgesi yoksa kitabı öğrenemezsin. Kitabın öğrenmesi yoksa ispat yapamazsın vesaire. Bütün bunlar hepsi birbirine bağlı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ben İstanbul'dan Erdem Yıldız. Ellerinizden ümmet döküyorum inşallah. Hocam müsaadenizle bir sorum olacaktı. İnsanda sebepsiz yere ortaya çıkan sıkıntılı hali hakkında bilgi verir misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey kendi kendine oluşmaz. Allah her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Bir kere sıkıntı varsa, mutsuzluk varsa hemen Allah-u Teala bizi zikre davet ediyor. Yetmez, o anda kişi unutmuş olabilir. Ama daha evvel başkasının yaptığı hata sebebiyle o kişinin ruhunun nefse yaptığı azap söz konusu olabilir. Dolayısıyla sıkıntı varsa, huzursuzluk varsa o kişinin evvela kendi nefsine zulmetmesinden kaynaklanan bir durum var. Hemen zikre başlaması. Sıkıntı varsa belki çevresindeki insanlara karşı duyarsız davrandığı için Allah-u Teala o sıkıntıyı veriyor. Hemen çevresiyle ilgilenmesi lazım. Ve sıkıntı varsa mutlaka birilerine yanlış bir davranışta bulunmuştur. O zaman geriye dönüp düşünmesi ve ona göre sıkıntıyı oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak, Allah-u Teala'nın kesin emri inşallah. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz diyorum hocam, rızıkla nimet arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, maddi ve manevi rızıklar söz konusu. Maddi rızıklar karşı, Allah'ın bize verdiği maddi rızıklara karşı şükrümüzü eda etmemiz, manevi rızıklara karşı da hamdümüze eda etmemiz gerekir. Hamd, Rahim esmasının tecellisiyle Allah'ın bize verdiklerine karşı Rabbimize olan övgümüzü, şükür ise Allah-u Teala'nın bize verdiği maddi nimetlere karşı Rabbimize olan övgüyü ifade ediyor. Maide suresinin 3. ayet-i kerimesine bakacak olursak El-yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi ikmal ettim, tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti. Ve nimetim olan Kur'an-ı Kerim'i de tamamladım. Ve radeytu lekum l-islame dine. Ve sizin için İslam'ı seçtim. Nimetin ne olduğuna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın nimet diye ifade ettiği devrin imamının ruhu. Nitekim Ali İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın veli rasullerden devrin imamı olarak tayin ettiği kişinin müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere gönderildiği ifade ediliyor. Ancak o zaman biz onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah nimetini kulun üzerinde görmek istiyor. İşte bu nimet devrin imamın ruhudur. Devrin imamının ruhuyla rızık arasında nasıl bir ilişki var? İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığım zaman وَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِدَنَّكُمْ Şükrederseniz nimetimi artırırım. O zaman şükür neyi ifade ediyor? Şükür de kimdir şükredenler? Kalbin Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalben şükredenlerdir. Dilemeyenler de küfredenlerdir. Eğer dilerseniz o zaman Allah Teala sizden arttırıyor. Rızkınızı arttırıyor, nimetinizi arttırıyor vesaire. Ama bunun tam tersi size verdiklerine karşı siz nankörce davranırsanız, vermezseniz, başkalarıyla paylaşmazsanız o zaman da Allah'ın emrini yerine getirmemiş olursunuz. Konya'dan bir kardeşimiz, delalette olanlarla hidayette olanları kesin olarak birbirine ayıran özellikleri açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, delalette olanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Hidayette olanlar da 19 pozitif özellik söz konusu. İkisini yan yana ifade edecek olursak, delalette olanlar işte ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, fısktadırlar, aklı etmeyenlerdir, nefsine zulmedenlerdir, isyandadırlar, fitnededirler, sadisi ve kördürler, şeytanın kuru dostudurlar, dinde fırkalara ayrılmışlardır, sebil-i gaydedirler, birbirine düşmandırlar, hüsrandadırlar, gideceği yer cehennem, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Ama hidayette olanlara baktığımız zaman, onlar Allah'ın ayetlerini yakın hasıl edenlerdir. Onlar şirkten kurtulmuştur, küfürden kurtulmuştur, delaletten kurtulmuştur, fısktan kurtulmuştur. Bütün bu negatif şartlardan kurtulmuş ve kurtuluştadırlar. Özellikler itibariyle bu. Tabii hidayetin de kendine has özellikler, ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması. Peşinden fizik gücü hidayeti, fizik gücünün şeytana kurulmaktan kurtulup Allah'a muhsin kurulması. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki afetlerin tamamen temizlenmesi. İradenin hidayeti, iradenin de en son olarak Rabbine teslim olması, Allah'ın iradesiyle hareket etmeye devam etmesi. Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah Resulüne ve bize düşman olana nasıl davranmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Allah Resulüne düşmanlık edenlere karşı mutlaka sert davranmamız gerekir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. لَا تَجِدُوا قَوْمًا يُمُنَ بِاللّٰهِ وَيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe ölmeden önce Allah'a ulaşmaya iman eden bir kavmi Allah'a ve onun Resulüne karşı gelenlerine muhabbet duyar bulamazsın. Onların babaları, oğulları, kardeşleri ve kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar, onların kalplerinin içine Allah-u Teala imanı yazdı, onları kendinden bir ruhla destekledi. Onları altından nehir akın cennetlere dahil edecek. Onlar ebedi onlarda kalacaklar da Allah onlardan razı. Onlar da onların Allah'tan razıdırlar. İşte onlar taraftarıdır. Gerçekten Allah'ın taraftarları. Onlar felaha erenler değil mi? Öyleyse Allah ve Allah Resulüne ve bize düşman olana nasıl davranmalıyız? Bize düşman olana her zaman sevgiyle, dostlukla onları karşılamalıyız. Ama Allah'ın Resulüne düşman olana bu şekilde davranamayız. Ayet-i Kerime'de diyor ki, onlarla sevişir bulamazsın. Allah ve Resulüne karşı gelenlerle muhabbet duyar bulamazsın. Babası da olsa, oğlu da olsa, kardeşi vesaire. Onun için sahabenin bu ayet-i kerimenin muhtevası içinde söyledikleri, annem babam sana feda olsun ya Resulullah. Yani anne baba Allah'ın Resulüne karşı geliyorsa, anne babasının artık onun hayatında yeri yok. İşte Tövbe Suresi 24. ayet-i kerimesinde قُلْ اِنْ كَانَ عَبَاءُكُمْ babalarınız, emnâukum evlatlarınız, ihvânukum kardeşleriniz, ezvâcukum eşleriniz, aşiretukum aşiretiniz, emvâle ihtereftumâ mallarınız, ticaretin takşanı keseda ticaretiniz ve hoşunuza giden meskenler, size Allah'a, onun Resulüne, onun yolunda cihad etmekten daha sevimlisi bekleyin. Allah fasıkları hidayete erdirmez. Yani bunların hepsi Allah ve Resulü'nün önüne geçebilen bir dizayn ifade ediyor. Bunları elimizin tersiyle itip tercihimizin ne olması lazım? Allah'a, Resulü'ne ve onun yolunda cihat olması lazım. Allah razı olsun. Almanya'da bir kardeşim muhtemelen sevmediklerimizi sevebilecek hale gelmenin nasıl gerçekleşebileceğini, neler yapmamız gerektiğini sizden öğrenebiliriz. Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında nefs varsa, nefsin afetleriyle kişinin davranması söz konusu. Nefsin 19 afetinden bir tanesi kin ve nefret. Etrafındaki insanları kendisine kötü davranır, elbette sevmeyecektir. Ama Allah Teala bize nefs tezkiyesi ve tasfiyesini farz kılmış. Bizi diğer insanlarla karşı karşıya getiren nefsimizin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytan. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanı hayatımızdan çıkartabiliriz. Ve tabii ki zikrederek. Çünkü iblis Mücadele Suresi'nin 19. ayet-i kerimesinde İstevhaza aleyhim şeytan fensahum zikrillah. Şeytan onları kuşattı. Allah'ın zikrini onları unutturdu. Ulaike hüzbü şeytan. Zikrin unutulmasının arkasında şeytan var. Şeytanın taraftarları hüsranda. İblis Allah'a ulaşmayı dilememize mani oluyor. İblis zikretmemize mani oluyor. Ama biz eğer Allah'a ulaşmayı diler, müşrimize tabi olur ve zikredersek, o zaman zikirle her gün nefsimizin afetlerinin azaldığını, faziletlerin kalbimizde çoğaldığını görürsek, ki şeytan sadece afetlere tesir edebilir, faziletlere tesir edemez. O zaman zikirle her gün şeytanın vücuduna giriş yollarını daraltabiliriz. Diğer ibadetler de zikre bir yardımcıdır. Oruç tutunuz, şeytanın vücuduna giriş yollarını daraltınız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili Cahper Hocam, Efendimizin ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum inşallah. Benim bir sualim olacaktı. Yaptığı hatalardan dolayı başına gelen musibetlerden bir ders alıp hayatımı dine göre düzenleyenler için bu musibet bir hidayet vesilesi olarak görülebilir mi? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum Efendimizin ümmetiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet. İki tür insan var, seçilmişlerdir. o seçilenleri Allah-u Teala Allah'ın yoluna girip huzur ve mutluluğu yaşayabilmeleri için Tövbe 126'da onları senede bir iki kere imtihan ettiklerimizi görmüyorlar. Ama tövbe edip zikre başlamıyorlar. İşte bunlar ders almayanlardır. Devamlı musibetler söz konusu ama musibetlerden gerekli dersi almadıkları için tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Öyle olunca kalp her gün biraz daha kararıyor ve sonuçta kalbi kasiyet bağlayan, başkasını da yoldan saptıran kişi oluyor. Ama yaptığı hatalardan dolayı başına gelen musibetlerden ders alıp hayatını dine göre düzenleyenler var mı? Var tabii. Allah-u Teala Bakara 155, 156 ve 157'de bunu söylüyor. وَنِوَلَكُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِي وَنَقْسِ الْمَمَّالِ وَاَمْسِ وَسَمَرَةِ وَبَشَرٍ مِنَ الصَّابِرِينَ Sizi mutlaka korku, açlık, mal ve candan eksilmeyle imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Birisi ders almıyor, diğeri ders alıyor ve sabrediyor. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz. Yani ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız Allah içiniz. Ve neyleye raciun ve biz mutlaka yine ona döneceğiz, ulaşacağız. Bakara 157'de işte bunların üzerine ulaşırken selavatimun Rabbim ve rahmetun. Bunların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete ermiş olanlardır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavatı.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizi sizlerle birlikte kıldı. Bizleri birlikte kıldı. Konumuz nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü. İnsan bir üçlüyle vücuda getirilmiştir. Topraktan halk edilen, yaratılan bir fizik vücut. Halaknal insanüm, insan salin, min hameyin mesnun diyor. Allah Teala andolsun ki biz insanı hamiyin ve mesnun olan topraktan yarattık diyor. Bu toprak adı salsalin. Organik hale dönüşebilecek özellikte olan bir toprak. Kuru bir balçık türü. Onu çamur haline getiriyor ve Allah-u Teala insanın vücudunu şekillendiriyor. Sonra da ona ruh üflüyor. Biz ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah-u Teala. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Ve ona efidet verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hassalarını verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın insana vermiş olduğu fuatler, idrak vasıtaları, göz veriyor insanoğlunun fizik vücuduna, bu gözle insanoğlu görüyor. Kulak veriyor, işitiyor. Kalp veriyor, idrak ediyor.

Demek ki topraktan yaratılan şekillendirilen bir fizik vücudumuz var.

Nefsimiz sevva edilmiş. Allah Teala ve nefsin ve sevvahün ne diyor ve nefs diyor, onu sevva ettik diyor Allah Teala. Sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Ve nefsün ve ma sevvahu fe elhamaha

O nefse ve onu sehva edene diyor. Ve o nefse fücuru ve takvası ilham edilir diyor. Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresi 7 ve 8. ayetler. Ve 9. ayet. Kat eflaha men zekaha. Kim nefsini tezkiye ederse, o nefsi tezkiye ederse, o zaman o kişi felaha erer diyor Allah Teala. Nefsini tezkiye eden kişi felaha erer diyor. Öyleyse sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz var. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve yapaha fihi ruhihi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Üfürülen bir de ruhumuz var. İşte böylece bir üçlü topraktan yaratılan fizik vücudumuz, seva edilen, dizayn edilen nefsimiz ve Allah'ın üfürdüğü ruhumuzla biz insanlar üç tane vücuttan oluşuyoruz. Üçünün de şekli dış görüntüsüyle tamamen birbirinin aynı. Hiçbir farklılık göremezsiniz. Görüntüde hiçbir farklılık yok. Ama vücuda getirilişlerine baktığımız zaman ayrı maksatlara yönelik üç ayrı vücuttan bahsetmek söz konusu. Allah Teala ruhumuzu hasletlerle donatmış. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerden oluşuyor. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir hususu işlemek istemeyen bir yaratılışın sahibi olan ruhumuz. Bütün güzellikler ruhumuzda. İtaat, sevgi, uyum. Sükunet, dostluk, cömertlik, nefsin bütün afetlerinin karşılığı olan bütün güzellikler ruhumuzda. Nefsimizde öfke afeti var, ruhumuzda sükunet. Nefsimizde isyan afeti var, ruhumuzda itaat hasreti var. Nefsimizde düşmanlık var, ruhumuzda dostluk var. Nefsimizin her negatif faktörünün karşıtı nefretin yerine sevgi ruhumuzda oluşmuş. Nefsimiz afetlerle dolu, ruhumuzda hasletlerle. Ve iki düşman kardeş içimizde sevgili kardeşlerim. Doğumumuzdan itibaren Allah Teala'nın doğumuzla beraber üfürdüğü, ruhumuz da
Nefs ve fizik vücut ikilisine ekleniyor. Fizik vücut bir mekan, nefsimiz o mekanın içinde yer almış, aynı görüntüde ruhumuz da o mekanın içinde yer alıyor Allah-u Teala'nın üfürmesiyle, aynı mekanda. Ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlü. Bu üç varlığın da Allah'a teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Burada Allah-u Teala mutlaka bu teslimlerin yapılmasını üzerimize farz kılmış.

İşte Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Münibine ve affedersiniz ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azab ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Üzerine azap gelmeden önce diyor Allah-u Teala. Allah'a yönelmek ve Allah'a teslim olmak. Bu teslim ruhumuzun teslimini de, fizik vücudunun teslimi de, nefsinizin teslimini de, irademizin teslimini de içerir. Allah'ı, ruhumuzu hayattayken ulaştırmamız, teslim etmemiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde ifade ediliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın bize emrettiği bir şey var. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Madem ki Kur'an-ı Kerim'de farz hüküm olarak Kur'an-ı Kerim'de bir emir olarak geçiyor. Allah'ın ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmesi söz konusu. O zaman bu bir farzdır. Ve Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhumuzun Allah'a hayattayken ulaşması üzerimize farz kılınmış. Peki ulaştırmadık. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemedik, ulaştırmadık. O zaman ölümümüz Azrail Aleyhisselam ve onun melekleri tarafından gerçekleştirildiğinde ne yapıyor ölüm melekleri gelip? Gelip kontağı kapatıyorlar. O güne kadar vücudumuzdaki onca ...70 milyar olduğu söyleniyor tahmini mitokondriler, elektrik enerjisi üretimlerini durduruyorlar. Durunca kişinin bütün uzvaları hayattan uzaklaşıyor, kişi ölüyor. Ölünce fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekebilen manyetik alanları yok oluyor. Ruh vücuttan ayrılıyor, nefs de ayrılıyor. Ölüm melekleri vücuttan ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak üzere sırat-ı müstakime kadar Sitet-i Münteha'ya kadar birlikte

aslında ifadesiyle ölüm meleklerine teslim oluşu iki şekilde tahakkuk eder. Birisi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse ölüm sırasında ruhu mutlaka vücudundadır. Ama kişi ölünce ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bu kişinin vücudunda olan ruhu, vücudundan ayrıldığı zaman ölüm melekleri onu beraberine alıp 7 kat göklere ulaştırırlar. Peki bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmışsa, ölüm melekleri o kişiyi mitokondrileri hareketsiz hale getirerek öldürdükten sonra, ölümü oluşturduktan sonra kimi götürecekler Allah'a? Ruhu. İyi ama ruh zaten Allah'a ulaşmış. İşte o Allah'a ulaşan ruh oradan tekrar geri geliyor fizik vücuda. Ve o geri gelen ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuk yapıyorlar Allah'a doğru. Ve neticede 7. gökkatının 7. alemi olan Sitretin İndi İlahi'nin en üst, en yüksek noktası olan Sitretin Müntaha'ya ulaştırıyorlar. Orada kalıyorlar. Ruh oradan Allah'a yükseliyor. Öyleyse ister kişi ruhunu Allah'a zaten ulaştırmış olsun, ister ulaştırmamış olsun, ruhu vücudunda olarak ölsün kişi, öldüğü zaman ruhu vücutta tutabilecek olan hiçbir özellik yok. Ruh vücudu terk ediyor.

Sevgili kardeşlerim, böylece insan ruhunun çok özel bir yapıda olduğunu görüyoruz. İnsan bir dengeler sistemiyle yaratılır. Bir insan doğduğu zaman nefsinin kalbindeki afetler %100 karanlıkları temsil ederler. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan gibi afetler, 19 grup afet o kişinin nefsinin afetleridir. Nefsin kalbi %100 karanlıklardan oluşur. Ama öbür taraftan da Allah-u Teala bir ruh vermiştir. Ruhun kalbi de nurdan oluşur. Nefsin afetlerinin tam zıttı olan öfkeye karşı sükunet, düşmanlığa karşı dostluk, her negatif faktörün pozitifi karanlığın tersi olan nurla ifade edilir. Ve dengeli bir şekilde hayata başlarız. Ne kadar karanlık varsa nefsimizde, ruhumuzda da o kadar aydınlık vardır. Bir karanlık ve aydınlık dengesi, gece ve gündüzün, nefsimizde gecenin, ruhumuzda gündüzün temsilidir. Allah-u Teala ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'a teslimini emrediyor.

vücudumuzun Allah'a kul olması emrediliyor ki bu kul olmak fizik vücudumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah Teala acık bir şekilde bundan bahsediyor, ruhumuzun Allah'a ait oluşundan. Ve nefsimizin Allah'a kul olmasının tesliminin farziyetinden bahsediyor Allah Teala. Yasin suresinde Allah Teala ey Ademoğulları diyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. En la ta'budu şeytane. İnnehu lekum adubun mübin. Ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları. Ademoğulları, Adem Aleyhisselam'ın sübünden gelen şu fizik vücutlarımız. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor. Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Kul olmak Allah-u Teala'ya teslimi içeriyor. Allah'a teslim olmamız söz konusu sevgili kardeşlerim. İşte bu teslim esas olan fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması. Peki, demek ki ruhumuz Allah'a geri dönüş emrini almış, açık ve kesin Allah Teala'nı geriye çağırıyor. Allah'a ulaşmaya davet var. Fizik vücudumuzun da Allah'a kul olması emredildiği cihetle Allah'a fizik vücudumuzun teslimini ifade ediyor bu. Nefsimiz, nefsimizin de Allah'a teslimi söz konusu. Allah Teala nefsimizin tıpkı ruhumuz gibi, tıpkı fizik vücudumuz gibi Allah'a teslimini emrediyor. Nefsimizin birinci hamlesi teskiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin yarısının Allah'ın nurlarıyla dolması. İkinci hamlesi tasfiye adını alıyor. Nefsimizin kalbinin %100 nurlarla dolması hali. Ya eyyetüven nefsü mutmainnetü ircığı ila rabbiki radiyeten vardiye vetkuli fi ibadî vetkuli cenneti diyor Allah Teala. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Allah'a ulaş ircığı ila rabbiki Rabbimizin ruha verdiği emir Rabbine geri dön. Bu da Allah'a dönüş emri. Ama nefsimiz için radiye ve mardiye kademelerinde temizlenmesi ve teskiye olup bu işi bitirmesi. İşte Allah Teala Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini teskiye etmek isterse
O kişi bunu kendisi için yapar. Tezkiye olduğu zaman ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Nefs tezkiyesi 21. basamakta gerçekleşen bir olaydır. Ama aslında nefsin de Allah'a bütünüyle teslimi söz konusudur. Bu sonuncu muhtevada kazanılır. Nefsin Allah'a teslimi daimi zikirle mümkündür. Nefsin kalbinin %100 nurlarla dolu olması. Bu ancak daimi zikirde gerçekleşen bir olgudur. Kişinin kalbi halis olur. Nefsimizin Allah'a teslimi daimi zikirle sağlanan bir olaydır.

Ve fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farz kılınmıştır. Nisa 125'te Allah Teala diyor ki: "Femen esleme vechehu lillahi fehüve muhsinun." O kişi ki vechini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Bu fizik vücudun teslimidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi muhsinlerden olur. En son teslim alacaksa nefsimizdir. Nefsimiz Allah'a daimi zikirle teslim olur. Bu vapta sonuçlara bakarsak, bundan 14 asır evvel bütün sahabinin ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmiş olduklarını görüyoruz. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Evet, farz. Bunu baştan verdik. Allah'a ulaşmayı dilemek işte Allah Teala'nın açıklaması. Rum Suresi 31. ayet-i kerime: "Münibine ileyhi ve ettekuhu ve la tekunu minel müşrikin ve ekumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, müşriklerden olma. Sonra da Allah Teala müşrikleri anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dışındaki diğer 72 fırkanın hiçbirisinin Allah'a ulaşmayı dilemediği neticesine ulaşıyoruz. Onlar dilemeyenler, 72 fırka müşrikler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. İşte Zümer Suresi 17. ayet-i kerime: Allah Teala bütün sahabenin şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve Allah'ın kulu olduklarını söylüyor Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِي. Onlar tağuta kuluken, bundan içtinab ettilerken, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı diledikleri için bütün sahabe Allah'a kul olmayı başarmış. Allah'ın kulu olmuş. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Peki, mürşide ulaşmak üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala Maide 35'te diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin." Bütün sahabe Allah'tan mürşitlerini istemişler.

Allah Teala bu hususu açık ve kesin olarak anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sahabe için söz konusu olan da mürşitlerine ulaşmaktı, tabi olmaktı. Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Bu iki unsur konunun başlangıcını teşkil ediyor. Ama ruhun teslimi üzerimize farz gördük. Dört ayrı ayet-i kerimede. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını Allah'a teslim edenlere hidayete erenler diyor Allah Teala. Ve innel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır diyor. İnne hüdallahi huvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor. Ve bütün sahabenin bu hidayete ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Bu dört teslimi, dört ayrı ayet-i kerimede söyledik. Üzerimize farz. Ve bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı, teslim etmişler mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse ruhun teslimi bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiş. Sonra fizik vücudun teslimine geliyoruz. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demin söyledik ayet-i kerimeyi. Allah Teala açıkça bu hususu söylüyor. Onlar fizik vücutlarını, veçlerini Allah'a teslim ettiler diyor. Onlardan daha fizik vücudunu Allah'a teslim edenden daha fazla kim hidayetlidir diyor Allah Teala. Sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? İşte Ali İmran suresi 10. ayet-i kerime, 20. ayet-i kerime. Habibim o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Ve nefslerini Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini de teslim etmişler. Nefsini teslim eden kişi kimdir? Ulul Elbap'tır. Allah Teala li Ulul Elbap yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor. O Ulul Elbap kullarımız için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor. Demek ki Ulul Elbap daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Ve Zümer suresinin 17. 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor. Arkasından da diyor ki onlar bu hidayete ermekle kalmadılar. Ulul elbap oldular diyor. Yani nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Öyleyse Ulul Elbap olmak farz mı?
Allah-u Teala Nisa 103'te diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Yani daimi zikre ulaşın. Yani irade, hepiniz nefsinizi de Allah'a teslim edin. Nefsimizin teslimi, nefsimizin kalbinde Allah'ın zikriyle hiçbir afetin kalmadığı bir noktayı ifade eder. Bu nokta, bütün afetlerin yok olduğu, nefsimizin kalbinin %100 temizlendiği bir noktadır. Burada nefsimiz Allah'a teslim eder, teslim olur. İşte mutluluğumuz, nefsimizin kalbindeki nurlar adım adım yok oldukça hedefine ulaşır. Nefsimizin kalbindeki nurları ancak zikir adı verilen bir müesseseyle yok edebiliriz. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmetle, faz ve rahmetle salavat nurları nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. Daimi zikre ulaştığımız zaman nefsimizin kalbi %100 nurlarla kaplanır. Hiçbir karanlık nokta kalmamak üzere. İşte o noktada nefsimiz de Allah'a teslim olmuştur. Nefsimizin Allah'a teslim olduğu noktada nefsimizin kalbinde 7 mertebede bir değişiklik olur. Nefsimizin kalbi ulul-elbab makamında 7 mertebe müzeyyen olur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilir. Ondan sonra da nefsimizin kalbi beş mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ve o noktada Allah-u Teala o kişinin iradesini teslim alacaktır. İradenin teslimi, teslimi külliyle, teslimle noktalanır. Allah-u Teala bu noktaya hakkatu katihi takva diyor. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün tarzında bir ifade kullanıyor Allah-u Teala sahabenin teslimi içinde. Bütün insanlarda iradesini teslim edenler için Allah-u Teala bu ifadeyi kullanıyor. İradeyi Allah'a teslim etmek de hepimizin üzerine Allah-u Teala tarafından farz kılınmış Nisa 103'teki daimi zikrin ötesinde irademizin Allah'a teslimi de farz kılınmış. Allah-u Teala bütün insanların Allah'a teslimi külliyle teslim olmalarını farz kılmış. Âl-i İmrân 103'te siz ölmeyin diyor Allah-u Teala. Önce Allah'a teslim olun. Bir hakkın takvayla teslim olun. Sonra ölün. Hakkatu katihi takvanın sahibi olmak üzerimize farz kılınmış. Bu irademizin de teslimi manasına geliyor. Ve 14'te sıra ver. Bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini ve irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. İşte Tövbe 100'de Allah-u Teala
buyuruyor ki o Sabikun el-Evin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirin'e tabi olanlardandı. Hem Ensar, hem Muhacirin, hem de Ensar'a ve Muhacirin'e tabi olanlardan bahsediyor Allah Teala. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, iki gruba da tabi olunduğu cihette iki grupta irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi ve işte sahabe. Hepsi üzerimize farz. Bütün sahabede bu farzları gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki ruh, fizik vücut ve nefs arasında bir kesin ilişki söz konusu. 27. basamak, 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. 22. basamakta Allah'a teslim oluyor. Nefsimizin kalbinde %51 nurla. 25. basamakta fizik vücudumuz Allah'a teslim oluyor. Nefsin kalbinde %81 nurla. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim oluyor. Kalbinde %100 nurla. Nefsin kalbi %100 nurlarla kaplı. Ve 28. basamağın 5. kademesinde irademiz Allah'a teslim oluyor. Kişi hakka tukati, takvanın sahibi ve 19 mertebe bütün teslimlerden sonra kalp, nefsin kalbi müzeyyen olmuş. İşte ruh, işte fizik vücut, işte nefs. Hepsi birbiriyle ilişkili sevgili kardeşlerim. Allah yolundaki gayretleriniz sizi bütün bu hedeflere birer birer ulaştıracaktır. Allah Teala'nın yolunda hepinizin hem ruhunuzu, hem veçinizi, hem nefsinizi, hem iradenizi Allah'a teslim ederek bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah-u Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedef budur. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması, Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah-u Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklere donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah-u Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hangisinde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengeli olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir, Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'a, Allah'ın emri üzerine geri dönmesi 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünyada verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de, gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın insan adı verilen mali konuğu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında ona ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh, Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı, ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından da diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa hayran olan hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiiydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozok Han, Osmanlı İmparatorluğu'ndan evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin tutuşu altındaki haksızlık bizi solcu olmaya gitmişti. Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf, bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbini aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler.
Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasletler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz, yani gece yarısından sonra bu kişi bu abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu
Sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Kerâmen Kâtemin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek, böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, halıları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa, o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamını tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Okay, şey. Allah Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah Teala ona verecektir. Ve o insan mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi. Herkesin Allah Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa Allah Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7, %7, %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi. Bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir. Burada büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister.
cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah-u Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah-u Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki, kim bana milaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse, o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah-u Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler: Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler: Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden,
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyyine açık delil mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak, gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi, ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakz ediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağ tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra zinet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular. Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allah-u Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler
müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler, fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehy edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller
ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki, böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki, onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi?
O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç getiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız, size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hastası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler.
De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer, cezbelenir. Ve onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazlarını ikame ederler, kılarlar ve rızık olarak verdiğiniz şeylerden infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onların Rablerinin yanında dereceleri vardır ve onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi vardır ve kerim bir rızık vardır. Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı. Başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin.
ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç, kim o gün onlara arkasını dönerse, artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah, müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse, elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden

Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman biz işittik, şayet biz dileseydik bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır dediler. Ve onlar, Allah'ım şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap senin indindense o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir demişlerdi. Ve sen onların arasındayken Allah onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak, mağlup olacaklar. Ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kafir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse o takdirde muhakkak ki Allah yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz gençlerin hayatlarındaki öncelikler. Master Index araştırma şirketinin verilerine göre gençler boş zamanlarında en çok arkadaşlarıyla geziyor. İnternete giriyor ve televizyon izliyorlar. Karen Fordwell'in yaptığı bir ankete göre şu an Z kuşağı dediğimiz genç nüfusun neredeyse yarısı %47 ve Y kuşağının %41'i kendilerini dindar olarak görmüyor. Gençlerin çoğu huzuru bulmak için internete ve sosyal medyaya yöneliyor. İşte bu ne yazık ki şeytani bir tuzak. İnsanın

Fizikçesine baktığımız zaman Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefse ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhla bizi yaratmıştır. Şu an gençlerin meşguliyet alanları hepsi ne yazık ki nefsimizin manevi kalbindeki afetlere paralel bir talep silsilesini oluşturuyor. Sayın Nusra Hazretleri diyor ki gençler akıldan ziyade, yani ruhun talebinden ziyade his ve hevesi nefsin taleplerini dinlerler. His ve heves kördür, akıbeti görmez. Bir dirhemlik peşin zevki sonsuz ahiret hayatına tercih eder. Öyleyse gençlerin huzurlu mutlu bir hayat yaşamaları ancak Allah Teala'nın kendileri için öngördüğü daveti kabul etmeleri, Allah'a ulaşmayı dilemelerine bağlı. Tabii ki şu anda Z kuşağı veya Y kuşağı dedikleri genç kitle ne yazık ki kutsal kitaplardan değil de insanların emaniye, yani bilgi kirliliğinin en zirve noktada olduğu medyadan besleniyorlar. Bu medyada elde ettikleri, kendilerini besleyen bilgi alanı birçok noktalarda %90 Kur'an hakikatlerine uymuyor. Öyle olunca bu gençler negatif şuurlanıyorlar. Negatif şuurlanma otomatikmen nefsin taleplerine yeşik ışık yapma sonucuna bizi ulaştırıyor. Öyle olunca da devamlı olarak negatif çevreden beslenen, şeytanın da dış tesiriyle nefsin taleplerine uyan bir insan geçici zevkleri yaşıyor ama mutluluğa ulaşması asla söz konusu değil. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerif şöyle: dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkler nefsin talepleri olan şeyleri oluşturuyor. Ama dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Allah Resulü öbür taraftan ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün emri bir imtihan emridir. Hayır. Ölmeden evvel ölün. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte genç kuşağa Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a olan daveti onlara öğretebilirsek, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dilerlerse, Allah-u Teala da bu talebi onların kalbinde görürse, o zaman istisnasız Allah-u Teala'nın 99 esmasından bir tanesi Rahim esması, Rahim esmasıyla onların üzerine tecelli ederek onlara ahiret saadetini garanti ediyor. Ahireti talep edene de dünyayı da vereceğini Allah-u Teala buyuruyor. Ama gençlerin doğrudan doğruya nefsin talebine uyarak dünyaya meyletmeleri onları dünyanın zehirlemesi manasına geliyor. Ama Allah'tan talep eden genç kardeşimizin Allah'ın ona dünyayı vermesi kontrollü olarak Allah dünyevi ihtiyaçları bir filtreden geçirerek o gence ulaştırdığı için tıpkı zararlı güneş ışınları nasıl bir filtreden geçildiği zaman hayatımız bizim için elzem olan muhtevayı bize ulaştırıyorlarsa, dünyayı da Allah Teala'nın filtresinden geçirerek sahip olmamız bizi sadece mutluluğa ulaştırıyor. O zaman genç kuşak kardeşlerimize bizim tavsiyemiz, kalben Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala dilerseniz, niyetiniz Allah'a ulaşmayı dilemekse, Allah Teala size dünyayı da veriyor. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. Ama niyeti ahiret olana dünyayı veriyor ve bu verdiği dünya onları mutlu edecek standartlar içerisinde onlara ulaşıyor. Öyleyse hepimiz Allah'a ulaşmayı dileyelim ve bu dünyada da mutluluğu yaşayalım. Ahirette de sonsuz saadetin sahibi olalım. Allah razı olsun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Bir defa daha söylemekte fayda görüyoruz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunun anlatılmasıdır. İnsanların kendi başlarına başarabilecekleri bir husus değildir. Mutlaka Allah'ın yardımını gerektirir. Sebe suresinin 8. ayet-i kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eftera alallahi keziben em bihi cinneh ve lillezine la yu'minune bil ahireti fil azabi ve dela il dela lil ba'id et dela lil ba'id kelimeler eftera iftira etti uyduruyor alallahi Allah'a keziben yalan olarak en veya yoksa bihi ona onda cinnetün delilik belillezine bel hayır ellezine o kimseler la yu'minune inanmazlar bi el ahireti bil ahireti ahirete fi içinde de el azabi azap ve ed delali ve delalet el baidi uzak. Allah'a yalanla iftira mı etti? Yoksa onda cinnet, delilik mi var? Hayır, onlar ahirete inanmayanlar, azapta ve uzak bir delalet içindedirler.

azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bunlar söylenmiş. Allah'a karşı yalan uyduruyor. Allah'a iftira ediyor. O delidir, cinnet geçiriyor. Ne diyor Allah Teala? Hayır, onlar yani ahirete inanmayanlar.

var. Ahirete inanmayanlar azapta ve uzak bir dalalet içindedirler. Öyleyse burada Allah-u Teala uzak dalaletten bahsediyor. Kimdir uzak dalalet içinde olanlar? Başka insanları da Allah'ın yolundan men etmeye çalışanlar. Anlaşılıyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu iftiraları atanlar bir maksada memni olarak bina edilmiş olarak bunu yapıyorlar. O da Allah'ın yoluna girenleri Allah'ın yolundan saptırabilmek veya henüz girmemiş olanları asla o yola yaklaştırmamak, o yoldan Allah'ın sırat-ı müstakimden men etmek. İşte onlar uzak bir dalalet içindedirler. Nisa 167 bunu söylüyor. İnnellezîne keferu ve sadu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. Onlar ki kafirdirler, muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. İşte burada da gene uzak bir dalalet içinde olan insanlar var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iftira ediyorlar. O yalan söyleyerek, Kur'an'ı kendisinden uydurarak vücuda getiriyor tarzında yalanlar söylüyorlar. Onun deli olduğunu ifade ediyorlar. Ve ona çeşitli iftiralar düzüyorlar. Ve Sebe suresi 9. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yarav ila ma beyne eydihim ve ma halfehum mines semai vel ardı. İn neşe nahsif bihimul arda ev nus kit aleyhim kise fen minez sema yani semai inne fi zalike le ayeten li kulli abdin münib. Kelimeler e, mı, mi, fe, o zaman artık hala lem yere görmüyorlar, görmediler. İla, e, a, ma beyne eydihim, ellerin arasında önlerinde olan şey. Ma beyne eydihim ve ma halfehum, arkalarında olan şey. Ve arkalarında olan şey. Mine semai göklerden ve el ardı ve yeryüzü. İnneş, neşe, eğer dilersek. Nasif, yerin dibine geçiririz. Bihim, onları el arda, yeryüzü, ev veya nuskit, düşürürüz. Nuskit, düşürürüz. Aleyhim, onların üzerine kisefen, parçalar. Mine semai, semadan göklerden. İnne muhakkak fi içinde vardır. Zalike işte bu. Le gerçekten ayeten ayet. Li için kulli. Bütün hepsi. Abdin kul münibin yönelen. Yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olanlarını, yerin ve göklerin önlerinde ve arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Muhakkak ki bunda münib olan Allah'a yönelen ve ona ulaşmayı dileyerek böylece ona Allah'a kul olan herkes için ayet, ibret vardır.

yerin ve göklerin önlerinde veya arkalarında olan kesimlerini hala görmüyorlar mı diyor Allah Teala. Yerin yedi katmanı var, göklerin de yedi atmosferi yetmez. Bu arza ait gökler yedi atmosferden oluşuyor. Ondan sonra gökler yedi tane gök katı olarak oluşuyor. Bu dünya onların yanında bir toz zerresi gibi kalır. Bütünün yanında. Ve Allah'ın katına kadar çıkan bir yol söz konusu. Allah Teala açık ve kesin şekilde söylüyor. Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz veya gökten onların üzerine parçalar düşürürüz. Birçok kavimleri Allah Teala zelzelelerle yerin dibine geçirmiş. Bir kısmının üzerine taş yağdırmış. Fil sahiplerini görmedin mi diyor. Onların üzerine Tayir'den taşlar indirdik diyor. Uçan sistemlerin üzerinden taşlar indirmiş.

Ve bundan sonrası önemli. Muhakkak ki bunda münib olan ve Allah'a yöneldiği için, Allah'a ulaşmayı dilediği için takva sahibi olan ve aynı zamanda kul olan herkes için ayet vardır, ibret vardır diyor. Ayet-i kerime münib olan kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a kul olduğunu açık ve kesin olarak ispat ediyor. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle bu ayet arasında bir illiyet rabıtası var. Orada Allah Teala diyordu ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar, sahabe, tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Yani hem dünya müjdesi hem cennet müjdesi, kullarımı müjdele diyor. Yani tağuta kul iken Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'a yönelerek Allah'a kul oluyor sahabe. Bu da bu ayette Sebe suresinin 9 numaralı ayeti, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine tam bir paralellik gösteriyor. Böyle kullar için, yani münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve öylece Allah'a ulaşmayı dilediği için ona kul olan. Münib olan, yani Allah'a yönelen, yani ona ulaşmayı dileyerek böylece ona, Allah'a kul olan herkes için ayet vardır, ibret vardır diyor Allah Teala. Ve 10. ayet-i kerime Sebe 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davude minna fadla. Yani aslı fadlan. Ya cibalu ev vi bi meahu ve tayr ve elen na lehul hadid ve lekat ve andolsun ateyna biz verdik Davud'a, Davud aleyhisselam, minna bizden fadlen fazıl. Ya ey kübalü dağlar, evvi bi, bana yönelin, bana dönün. Ve ahu onunla beraber ve et tayre ve kuşlar ve elenna ve biz yumuşattık lehu ona el hadide demir. Ve anılsın ki Davud aleyhisselama bizden bir fazilet verdik. Yani nefsini tasfiye ettik. Ey dağlar, onunla beraber bana yönelin. Ve ey kuşlar, siz de. Ve biz ona demiri yumuşattık.

Allah Teala Davud'a fazıl verdik diyor. Yani Davud'u faziletli kıldık, nefsini teskiye, ondan sonra da tasfiye ettik diyor Allah Teala. Ne demek fazilet vermesi Allah Teala'nın? Fazıl vermesi, onu fazilet sahibi kılması. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazıllar. O kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi olmuşsa onun kalbinde birikime başlar. Nefsin kalbindeki bütün afetler adım adım yok olacaktır. O kişi daimi zikre ulaşana kadar afetler yok olacaktır ve hasletler o afetlerin yerini mutlak olarak alacaktır.

Allah Teala kendisine yönelen Davud Aleyhisselam'a fazilet verdiğini söylüyor. Onun Allah'a yöneldiğini söylüyor. Ve dağlara da diyor, ey dağlar onunla beraber siz de bana yönelin. Kuşlara da söylüyor Allah Teala, ey kuşlar o bize yöneldi, onunla beraber siz de bana yönelin. Elbette kuşların ruhlarını Allah'laştırması söz konusu değil. Zaten kuşların ruhu yok. Ama Hazreti Davud için burada geçen ifade, Hazreti Davud'un ruhen Allah'a yönelmesi ve ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmış olması. Aynı zamanda Hazreti Davud da kuşlarla konuşuyordu, Hazreti Süleyman gibi. Ve Sebe suresinin 11. ayet-i kerimesi, Bismillahirrahmanirrahim, eni mel sabigatin ve kaddir fis serdi ve melu saliha inni bima ta mellune basir. Enimel yapman yap. En imel amelden geliyor. Sabigatin bedeni örten uzun geniş zırh. Ve kaddir ve takdir et, dizayn et. Fi eserdi. Örgü şeklinde iç içe halkalar halinde. Ve amelü salihem ve salih amel zikirle nefs tezkiyesi yapın. İni muhakkak ki ben bima şey ta'melune yapıyorsunuz basirin gören. Bedeni örten uzun zırhlar yap. Ve onu uzun geniş

دینی استقلالیه. Ve salih amel yapın. Amelu saliha. Allah Teala diyor ki uzun ve geniş zırhlar yap diyor. Şu sana indirdiğim demiri uzun ve geniş zırhlar yapmak için kullan ve onu örgü iç içe halkalar şeklinde dizayn et. Fis serdi iç içe halkalar şeklinde takdir et. Yani dizayn et. Ve salih amel yapın. Nefs tezkiyesi yapın diyor Allah-u Teala Hazreti Davud'a ve onunla beraber olanlara. Muhakkak ki ben yaptıklarınızı görenim diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine, resullerine verdiği emir, işte o emir. Nefs tasfiyesi yapmak, salih amel işlemek, zikir yaparak nefsin kalbine Allah'ın fazlalarını taşımak ve biz ona fazilet verdik diyor Allah Teala bir evvelki ayette. Biz ona fazilet verdik diyor. Yani nefsinin kalbine fazıl gönderdik demek. Ve burada da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmaları emrediliyor. Salih amel işleyin. Nefs tezkiyesi yapın diyor Allah Teala. Amele salihan, salih amel. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde %51'e kadar nur oluşması, ondan sonrası nefsin kalbindeki afetlerin tamamen yok olarak, nefsin kalbini tamamen fazılların, faziletlerin doldurması, o da nefs tasfiyesi. Salih amel, her iki faktörü de içine alır, insanın manevi gelişmesinin temelini teşkil eder. Allah'a yaklaşmasını temin eden temel faktör nefs tezkiyesi, sonra da tasfiyesidir. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah nefsinizin kalbine rahmet ve fazl ulaştırmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve nefsi kalbinize ulaşmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah bilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah-u Teala. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine faziletlerin girip orada yerleşmesinin ismidir. Ve görüyoruz ki iki ayette de amelü salihattan bahseden Allah-u Teala burada da onu söylüyor. Daha evvel nefsinin kalbine fazılların gönderildiğini de ifade ediyor. İkisi de aynı hedefi bir fazıllar açısından, bir de amel açısından, nefs tezkiyesi açısından ifade etmiş. 12. ayet, Sebe Suresinin 12. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve li Süley maner riha kudu vuha şehrün ve revahuha şehr yani şehrün ve eselna lehu
Ay nel kıtr. Kıtri. Ve minel cinni men ya'melu beyne yedeyhi bi izni rabbihi. Ve men ye'zık minhum an emrina nuzikhu min azabis sa'ir. Kelimeler ve li için e ait Süleyman'e, Süleyman aleyhisselam, erriha rüzgar, gudubuha onun sabah gidişi, şehrün bir ay ve revahuha ve onun akşam dönüşü, şehrün bir ay ve eselna ve akıttık lehu ona, ayne pınar, kaynak, el kıtri erimiş bakır madeni, minel cinni cinlerden. Men kim, kimse, yamelu yapar, beyne yedehi elleri arasında, elinin altında, bi izni, izni ile, Rabbihi, onun Rabbi, ve men ve kim, yezik, çıkar, sapar, minhum onlardan, an emrina, emrimizden, nuzikhu, ona tattırırız. Min, den, azabi, azap, es-sairi, alevli ateş, cehennem ateşi.

rüzgar Süleyman içindi. Yani Süleyman'ın emrine vermiştik. Sabah işine giderken bir aylık mesafeye gidiyormuş Hazreti Süleyman. Akşam gelirken de gene bir aylık mesafeden geliyormuş. Erimiş bakırı kaynağından onun için akıttık. Gene Hazreti Süleyman için akıttık diyor. Ve cinlerden Rabbinin izniyle onun elinin altında, yani emrinde çalışanlar vardı. Onlardan kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırız, tattırırdık. Öyleyse cinler, hatta şeytan, başka bir ayet-i kerimede şeytanlar da var Hazreti Süleyman'ın emrinde. Ve onlardan diyor Allah Teala, kim emrimizden çıkarsa, Allah'ın emriyle gelmişler Hazreti Süleyman'ın emrine. Kim emrimizden çıkarsa ona alevli ateşin azabını tattırırdık diyor Allah Teala. Demek ki şeytanlar da cinler de insanların emrinde çalışsınlar diye yaratılmışlar. Ama insanlar zaman içerisinde dinlerinden uzaklaştıkları için şeytanları ve cinleri artık emirlerinde çalıştıramıyorlar. Öyleyse Hazreti Süleyman'dan evvelce de bahsetmiştik. Saba Melikesi Belkıs'la olan olaylar, Hüçüt kuşuna nasıl emrettiği, kuşlardan bir ordunun sahibi olduğu, cinlerden bir ordunun sahibi olduğu ve insanlardan bir ordunun sahibi olduğu Hazreti Süleyman'ın kesin. Ve cinlerden her kim Hazreti Süleyman'ın emrinden çıkarsa ona alevli ateşin azabından tattırırız diyor. Yetmez. Bu ayet-i kerime Hazreti Süleyman'ın tay-i mekan sahibi olduğunu kesin işaret ediyor. Sabah 5 dakikalık bir zaman parçası içinde işine gidiyor Hazreti Süleyman. Birkaç dakikalık zaman parçasında. Ama aslında bir aylık yol gidiyor. Akşam dönerken de gene bir aylık yoldan geri dönüyor Hazreti Süleyman. Allah Teala ona tay-i mekan nasip etmiş. Fizik vücut tay-i mekanı hem de. Sebe suresinin 12. ayet-i kerimesi, tay-i mekan ayet-i kerimesi.

Ve 13. ayet-i kerime, Sebe suresinin 13. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ve lune lehu ma yeşâ'u min meha ribe ve temasile ve cifa nin kel cevabi ve kudurin rasiyat, yani rasiyatin i melu ale Davude şükra ve kalilun min ibadiyeş şekur şekuru. Kelimeler ya'melune yaparlar lehu ona ma yeşahu dilediği şeyi minden meharibe mihraplar saraylar yüksek binalar ve temasile ve heykeller ve cifanin büyük çanaklar ke gibi el cevabi su biriktirilen büyük havuzlar ve kudurin ve büyük kazanlar rasiyatin yerinden oynamayan sabit imeli yapın yapınız Ali Davud'e Davud ailesi şükren şükrederek şükürle ve kalilün ve az minden ibadiye kullarım eşşekuru şekuru çok şükredenler ona yani Hazreti Süleyman'a dilediği şeyleri mihraplar, mescitler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Öyleyse cinlerin Hazreti Süleyman, ey Hazreti Davud ailesine Hazreti Süleyman'a yaptıkları mihraplar yani kaleler, saraylar, yüksek binalar, heykeller, havuz gibi büyük çanaklar, sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükrederek çalışın ve kullarımdan çok şükredenler azdır. Davut ailesi ve Hazreti Süleyman. Demek ki cinler ve şeytanlar Hazreti Süleyman'ın emrinde ona her şeyi yapıyorlardı. Sebe suresinin 14. ayet-i kerimesi şöyle: Fe lemma kadayna aleyhil mevte ma dallehum ala mevtihi illa dabbetül ardı te kulu min se'etehu min se'eteh fe lemma harre tebeyyine til cinnu en lev kânu ya'le
munel gaybe ma lebise lebisu fil azabil muhin. Ve o zaman artık lemma olduğu zaman kadayna karar verdik. Aleyhi ona, onun üzerine el mevte ölüm. Maddellehum ve onlara dalalet delilik etmedi, ortaya çıkarmadı. Dalalet delillik yani o ölümü onlara görünmedi. Onlar onun öldüğünü anlayamadılar istikametine kullanıyor. Ala üzerine mevtihi ölümü. İlla sadece ancak den başka Dabetül Ardı, Dabetül Ard, Erda adı verilen bir nevi ağaç kurdu. Tekulu yiyor min se etehu, onun bastonu, asası. Ve o zaman artık lemma olduğu zaman harre, yere kapandı. Tebeyinet, beyan oldu, belli oldu, açığa çıktı. El cinni, cinler, el nevkânı, eğer olsaydılar, yâlemûne, bilirler. El gaybe, gayb, mâlebusu, kalmazlardı. Fî içinde el azabi, azap, el muhini, muhin, alçaltıcı, aşağılayıcı. Şimdi cümlelere beraberce bakalım. Onun ölümüne hükmettiğimiz zaman, ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu, delil oldu, sebep oldu. Ancak yere kapandığı zaman ölümü cinlere belli oldu. Cinler yani onun öldüğünü o zaman anladılar. Eğer gaybı bilmiş olsalardı, muhin, alçaltıcı azabın içinde kalmazlardı.

onun ölümüne hükmettiğimiz zaman ölümünün ortaya çıkmasına sadece bastonunu yiyen bir ağaç kurdu, delil oldu, sebep oldu. Bu da buradaki ağaç kurdu da gene Dabbetül Arz adıyla geçmiş burada. Yani arzdan, topraktan çıkan bir dabbe, bir kurtçuk. Sebe suresinin 15. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Demek ki bir evvelki ayet-i kerimeden, 14. ayet-i kerimeden çıkarmamız lazım gelen bir sonuç var. Cinler gaybı bilmiyorlar. Bilselerdi Hazreti Süleyman'ın ölümünde hepsi dağılırlardı, kaçarlardı. Ama alçaltıcı azabı yaşamaya, Hazreti Süleyman'ın ölümüne rağmen, onun hiç kımıldamamasına rağmen devam etmişler. Ve Sebe suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne li sebe'in fi meskenihim. Ayetün. Cennetâni en yeminin ve şimalin kulu min rızkı rabbikum ve şükürü lehu beldetün tayyibetün ve rabbün gafurun. Lekat andolsun ki kâne oldu. Li için sebe'in sebe halkı. Fi içinde vardır. Meskenihim onların meskenleri, meskun oldukları, yerleştikleri yerler. Ayetin bir ayet bir ibret. Cennetani iki bahçe. Yeminin sağdan ve şimalin ve soldan. Kulu yiyin min rızkı rızkından Rabbüküm Rabbinizin. Veşkürü ve şükredin lehu ona. Beldetün bir belde şehir. Tayyibetün temiz, hoş, güzel. Ve Rabbim ve bir Rab gafurun. Gafur olan, mağfiret eden günahları sevaba çeviren.

Andolsun ki Sebe halkı için meskun oldukları yerlerde sağda ve soldaki iki bahçe ayettir, ibrettir. Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. O güzel bir belde ve mağfiret eden bir Rab. Onların ev yapma standartlarında evlerinin sağlarında da sollarında da bahçeler oluşuyormuş. İşte o bahçelerin dizaynına bakıyoruz. Onların özelliği, onları hatırlatacak olan şey, sağlarında, evlerinin sağlarında ve sollarında iki tane bahçe oluşu. Ve güzel bir beldeymiş. Bunların hepsi ibret olsun diye Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Allah Teala mağfiret eden bir Rab ifadesini kullanıyor burada. Yani günahları sevaba çeviren. Demek ki orada da tövbe müessesesi varmış ki Allah Teala'nın mağfireti söz konusu oluyor. Sebe halkı için. Bu sebeple bu sure Sebe adını almış. Sebe halkından bahsettiği için. Ve devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 16. Fe aradu fe erselna aleyhim seylel arimi ve beddelnahum bi cenneteyhim cenneteyni zevatey ukulin hamtın ve eslin ve şeyin min sıdrin kalilin. Kelimeler fe, sonra bunun üzerine fakat, aradı, yüz çevirdiler. Fe, sonra bunun üzerine fakat, erselna, biz gönderdik. Aleyhim, onların üzerlerine seyle, seli, sel, el, alimi, alim. Seyle, sel gönderdik. Arim, bir vadi adı. Arim vadisi ve beddelnahum ve onlara tebdil ettik, dönüştürdük. Bi cenneteyhim, onların iki bahçesini, cenneteyni, iki bahçe. Zevatey, sahip, ukulin, meyve, hamtın, acı, buruk ve eslin ve meyvesiz ağaç ve şeyin ve bir şey, min sidrin, sidracından, kalilin, az.

Allah Teala diyordu ki Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Size mağfiret eden bir Rabbiniz var. Yani Allah'a ulaşmayı dilerseniz eğer sizin günahlarınızı sevaba çevirecek olan bir Rabbiniz. Ama ne yazık ki öyle yapmamışlar. Onlar yüz çevirmişler. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara Arim selini gönderdik. Arim adlı bir sel göndermiş Allah Teala onların üzerlerine. Ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidr ağacına

cennetin zevat-i ukulin hamdim. Eslin meyvesiz ağaç ve şeyin ve bir şey min sidrin sidir ağacından kalibin ağzı.

Evet. Tekrar ediyoruz. Fakat onlar yüz çevirdiler. Bunun üzerine onlara Arim selini gönderdik ve onların iki bahçesini acı meyveli ağaçlara, meyvesiz ağaçlara ve az miktarda sidir ağacına havi olan iki bahçe

çevirdiği açık bir şekilde ifade ediliyor. Sebe şehrinde Allah Teala onlar yüz çevirmeselerdi bahçelerini, gene zaten bahçe cennet kelimesiyle ifade ediliyor. Gene Allah Teala cennet yapacaktı. Ama yüz çevirmişler ve bir selle Allah Teala bütün bahçeleri darmadağın etmiş. Ve bahçeleri, evleri, her şeyi mahvetmiş Allah Teala. 17. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike cezeynâhum bimâ keferû ve hel nucâzi illel kefûr. Kefûra. Zalike işte böyle cezeynâhum, onları cezalandırdık. Bima sebebiyle, dolayısıyla keferu, inkar ettiler. Ve hel mı nucazi, cezalandırırız. İlla sadece den başka el kefere, kafirler, inkarda ileri gidenler. İşte böylece inkarlarından dolayı onları cezalandırdık. Biz kafirlerden başkasını cezalandırır mıyız? Diyor Allah Teala, onları cezalandırmış. Neden? Küfre döndükleri için. Önce Allah'laşmayı denemişler. Allah onları mağfiret etmiş. Ondan sonra vuslata ulaştıktan sonra yüz çevirmişler. Tekrar eski hallerine geri dönmüşler. Allah Teala da ruhlarını kendilerine iade etmiş. Kalplerini, kulaklarını mühürlemiş. Gözlerini tekrar kör kılmış. Ve onlar Allah Teala mağfiret ettiği zaman gören, işiten, mağfiretten daha evvel gören, işiten, idrak eden kişiler Allah Teala tarafından yapılmalarına rağmen vuslattan sonra yüz çevirdikleri için, vuslattan düştükleri için Allah Teala onları cezalandırmış. Ve 18. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna beynehum ve beynel kurelleti barekna fiha kuren zahireten ve kadderna fihes seyr, yani seyre. Siru fiha leyaliye ve eyyamen aminin. Ve cealine ve kıldık, yaptık beynühüm, onların arasında ve beyne ve arasında el kurelleti, beldeler, ülkeler. Barekna, bereketlendirdik. Fiha, orada. Kuren, belde, şehir. Zahireten, yardım eden. Sırt sırta, ard arda. Ve kaderna, ve takdir ettik. Fiha, orada. Esseyre, seyir, gezme, yürüme, dolaşma. Sihri, yürüyün, dolaşın. Fiha, orada. Leyaliye, geceler, geceleyin. Ve iyamen, ve günler, gündüzler. Aminine, emin olarak, korkusuz olarak. Onlarla bereketli kıldığımız ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler kıldık. Ve orada seyir, yolculuk yapılacak yollar takdir ettik. Orada geceleri ve gündüzleri emin olarak dolaşın, yolculuk yapın. Dedik. Dedik kelimesi metinde mevcut değil. Ama demek ki bereketli kılınan ülkeler arasında arka arkaya birbirine yakın beldeler, şehirler var ediyor Allah Teala ve orada seyredilecek, üzerinde gezinecek yollar takdir ediyor ve

Orada emin olarak dolaşın, yolculuk edin diyor. Allah Teala onlara yardım ediyor. Onların güzel meskenler yapmalarına Allah Teala gördüğünüz gibi zemin hazırlıyor. Ve Sebe suresinin 19. ayet-i kerimesi Fekalu Rabbena ba'id beyne esfarina ve zalemu enfisehum ve cealnahum ehadise ehadise ve mezzaknahum kulle mümezzak mümezzakın yani inne fi zalike le ayatin li kulli sabbarin şekur fe o zaman böylece buna rağmen fakat galü dediler Rabbena Rabbimiz bayit uzak kıl beyne arası esfarina seferlerimiz ve zalimu ve zulmettiler enfisehum kendi nefslerine ve o zaman böylece buna rağmen fakat cehennahüm onları kıldık ehadise hadis nesilden nesile anlatılan sözler efsane ve mezzaknahüm ve onları parçaladık dağıttık kulle hepsi bütün tamamı mümezzakın parçalanmış olarak parça parça inne muhakkak fî zâlike işte bunda vardır le elbette ayatin ayetler li kulli hepsi için sabbarin çok sabreden şekürin çok şükreden fakat onlar Rabbimiz seferlerimizin arasını uzak kıl dediler ve kendilerine zulmettiler böylece onları nesilden nesile anlatılan hadis kıldık efsane kıldık ve onları tamamen parça parça dağıttık. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, ibretler vardır.

Allah Teala şehirleri birbirine yaklaştırıyor. Onlar da şehirlerin birbirinden uzaklaşmasını istiyorlar. Emin yolları berbat ediyorlar ve seferlerin arasını açmak için talep etmişler ama kendilerine zulmetmişler. Allah Teala birbirine yakın şehirler kurduruyor. Şehirler arasında insanların emniyetle gidip gelmelerini sağlıyor. Ama onlar gene azıyorlar ve Allah Teala ondan sonra onların hepsini parça parça dağıtıyor. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve çok şükredenlerin hepsi için elbette ayetler vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikte olduk. Görüyorsunuz ki Allah Teala hidayete erdikten sonra azan kavimleri tekrar eski hallerine iade ediyor. Hidayetten evvelki hallerine geri çeviriyor Allah Teala. Ve Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad saddaka aleyhim iblisu zannehu fettebeuhu illa ferikan minel mu'minin. Ve lekad ve andolsun saddaka doğruladı, yerine getirdi. Aleyhim onların üzerinde iblisu iblis zannehu onun zannı, hedefi fettebeuhu o zaman böylece ona tabi oldular. Fe o zaman böylece ittebeuhu ona tabi oldular. İlla ancak den başka ferikan bir fırka topluluk zümre mindan el müminin. Müminlerden bir tek fırka hariç. Bütün fırkalar ona, şeytana tabi oldular diyor Allah Teala. Şöyle çıkıyor cümle ve andolsun ki iblis onların üzerindeki zannını, hedefini yerine getirdi. Böylece müminlerden bir fırka yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç ona, şeytana tabi oldular. Bu ayet-i kerime bize açık bir şekilde Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerini hatırlatıyor. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki Münibine ileyhe ve yettekuhu ve yekumus salat Allah'a ulaşmayı dile وَلَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona Allah'a takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve müşriklerden, böylece müşriklerden olma. 32. ayette diyor ki, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Bu ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler oluşturan bir fırka oluşturuyor. Diğerleri geriye kalan bütün fırkalar. Burada da aynı şey söz konusu. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, müminler fırkasını oluşturuyor. Geriye kalanlar bütün diğer fırkalar, şeytana kul olmuşlar. Tek fırka ve fırkalara ayrılanlar, şirkte olanlar. Ve 21. ayet-i kerime ve mâ kâne lehu aleyhim min sultanin illâ lina'leme men yu'minu bil ahireti mimmen huve minha fi şekki ve rabbüke alâ kulli şeyin hafîz.
ve makane ve yoktu, olmadı. Lehu onun, aleyhim onların üzerinde, min sultanin bir sultanlığı, zorlayıcı gücü, nüfuzu, tesiri, illa sadece ancak din alemi bilmemiz için, men yu'minu inanan, iman eden, mümin olan kişi, bi el ahireti ahirete, mimmen o kimseden.

Mimmen o kimseden hüve o minha ondan fi şekkin şüphe içinde şüphede ve Rabbike ve senin Rabbin ala kulli şeyin her şeye her şeyi hafizun koruyucu gözetici. Onun iblisin üzerinde iblisin onlar üzerinde bir sultanlığı nüfuzu tesiri yoktu. Ahirete yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan yani Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblis de onları imtihan ettik demiş oluyor Allah Teala. İblis de onları imtihan ettik kesimi yazılı değil ama cümlenin girişi bunu ifade ediyor. Ve senin Rabbin her şeyi hıfzedendir, koruyan, gözetendir. Demek ki iblisin onlar üzerinde bir sultanla bir nüfuzu yoktu. Ahirete yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaya inanan kişiyle ondan Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları bilmemiz için iblisle onları imtihan ettik ve büyük kısmı iblise tabi oldular. İşte hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar tek fırkayı ulaştırıyor, oluşturuyor, şirkten kurtuluyor ve diğerleri ne yazık ki diğerleri öyle bir negatif durum içinde kalıyorlar. Ve Sebe suresinin 22. ayet-i kerimesi Kulidullezine zeamtum min dunillah la yemlikune miskale zerretin fis semavati ve ma fil ardı ve la fil ardı ve ma lehum fihima min şirkin ve ma lehu minhum min zahir zahirin Kulidullezine de söyle çağırın o kimseler, onlar. Kul idü ellezine de söyle çağırın o kimseler. Zeham tüm zeham ettiniz, değer verdiniz, ilah saydınız. Min dunillahi Allah'tan başka. La yemlüküne malik değiller, güçleri yetmez. Miskale ağırlık, zerretin zerre, en küçük miktar. Fis semavati semalarda göklerde ve la ve olmaz yoktur. Ve fil ardi, fiyelerdi ve yeryüzünde. Ve ma ve yoktur lehum onların fihima o ikisinde min şirkin bir ortaklık ve ma ve değildir yoktur lehu ona minhum onlardan min zahirin bir destekçi bir yardımcı.

Allah'tan başka ziyam ettiklerinizi, değer verdiklerinizi, ilah saydıklarınızı çağırın. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye güce malik değildirler. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı yoktur. Ve onun Allah'ın onlardan bir yardımcısı yoktur. Öyleyse burada o gruplara ayrılan kişiler Rum suresinin 32. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi şirkte olanlar, Allah'tan başka değer verdiğiniz putlardan bahsediyor Allah Teala, değer verdiğiniz şeyler, onları çağırın, onların hiçbir değeri yoktur diyor Allah Teala. Böylece burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz inşallah burada tamamlanıyor. Ayetler arasında yakın bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun şirkte kaldığını, onun dalalette kaldığını görüyoruz. Kurtuluşunun olmadığını görüyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki tefsir dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin ar-Rahmanirrahim. Ezzina en-amte aleyhim gayril mazdubi aleyhim ve lezzalim. Amin. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Ve bu konumuz İnşallah kader ve kaza. Bu kavramlar öyle bir çorba olmuş ki, birbirine öylesine karıştırılmış ki, kazayı kaderden, kaderi kazadan ayırmak mevcut tariflere göre imkansız olmuş. Oysa ki Allah-u Teala'nın ilmiyle, Allah'ın öğretisiyle meseleye girdiğiniz zaman hiçbir problem kalmıyor sevgili kardeşlerim. Acaba problem nerelerden kaynaklanıyor? Kaza kelimesi bir olayı vücuda getirmek anlamına kullanılıyor. Aynı zamanda yargı konusunun genel adı kazadır. Ayrıca otobüs kazası, tren kazası gibi insanın iradesinin dışında vücuda gelen olaylar da kaza adını almaktadır. Böylece kazanın çeşitli standartlarda dilimize girmesi sebebiyle manası herkes tarafından farklı bir yoruma tabi tutulmuş. Kader için hamdolsun ki büyük bir problem yok. Kader konusu aşağı yukarı açıklığa kavuşmuştur. Ama kazayla kaderi bir arada tezekkür ettiğiniz zaman arada birçok farklılıkların ortaya çıktığını görüyorsunuz. Yanlış anlaşılmalar, yanlış değerlendirmeler ve konuların doğruları. İşte sizlere bu kaza ve kader konusundaki açıklamalarımızla meseleye Kur'an ışığında yeterli ışığı tuttuğumuz, yeterli aydınlığı getireceğimiz kanısındayız. Her şeyin sahibi Allah'tır. İlmin sahibi oysa o zaman bir problem yok demektir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Kaza müessesesine baktığımız zaman bunun yerine getirmek, ifa etmek anlamını esas almak gerekir. Kaza ve kader konularının birbirinden ayrıldığı temel farklılık burasıdır. Kaza, bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adıdır. O olayları kaza etmiş oluruz, gerçekleştirmiş oluruz, yerine getirmiş oluruz. Kaderse bizim irademizin bir dahli olmadan, irademiz devreye girmeden başka bir irade sebebiyle, başka bir cüz'i irade sebebiyle veya Allah'ın külli iradesi sebebi, Allah'ın ilahi iradesi sebebiyle veya sünnetullahını teşkil eden, kainatı kontrol altında bulunduran külli irade sebebiyle, Allah'ın ilahi kompütürünün vücuda getirdiği bir külli irade sebebiyle bir olay vücuda gelsin ve bize tesir etsin, ama bizim cüz'i irademizin onun üzerinde hiçbir tesiri olmasın. İşte o kaderdir. Allah'ın takdir yetkisini kullanmasıdır. Hükmetmesidir. Hükmünü gerçekleştirmesidir. Öyleyse bir tarafta kaza var, kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylar. Bir tarafta kader var, kendi irademizin dahili olmadan başka bir iradenin tesiri altında tesir aldığımız bütün olaylar kaderi oluşturur. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kaderde mutlaka iki irade vardır. Tesir eden irade, tesir alan irade. Eğer bir zulüm işleniyorsa zalim ve mazlum. Zalim zulmeden, mazlum zulüm gören. Eğer kaza söz konusuysa bir irade var. Bir iradenin herhangi bir olayı vücuda getirmesi. Öyleyse bu bir irade başka birisine bir kötülük veya iyilik yaparsa, o zaman gene kazadır adı, iradenin kullanıldığı kişi için. Kim iradesini kullanıyorsa herhangi bir olayda, o iradenin kullanımıyla vücuda gelen olay o kişi için kazadır. Ama bu kaza başka birine bir tesir icra etmişse ve o kişinin iradesinin bunda bir dahli yoksa, kaza hükmünde olan işlev birinci kişiye göre kazadır, ama üzerinde tesir icra edilen kişi için kaderdir. Onun iradesinin bir dahli, bir girdisi olmaması halinde. Öyleyse bu sağlam çerçeveden hareket ederseniz, kaza ile kaderi birbirinden ayırmak hiçbir zaman zor değildir. Öyleyse kader ve kaza birbirinden kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle kesin şekilde ayrılır. Kazada, yani kendi iradesiyle vücuda getirdiği, kaza ettiği bütün olaylar dizisinde bu kişi derecat kazanabilir, bu kişi derecat kaybedebilirdi. Kaza bir insana derecat kazandırır. Kişi namazını zamanında ika eder, ifa eder, yerine getirir, derecat kazanır. Namazlarda da kaza adını verdiğimiz, zamanında kılamadığımız bir namazı sonradan ifa ettiğimiz zaman, yerine getirdiğimiz zaman
namazı kıldığımız zaman adına kaza denir. Yani gerçekleştirmek demek. Vaktinde gerçekleşemeyen bir namazı gerçekleştirmek, vaktinde kılınamayan bir namazı sonradan kılmak, kişinin serbest iradesiyle vücuda getirdiği bir olaydır. Adı gene kazadır. Sakın bu kazayı otomobil kazasıyla, tren kazasıyla karıştırmayın. Orada iradenin dışındaki bir olaya bizim dilimizde kaza deniyor. Onu devre dışı bırakın. Sadece söylediklerimizi yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse olaylara baktığımız zaman kaza adı verilen sistemde kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olaylarda iki alternatif de geçerlidir. Ya derecat kazanırız ya da derecat kaybederiz. Allah'ın bir emrini yerine getirdik, derecat kazanırız. Birine bir iyilikte bulunduk, derecat kazanırız. Allah'ın bir emrini yerine getirmedik, derecat kaybederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işledik, derecat kaybederiz. Öyleyse kazanç da söz konusu kazada, kayıp da söz konusu. Ama kaderde öyle değil sevgili kardeşlerim. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Kader sebebiyle derecat kazanabilirsiniz ama kader sebebiyle derecat kaybedemezsiniz. Birisi size bir kötülükte bulundu. Diyelim ki bir hırsız birinin malını çaldı. Çalan kişi zalimdir. Karşı tarafa onun malını çalmak suretiyle zulmetmiştir. Zalim mutlaka derecat kaybeder. Ama kul hakkı doğan zulmün var olduğu bütün olaylarda zulüm varsa kul hakkı mutlaka oluşmuştur. Yani iki kişinin olduğu bir ortamda eğer kişi Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa bir emrini Allah ile arasındaki bir ilişkiyse, namaz kılmıyorsa, oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa, zikir yapmıyorsa derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecelerle kendisine zulmeder. Derecat kaybetmek zulmü ifade eder. Zulüm mutlaka derecat kaybettirici bir faktördür. Derecat kaybeden, kendisine zulmeden veya başka birine zulmeden kişi her halükarda her ikisinde de derecat kaybeder. Allah ile arasındaki bir işlemi gerçekleştirmeyen bir insan, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, zekatını vermeyen bir insan sadece kendisine zulmeder ve derecat kaybetmekle bu zulmünün bedeli amel defterine geçirilmiş olur. Olayla, negatif olayla onun kaybettiği derecat eşitlenmiştir, sıfırlanmıştır. Negatif olay karşılığında kaybedilen derecat, o derecat olayı silmiştir. Öyleyse burada ne yapmıştır kişi? Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek Allah ile arasındaki ilişkilerde kendisine zulmetmiştir, derecat kaybetmiştir. Bu bir kazadır. Kişinin derecat kaybetmesi olayı bir kazadır. Başka birine kötülük etmişse, o zaman ikili bir ilişkide derecat kaybı var. Gene zulüm var ama şimdi bir mazlum var, bir de zalim var. Bir insan başkasına zulmettiği zaman, başkasına bir kötülük yaptığı zaman derecat kaybeder. Derecat kaybettiği için de aynı zamanda bu kişi kendisine zulmetmiştir. Başkasına zulmetmiştir, başkasına zarar vermek suretiyle zalim olmuştur. Karşı tarafta mazlum adını alır. Zulüm görmüştür bu kişiden. Zulüm orada vardır. Ama kişi aynı zamanda derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir.
Derecat kaybettiğimiz bütün olaylarda kendimize zulmediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki zulüm müessesesi sadece başkasına zulmetmekte kalmıyor. Kim başkasına zulmetmişse derecat kaybedeceği için aynı zamanda kendisine de zulmetmiş oluyor. Şimdi derecelere bakıyorduk. Kişi başka birisine bir kötülük etmiştir, derecat kaybetmiştir. Hem başkasına zulmetmiştir, hem kendisi derecat kaybetmiştir. Ama başkasına zulmettiği zaman kaybettiği dereceler o zulmettiği kişinin amel defterine kazandığı dereceler olarak yazılır ve o kişi bundan derecat kazanır. Yani o kişi için bir hayır oluşturur konu. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olayların adıdır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olayların adıdır. Zalim, şer işlemiştir, derecat kaybetmiştir. Mazlum, şerre uğramıştır, kendisine zulmedilmiştir, ama bu sebeple hayra ulaşmıştır, derecat kazanmıştır. Öyleyse zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Öyleyse görüyorsunuz ki bu bir kader olayıdır. Birisi bir başkasına zulmetmiştir ve zulmettiği için onun derecat kazanmasına sebebiyet vermiştir. Öyleyse bunun aksi varit midir? Yani başka birisine biz iyilik yapalım, bu sefer de derecat kaybetsin, biz derecat kazanalım. Mümkün mü? Bizim derecat kazanmamız mümkün tabii. Ama onun derecat kaybetmesi mümkün değil. Öyleyse burada farklı bir olay var. Biz ne zaman başka birisine bir güzel davranışta bulunursak, onun mutluluğuna sebebiyet veren, onun memnun olmasına sebebiyet veren bir hayır işlersek, biz derecat kazanırız. Ama biz derecat kazanırız diye o kişi derecat kaybetmez. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim bir başkasına bir güzel davranışta bulunmamız, o kişi için ona bir hediye vermemiz, onun mutlu olacağı bir olayı gerçekleştirmemiz, o kişi için bir kaderdir. Kendisinin bir dahli yoktur. Biz ona sormaya bile gerek görmeden bir hediye almışızdır ve ona vermişizdir. Hediyeyi aldığımız zaman, ona teslim ettiğimiz anda biz derecat kazanırız. Çünkü onu mutlu edecek olan bir olayı vücuda getirdik. Evvela biz mutluluğu yaşarız. Başkasını mutlu ettiğimiz için mutluluğu yaşarız. Hatta bu konuda karar verdiğimiz andan itibaren bu mutluluk tarafımızdan yaşanır. Ama ona da hediyeyi verdiğimiz zaman o da mutlu olur. Onun üzerinde pozitif bir tesir, bir mutluluk vücuda getirdiğimiz için biz derecat kazanırız. Ama derecat, o kişi derecat kaybetmez. Halbuki biz o kişiye, aynı kişiye bir kötülükte bulunsaydık, biz derecat kaybedecektik, ama ne kadar derecat kaybetmişsek o kişi kazanacaktı. Öyleyse kadere dikkatle bakın. Kader sebebiyle hiç kimse başka birini şerre ulaştıramaz. Kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Yani bunun manası. Hangi olay derecat kaybetmemize sebebiyet veriyorsa o olay şerdir. Ve kader sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi ve şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse kader bir insana derecat kazandırabilir.
başka bir iradenin kendisine yapacağı bir kötülük sebebiyle kişi derecat kazanabilir, kul hakkı doğduğu cihetle hayra ulaşır. Ama kader hiç kimseye derecat kaybettiremez, hiç kimse kader sebebiyle şerre ulaşmaz. Hiç kimse üzerinde kader sebebiyle şer oluşmaz, derecat kaybı oluşmaz. Şimdi burada dikkatle duralım. Son derece önemli bir konudan bahsediyoruz. Çünkü Amentü şerhinin bir tanesi yanlıştır. Hayır da şer de Allah'tandır sözü yanlıştır. Kur'an'a tamamen ters düşer. Hayır Allah'tandır. Derecat kazanıyorsak, Allah Teala devredeyse Allah sebebiyle derecat kazanabiliriz. Ama Allah sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Hiç kimse böyle bir olayın varlığını iddia edemez. Allah'ın sebebiyle bir insanın derecat kaybetmesi mümkün değildir. Allah kullarına zulmetmez. Eğer Allah Teala kuluna zulmetmiş olsaydı, o zaman o kişinin derecat kazanması söz konusu olacaktı. O kişinin ise zulme muhatap olması, kendisinin zulüm sebebiyle derecat kaybetmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sebebiyle başınıza ne gelirse gelsin, zarar gördüğünüz bir olay veya hayra ulaştığınız bir olay, size ulaştığında, vasıl olduğunda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmanız söz konusu ise derecat kazanırsınız ama derecat kaybetmezsiniz. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Başka insanların devreye girmediği Allah'la kul arasında özel bir olay vücuda gelsin. Bu olay kişiye derecat kazandırabilir. Ama olayın mahiyeti ne olursa olsun, kul o olay sebebiyle derecat kaybetmez. Eğer Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay söz konusuysa, olay ne olursa olsun, kişi derecat kaybetmez. Öyleyse bizim derecat kaybettiğimiz olaylar bizim için şer olduğuna göre, şerrin sahibi Allah olamaz. Şer Allah'tan değildir. Hayır Allah'tandır ama şer asla Allah'tan değildir. Allah'tan hiç kimseye şer ulaşması mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği kader unsurlarının hepsini gözden geçirin. A'dan Z'ye. Hiçbir olayda bir insanın Allah sebebiyle derecat kaybetmesinin mümkün olmadığını göreceksiniz. Öyleyse hayır Allah'tandır ama şer bizim nefsimizdendir. Derecat kaybettiğimiz olaylar yalnız kaza ettiğimiz olaylara aittir. Bunun dışında Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir tesirle, kader sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Başka insanlarla ilişkilerinizi düşünün. Birisi size bir kötülük ettiği zaman bundan derecat kazanırsınız. Ama birisi size bir iyilik ettiği zaman bundan derecat kaybetmezsiniz. İradeyi külliye,
yani sünnetullah, yani Allah'ın bütün kainata hakim olan, her zerresiyle hakim olan o ilahi kompütürü sizin tarlanızdaki mahsule bir zarar verdi. Bundan Allah Teala neyi nasip ettiyse o olur. Derecat kazanmanız söz konusu olur mu? Allah Teala dilerse, sizin için ciddi bir imtihansa bu, Allah Teala sizi imtihan etmek için böyle bir olayı tahakkuk ettirmişse, derecat kazanmanız mümkündür. İmtihandan başarıyla çıkmanız halinde. Ama başarıyla çıkmadınız, derecat kaybetmezsiniz. Allah Teala'nın sünnetullahı bahçenize bol mahsul verdi. Sevinirsiniz bundan ama derecat kaybetmezsiniz. İster ilahi iradenin, külli iradenin veya cüz'i iradenin sizin üzerinizdeki tesiri, ister pozitif olsun, sizi sevindiren bir olay olsun, ister negatif olsun, sizi üzen bir olay olsun, her ikisinde de derecat kaybetmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ne cüz'i iradeden, ne külli iradeden, ne ilahi iradeden. Öyleyse kader bir insana derecat kaybettirmez. Bu sebeple eğer bir insan cehenneme gidiyorsa, kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olduğu için cehenneme gidiyor. Allah'ın kanunu budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giren kişi kaybettiği derecelerin fazlalığı sebebiyle girer. Kaybettiği dereceleri ise herkes sadece ve sadece kendisi oluşturabilir. Başkalarına zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder, kendisine zulmetmesi sebebiyle derecat kaybeder. Ama sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği efali, fiilleri sebebiyle, aksiyonları sebebiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hayır da şer de Allah'tandır ifadesi, Amentü şerhinin altıncısı yanlıştır. Ve mutlaka değiştirilmelidir. Amentü şerhi altı safhalı değil, yedi safhalıdır. Bir, Allah'a inanmak. İki, Allah'ın kitaplarına inanmak. Üç, Allah'ın resullerine inanmak. Dört, Allah'ın meleklerine inanmak. Beş, ba'su ba'del mevte, ölümden sonra Allah'a kıyamet günü yeniden dirilmeye inanmak. Altıncısı, hayrın Allah'tan, şerrin insanın nefsinden olduğuna inanmak. Yedincisi, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine inanmak. Ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanmak. Farziyeti de konunun içinde. Altı değil, yedi. Amentü şerhinin, imanın esasları altı değil, yedi. Ve biri de, altının da bir tanesi zaten yanlış. Sevgili kardeşlerim, biz bunları size Allah'ın bize öğrettiği bilgiden veriyoruz. Bunları söylerken de görüyorsunuz, alnımız açık, yüzümüz pak,
göğsümüzü gere gere diyoruz ki biz bunları Allah'tan öğrendik. Aksini iddia eden varsa buyursun, Kur'an-ı Kerim'i açalım. Kimin doğru, kimin yanlış söylediği ortaya çıksın. Öyleyse kader ve kaza müessesesi Allah'ın bir hakikatini ispat eder. Hayır Allah'tandır ama şer insanın nefsindendir. Ne ilahi iradenin ne külli iradenin yani sünnetullahın Allah'ın kainatı idare eden o muhteşem ilahi kompütürünün sebebiyle olsun, ne Allah'ın yaptıklarından olsun, ne de herhangi bir başka birinin cüz'i iradesinden vücuda gelen bir olay olsun, hiç kimse derecat kaybetmez. Hiç kimsenin şerre ulaşması mümkün değildir. Öyleyse bunu kanunu olduğu yere oturtalım. Kader hiç kimseye derece kaybettirmez. Peki kaza? Kaza hem derece kaybettirir hem derece kazandırır. Öyleyse kim cehenneme gidiyorsa sadece kendi iradesiyle vücuda getirdiği olaylar sebebiyle kaybettiği dereceler hem başkalarının iradesinden doğan hem de kendi iradesinden doğan kazandıkları dereceler toplamından daha fazlaysa kendi iradesiyle işlediği kötülükler, işlediği şerler, kendi iradesiyle sadece kendi iradesiyle vücuda gelebilen kaybettiği dereceler hem kendi iradesiyle hem de başka iradelerin kendisine zarar vermesinden kaynaklanan kazandığı derecelerden daha fazlaysa o kişi cehenneme girer. Cehenneme girmenin Kur'an'daki ölçüsü budur. Öyleyse hiç kimse başka birisi sebebiyle cehenneme giremez. Çünkü kaybettiği dereceler fazla olması lazımdır. Kaybettiği dereceleri ise başka birisi oluşturamaz. Sadece o kişi kendi iradesiyle bilerek, isteyerek yaptığı şerler sebebiyle, derecat kaybettiği olaylar sebebiyle cehenneme girer. Hiç kimse başka birinin cehenneme girmesinden sorumlu değildir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Cehennem sebebi teşkil edemez. Sizin başkalarına yaptığınız herhangi bir kötülük o kişinin derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Ona yaptığınız herhangi bir iyilik gene o kişinin derece kaybetmesine sebebiyet vermez. Öyleyse cehenneme girenler başka birinin aksiyonları sebebiyle cehenneme girmezler. Sadece kendi aksiyonları sebebiyle, kendi efali sebebiyle, kendi fiili sebebiyle cehenneme girer. Kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasındaki muhteva kaybettiği derecelere dayalıdır. Çoğunluk kaybettiği derecelerdir. Dereceleri ise insan başka birisi sebebiyle asla kaybetmez. Sadece kendi amelleriyle kaybedebilir. İşte kader müessesesi bu çerçeve içinde oluşur. Ya kaza? Kazada kaybettiğimiz dereceler de vardır. Kazandığımız dereceler de vardır. Bu açıdan meselemize baktığımız zaman kaderin oluşması için mutlaka iki iradenin varlığı göze çarpar. Bir tesir icra eden irade, iki tesir alan irade. Peki ama Allah-u Teala Kamer suresinde biz her şeyi bir kaderle yarattık diyor. O zaman başka bir kader daha var. İkinci bir kişinin yer almadığı sadece
kişisel iradenin oluşturduğu bir sonuç. Ama Allah'ın takdiri. Öyleyse acaba ne demek istiyor Allah Teala? Biz her şeyi bir kaderle vücuda getirdik. Her şeyi bir kaderle yarattık ifadesi neyi ifade ediyor acaba? Niyet ve nasibi ifade ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, kaderde mutlaka iki unsur vardır. Bir, tesir eden irade, tesiri oluşturan irade. İki, tesiri alan irade. Tesiri alan iradenin olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Diğer irade tesirin sahibidir. O zaman iki iradenin vücuda geldiği taraflardan birinin dahili olmadığı halde ikinci iradenin kendisine sebebiyet, kendisine tesiri sebebiyle vücuda gelen bütün olaylar tesir alan için kaderdir. Kaderde daima iki irade vardır. Ama niyet ve nasip müessesesini araştırdığımız zaman Allah-u Teala'nın devreye girmesi gene söz konusu ama farklı bir dizayn içerisinde. Çocuklar derslerine hazırlanırlar. İmtihana girerler. Niyetleri imtihanı kazanmaktır. Ama bir kısmı kazanır, bir kısmı kazanamaz. Kişinin niyeti mi sınıfı geçmektir? O imtihanı kazanmaktır. Nasibi ne olmuştur? İmtihanı kazanmıştır. Niyetle nasip birbirine eşittir. Çünkü kişi ona ehildir. Çalışmıştır, imtihana girmiştir, niyeti imtihanı kazanmaktır ama kazanamamıştır. Eğer başka bir irade devreye girmediyse, orada kişinin niyeti nasibiyle eşitlenmemiştir. Öyleyse kişinin ulaştığı nasip muktesebatıyla eşittir daima. Neye ehilse, ne kadara ehilse, eğer bir başka irade devreye girmemişse, kişi nasip olarak ona ulaşır. Ne demek istiyoruz? Diyelim ki bir çocuk imtihanda o dersten imtihanı kazanacak not aldı. Ama hocası o çocuğa karşı öfkeli bir sebeple çocuğun notunu kırdı ve başarıya ulaşamadı. Niyetiyle nasibi birbirine eşit olmadığı diyebilir miyiz? Hayır, diyemeyiz. Burada nasip yoktur. Burada kader vardır. İkinci bir irade devreye girmiş ve nasibi olması lazım gelen mecradan çıkarmış, başka bir hedefe yöneltmiştir. Tersini düşünelim. Çocuk sınıfta kalacak olan not alıyor, öğretmeni notu yükseltiyor, çocuk imtihanı kazanıyor. Gene niyetle nasip söz konusu değildir. Niyetle kader söz konusudur. Çünkü başka bir irade devreye girmiştir. Olayı etkilemiştir. İkinci irade, birinci iradenin üzerinde rol oynamıştır. İster notun yükseltilmesi, ister notun alçaltılması söz konusu olsun. Niyetle nasibin birbirine eşit olmadığı bütün olaylarda muhteva değişik
neticeler oluşturur. Sınıfı geçmek isteyen çocuk gerekli miktarda çalışmamıştır. Acaba herhangi bir sebeple, bir tesadüf olduğunda herhangi bir sebeple sınıfı geçebilir miyim diye çalışmadan imtihana girmiştir ve imtihanda da cevapları yanlış olmuştur ve çocuk sınıfta kalmıştır. Niyetiyle nasibi birbirine eşit değildir. Niyeti sınıfı geçmekti, nasibi sınıfta kalmak. Neden? Muktesebatı, o imtihana olan ehliyeti bu kadar. Öyleyse nasibiyle kişinin muktesebatı paraleldir. Sahip olduğu şeylerle sonuç daima paraleldir. Eşittir. Neye layıksa o noktaya ulaşır. Bir başka irade devreye girmedikçe. Öyleyse bazen niyetle nasip birbirine eşittir. Niyet eder kişi, muktezebatı sahip olduğu vasıflar, niyet ettiği şeyi elde etmesine müsaittir. Müsait, ne kadar müsaitse o kadar başarı kazanır. Öyleyse niyetle nasip arasındaki ilişkilerde sonucu tayin eden faktör kişinin muktesebatıdır. İktisap ettiği bilgiler, iktisap ettiği her şey. Allah'ın terazisinde adaletsizlik olmaz. Kişinin muktesebatı neyse, o muktesebatın karşılığını mutlaka Allah Teala'dan alır. Bu hakkın gereğidir. Allah Teala'nın bir ismi

müktesebatın sahibi ise o kadarına ulaşabilir. İkinci bir kişi yoktur. Öyleyse niyetle nasip müessesesinde kişi niyetine göre pozitif işlevlerde de bulunabilir, niyetine göre negatif işlevlerde de bulunabilir. Ve aldığı neticeler bir kısmında ona derecat kazandıran derecelerdir, bir kısmında ona derecat kaybettiren derecelerdir. Namaz kılmaya niyet eden bir kişi kıldığı zaman derecat kazanır. Namaz kılmamaya niyet eden bir kişi derecat kaybeder. İkisi de kişinin niyetidir. Ama sonuç birincide derecat kazandırmıştır. İkincide derecat kaybettirmiştir. Kişinin niyeti ve nasibi eşitlenmiştir. Niyet ettiği şey derecat kaybettirici bir niyet, nasibi kaybettiği derecat. Niyeti derecat kazandırıcı bir niyet, nasibi kazandığı derecat. Öyleyse niyet ve nasipte her zaman Allah vardır. Nasibi oluşturan Allah'tır. Ama nasip oluşurken sahip olunan muktesebat Allah'a vas teşkil eder. Allah bu esasdan hareketle kişiye tam hakkını verir. Onun için olaylarda kast müessesesi bir insanın bir işlevi hangi ölçüde kasıtla yaptığı olayı o kişinin derecat kazanmasında veya kaybetmesinde son derece önemli bir faktördür. Buna taammüt diyoruz. Taammüt bir suçun bilerek, isteyerek işlenmesi halidir. Hangi ölçüde bir kastin var olduğu ise Mahkeme-i Kübra'da en net görüntülerle bellidir. Onun için Allah-u Teala'nın kimseye zulmetmesi mümkün değildir. Ne demek istiyoruz? Kıyamet günü tekrar dirileceksiniz. Hayat filmlerinizi seyredeceksiniz. Ve orada her hayat filminizi seyrettiğinizde iki film göreceksiniz. Birisi düşüncelerinizin filmi, ikincisi efalinizin, fiillerinizin filmi. Düşünceleriniz kastinizi gösterir. Hangi fiili hangi kasta makrun olarak vücuda getirdiniz? Önemli olan, Allah'a göre önemli olan kastiniz. Ceza veya mükafat kasıtla paralel bir sonuca ulaşır. Allah'ın kiramen katibin meleklerinin yanılması mümkün değildir. Çünkü kararı kiramen katibin melekleri vermezler. Allah'ın ilahi kompütürü olan mizan verir. Mizan her olayda milyonlarca alternatif arasındaki değerlendirmeyi kişinin düşünce platformundaki esaslara göre değerlendirir. 1 milyon üzerinden 1 milyonla verdiği karar mizanın kaybedilen derecat veya kazanılan derecat hesabında hata payı sıfırdır. 1 milyonda 1 milyon doğru bir olayı, doğru bir neticeyi verir mizan. Çünkü

mizan öyle bir sistemdir ki her kişinin kendi aklından geçenlerle, tasarladığı şeylerle onları hayata geçirmesi arasındaki ilişkiyi gösterir. Bir insan kaza eseri de zarar görebilir, taammüt eseri de zarar görebilir. Bir insan düşünün, bir başkasını öldürüyor. Öldüren kişi bilerek, isteyerek bu işi yapıyorsa, bu kasta makrun bir cinayettir. Öyleyse kişi cinayetten sorgulanacaktır. Ve kaybettiği derece orada kişinin düşünce platformunun da devreye girmesiyle mizan tarafından tahakkuk ettirilir. O mizan ki kıyamet günü sizin elinize teslim edilecektir. Kainat üzerinde mevcut bütün olayları muhtevasına alan, her birinin kasıt oranına paralel bir şekilde derece tayini yapan bir ilahi bilgisayar, bir ilahi kompütür. Yanılması, en ufak bir hata payı yapması mümkün değil. Çünkü sizin hayat filminizdeki düşüncelerinizi görerek hesaplamalarını yapıyor. Sonsuz alternatif üzerinden değerlendirme yapar. Birisi düşmanını kıstırmış, elindeki tabancanın bütün kurşunlarını boşaltıyor, kişiyi orada öldürüyor. Hayat filminde o kişinin bunu tasarladığı, orada pusu kurduğu, onu özellikle bilerek, isteyerek öldürdüğü kesin olarak bellidir. Ama başka birisi elindeki tabancayı temizlerken tabanca düşüyor, namluda bir kurşun var, tetik bir yere takılıyor, kurşun patlıyor tabanca, kurşun çıkan kurşun oradan geçmekte olan birini öldürüyor. Burada kasıt yoktur. Burada o kişi yalnız kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı göstermemekten, tedbirsizlikten dolayı derecat kaybeder Allah-u Teala'nın huzurunda. Her iki tarafta da, her iki olayda da ölen kişi kader sebebiyle ölmüştür. Ölüm mutlak olarak bir kaderdir. Ama iki ayrı olayda birincisinde kasta makrum bir cinayet vardır. İkincisinde de tesadüf eseri birisinin ölmesi söz konusudur. Kasıt yoktur. Kaybedilen dereceler hiçbir zaman eşit olamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kaderle niyet ve nasip arasında neticede açık bir farklılık oluşuyor. Kaderde derecat kaybetmek söz konusu olmadığı halde niyet ve nasip kişiyi derecat kaybetmeye götürebilir. Niyet ve nasipte bir tek irade vardır. İkinci irade nerede devreye girerse artık o niyet ve nasip meselesi değildir. O sadece bir kaderdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğumunuz bir kaderdir. Sizin elinizde değil, doğarsınız. Ölümünüz de bir kaderdir. Bir insan başka birisi tarafından öldürülmüş olsun, aslında öldüren karşı taraf değildir. Eğer Allah-u Teala o öldürmek istediği kişinin yaşamasını istiyorsa, öldürmek isteyen o kişiyi öldüremez. Hiç kimsenin kaderi onu öldürdüğünü zanneden kişinin elinde değildir. Allah'ın elindedir. Eğer kişinin vadesi gelmemişse, şartlar ne olursa olsun o kişi ölmez. Öyleyse nerede birden fazla irade devrede varsa orada kader vardır.
Öyleyse hayatımızın sona ermesi Allah'ın elindedir. Baştan itibaren bir yön tayini var. O yön tayinine dikkat edin. O hayatınız boyunca bir muhtevaya dahilsiniz. Bir gün öleceksiniz. Nasibiniz orada, o dakikadadır. Birisinin o kişiyi orada öldürdüğünü düşünelim. Orada, o noktada ölüm. Onu o kişi öldürmemiştir. Eğer o kişi öldürmeseydi, başka bir sebeple kişi gene orada, aynı dakikada, aynı yerde. Koordinatları, zaman koordinatları da, mekan koordinatları da belli olan o noktada kişi ölecekti. Ölüm için 100 tane sebep olabilir, ama ne vakti değiştirebilirsiniz, ne de yeri değiştirebilirsiniz. Öyleyse ölümünüz hiç kimsenin elinde değildir, Allah'ın elindedir. O zaman ölümden korkmak için sebep de kalmıyor. Eğer ölüm saatiniz orada bir belli yerde, bir belli dakikadaysa, hangi sebepten olursa olsun orada, o dakikada öleceksiniz. Başka birinin elimiyle, sebebiyle, bir kazayla, eceliniz gelerek vesaire vesaire vesaire 100 tane alternatif sayabilirsiniz. Ama hepsinin sonu aynıdır. Orada, o dakika. Öyleyse ölümünüz sadece Allah'ın elindedir. Ölüm kaderdir. Evlilik de bir kaderdir. Sizin tek başınıza iradeniz evlenmeye yetmez. En az bir diğer idare evleneceğiniz kişinin iradesi evet diyecektir. Çoğu zaman o da yetmez. İki tarafında annesi, babası, kardeşleri, akrabaları, arkadaşları bu evliliğin olması veya olmaması istikametinde tesir sahasının sahibidirler. Öyleyse hangi olay sizin iradenizi aşıyor da bir başka iradenin mutlaka devreye girmesine icabet ediliyorsa, o olayların hepsi kaderdir. Hiçbirisi kaza değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle beraber vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamıyorum. İşte kader ve kaza ismindeki konuşmamız da burada inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokularla bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: sizler hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu konferansların birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'e göre tevhid konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kainatın tek dini, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça adıyla İslam, üç saç ayağı üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. Bugünkü konferansımızın konusu bu üç saç ayağından tevhid konusunda olacaktır. Tevhid kelimesi birliği, tekliği ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplumu oluşturmak manasına geliyor. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Ezeli ve ebedi tek din olan babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, vahdeti emrediyor. Tek Allah'a inanmayı emrediyor. Allah'ın tekliği de olduğu gibi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir cemaati de dinin farz emirleri arasında. Bir üçüncü saç ayağı da teslim. İslam demek Allah'a teslim olmak demektir. Önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi sırasıyla en son olarak irademizi Allah'a teslim etmemiz lazım. Allah'ın Tevrat'ta indirdiği Hazreti Musa ona bağlı olanların hepsinin yaşadığı din İslam olduğunu Allah Teala ayetlerle, Tevrat ayetleriyle anlatıyor. Allah hepsinin teslim olduklarını, Hazreti Davud ona tabi olanların hepsi, Hazreti İsa Aleyhisselam ona tabi olanların hepsi ve nihayet Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz ve ona tabi olan sahabelerin hepsi 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim oldular. Ve böylece Allah Teala'nın insanlar için en üst noktada vaaz ettiği ahiret ve dünya saadetinin bütününe kavuştular. Bir tane Allah var. Bütün peygamberler Allah'ın peygamberi, Allah-u Teala hepsini tek bir dini öğrettiğini, onu yaşattığını söylüyor. İkinci bir din yok. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde enne dine andallahu l-islam, Allah'ın katında din İslam'dır. Allah-u Teala tektir ve tek olan Allah'ın katında din kesinlikle İslam'dır. Allah'ın indinde İslam'dan gayri bir din yoktur. Ali İmran suresinin 85. ayet-i kerimesinde men yabtagu ghayra İslami dinen felen yukbile min. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden asla kabul olmaz. İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Kim kıyamet günü İslam'dan başka bir dinle gelirse ondan o din kabul olunmaz. Ali İmran 85 bunun ispatı vasıtası. İşte dünyanın sonlarına doğru yöneldiğimiz bu günlerde bütün dünyanın inananların, Allah'ın dostlarının hangi milletten olursa olsunlar, hangi dinin mensubu olduklarını zannederlerse zannetsinler, hepsinin
Allah'ın dostlarının bir tek bayrak altında toplanması söz konusu. O bayrak Allah'a teslim olma bayrağıdır. İslam bayrağıdır. Selim kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslüm kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten türetilmiş. Muhteva itibariyle aynı hedefe bizi götürüyor. Bütün bu 28 tane teslim olma kelimeler arasında en önemli kelime teslim kelimesidir. İslam Allah'a teslim olmak demektir. Tekrar edelim. Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu, bu zahiri aleme ait olan fizik vücudumuzu, berzah alemine ait olan nefsimizi Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti İbrahim aleyhisselam hepsi Allah'a teslim dinini öğrettiler ve yaşattılar insanlara. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve Çin'i fizik vücudunu hanif olan din için ikame et. Allah'ın yaratmasıdır. Allah insanları onun üzerine yaratmıştır. İslam fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Allah'ın fıtratında, yaratmasında değişiklik göremezsin. Ne insanları hanif fıtratının dışında başka bir fıtrat yaratır, ne de hanif dinini değiştirir. Ezelden ebede kadar sadece hanif dini var. Bütün insanlar da hanif dinini yaşayabilecek özellikler de yaratılmışlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde kullarıma bağışladığım her nimeti kendilerine helal kıldım. Ben bütün kullarımı hanif, tevhidi kabul edecek şekilde yarattım. Ancak şeytanlar onların yanlarına gelir, dinlerinden onları uzaklaştırır. Benim helal kıldığımı haram, haram kıldığımı helal gösterir. Ben yetki vermediğim halde şirk koşmayı emrederler. Biliyorsunuz, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, اَنَّا اَسْتَقُ الْحَدِسِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرِ الْحَادِ هَادِ مُحَمَّدِ وَكُلُوا مُحْتَسِدٍ مِلَا. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Hidayetçinin en faziletlisi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, geri kalanlar bidattır, bidat delalettir. Delalet cehenneme götürür. Başlangıç noktasında herkesin 10 tane negatif özelliği var. Hangi milletten olursa olsun, hangi gezegende dünyaya gelirse gelsin, Allah-u Teala'nın yaratma sisteminde başlangıç noktasında bütün insanlar 12 tane negatif özelliğin sahibidirler. Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar, cahildirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ameli boşa giden hüsrandadırlar. Sağır, dilsiz, bökördürler. Şirktedirler, delalet, küfürdedirler, delalettedirler. Şeytanın kulu dostudurlar. Dinde fırkalara ayrılmışlardır. Birbirlerine düşmandırlar. Takva sahibi değiller. Mümin değiller, hidayete değiller. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelene kadar, kıyamete kadar devam edecek olan tek din, İslam dinidir. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de hepsi sadece hanif dinini yaşadılar. Arapça adıyla İslam'ın dinini yaşadılar. Ondan evvel gelen Hazreti Adem'e geri dönüşte bütün peygamberler, onlara tabi olan hepsiyle birlikte aynı dini yaşadılar.
dinde İslam'dan gayri başka bir din yok. Nasıl Allah tekse, Allah Teala, tek olan Allah, en üst noktayı yarattı, bütün insanlar şu vaaz ettiği dinin de tektir. Bu dinin şeriatı da tektir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَشَرْعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَسَى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَسَى بِهِ اِبْرَٰهِمَ مُوسَى وَعِيْسَى وَاَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah dinde Hz. Nuh'a vasiyet ettiği, farz kıldığı şeyi, şeriatı, dini ikame edin, ayakta tutun, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya ve vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldı. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer, ona yönelen kendisine, kişiyi de kendisine ulaştırır. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebileri olarak zikredilen 5 peygamberin de şeriatı aynı. Hepsi 7 Safa 4 testinden oluşuyor. Hz. İbrahim'e verdiğimiz, Hz. Musa'ya, Hz. İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek şeriat kıldı buyuruyor Allah Teala. O müşriklere senin Allah'a ulaşmayı dileyin, şirkten kurtulun sözü ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Tevhid ancak Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek şirkten kurtulmakla gerçekleşen tek toplumdur. Kainatta sadece bir din olmuştur, ikinci bir din hiç olmamış. Bu dünya din konusunda kainatın merkezi ve bu merkezde sadece tek bir din vardır. Bütün kainatta da aynı din söz konusudur. Kainatın dini, Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın son indirdiği şeriat kitabı. Kendinden önce indirilen bütün kitaplarda da bu din 7 sabah 4 teslimle kutsal kitaplarda yer aldı. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bunu bize ispat ediyor. Bu dinin son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim için Allah-u Teala Hicr 9'da enne nahnu nezelne zikre ve enne levle hafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Bu kitabı biz indirdik, biz onun muhafızı da biziz. Hiç kimseye bu kitabı değiştirmek imkanı vermeyiz. Ama Allah Teala En'am 38'de biz bu kitapta her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Ma feretna fil kitabi müşeyin. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz şüphesiz Allah Teala ümmetimi sapık fikir ve fitne üzerinde bir araya getirmez. Allah'ın eli, rahmeti ve desteği cemaatin üzerinedir. Evet, Arapça bu hadis şöyle: La teçtemi ümmeti an delaleti. Benim ümmetim delalet üzere birleşmez, cem olmaz. Yani delalet dinde fırkalara ayrılmayı, hidayet ise cem olmayı, tek toplumu oluşturmayı ifade ediyor. Allah Teala şöyle buyuruyor bu hadisin devamında: Vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardım eli cemaatledir. Kim cemaatten ayrılırsa ateşe düşer. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz başka hadisinde cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Sürüden ayrılan da kurt kapar. Birlik ve beraberlik konusunda, tevhid konusunda birçok alimlerin görüşleri var. Ama tabii bu görüşler Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa
bir geçerli hükmü yoktur. Dünya Müslüman Alimler Birliği genel sekreterinin açıklaması, günümüzde en büyük sorun Müslümanların farklı düşüncelerde olması ve birliği olamamalarıdır diyor. Dış sebep, Müslümanlara düşman olan devletler Müslümanları birbirinden ayırmaya çalışıyor. İç sebep, görüş ayrılıklarıdır. Bu sorunu halletmek için orta ılımlı bir İslam düşüncesini yapmalıyız. Görüyorsunuz ki tamamen Kur'an-ı Kerim'e uymayan bir takım fikirler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu zat-ı muhteremlerin söylediği biçimde dış sebep olarak gösterdikleri 14 asır evvel hadisinde şöyle belirtmiş. Bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek. Bu zat-ı muhterem de dış sebep olarak Müslümanlara düşman olan devletler. Bütün ülkeler İslam'ın başına üşüyecek. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü, bütün ülkelerin İslam'ın başına üşmesinin arkasında Müslümanların sayısının azlığı mı var? Hayır diyor. Müslümanların Kur'an'daki İslam'ı yaşamamaları. Hübü dünya ve kerihtü kümül mevd. Kimdir dinde fırkalara ayrılan, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler? İşte hadiste zikredildiği gibi hübü dünya. Yani Allah'ı değil, dünya hayatını tercih edenler. Ve kerihtü kümül mevd. Ve ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmamaları. İşte Kur'an-ı Kerim'in belki de giriş kapısı, cennetin de giriş kapısını belirten en önemli ayet Yunus 7-8. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdibül hayâti dünyâ. وَتْمَوْنَ بِهَا Onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyordu? Bütün ülkelerin İslam'ın başına üşmesinin arkasında Müslümanların hübü dünya, Allah'a ulaşmayı dilememeleri dünya hayatından razı olmaları sebebiyledir diyor. Kerih tükümül mevd, ölümü kerih görmeleri, ölmeden evvel hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilememeleridir. İşte Yunus 7 bunu anlatıyor. 14 asır evvel Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin Yunus 7'yi hadisleştirmiş, bir zamanlar gelecek bütün milletler İslam'ın başına üşüyeceklerdir. Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır diyor. Hübbü dünya. Dünya hayatından razı olmuşlar. Hübbü dünya. Dünya hayatından razı olmuş. Kerih tükümül mevd. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا كَيْتُكُمُ الْمَوْتِ وَحُبُّ الدُّنْيَا Dünya hayatından razı olmaları. Dış sebeple iç sebep aynı noktada gerçekleşiyor. 13. asır müceddidi Said Nursi Hazretleri çağımızın üç temel hastalığından bahsederken cehalet, ihtilaflar ve zaruret. Cehalet Yunus 7'de zikredildiği gibi insanlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İhtilaflar, insanlar dinde fırkalara ayrılmışlardır.
eğer insanlar Allah'tan gafildirler, dinde fırkalara ayrılmışlarsa, o zaman da İslam ülkeleri zaruret içerisinde. Yeraltı ve yerüstü zenginlikleri itibariyle 25 yaşındaki bir gencin kuvvetine eşdeğer imkanlara sahip olmasına rağmen Müslüman ülkeleri, ama akıl itibariyle 7 yaşındaki bir çocuğun aklına sahip değiller. Bu sebeple sahip oldukları zengin mamallar hep başka yerlerde, onların elinde farklı bir mana üzerine kullanılıyor. İslam ülkeleri tevhidi oluşturabilmiş mi? Asla. Çünkü bugün yaşanan geleneksel din tatbikatında hayati öneme haiz olan insanı tevhide götüren, kurtuluşa ulaştıran, Allah'a ulaşma dileği ve mürşide tabiyet yok. İslam ülkelerinin başlıca gerilim ve çatışmalara baktığımız zaman Suriye İç Savaşı, Yemen'de bölgesel savaş, İran, Suudi Arabistan gerilimi, vesaire. Birçok İslam ülkesinde savaşlar, çatışmalar, krizler had safhada. Din adamlarına göre tevhid nasıl oluşur? Bir din adamına soruyorlar. Çeşitli cemaatler birbirinden farklı şeyler söylüyor. Biz bu doğruyu nasıl bulacağız? Doğru olmanın ölçüsü ehli sünnet alimlerinin kitaplarına uymasıdır. Hadi buyurun. Allah'ın kitabına uymak, onun muktesebatında yok. Çünkü o Allah'ın dinini unutmuş durumda. Öğrendiği din de insanların yazdığı el yazması kitaplardan. Bu dini Allah'ın son şeriat kabı Kur'an-ı Kerim'i kendisine indirdiği Nebila Sultanı, Peygamber Efendimiz ve sahabe yaşadılar, asr-ı saadete ulaştılar. Her dönemde de Allah'ın kitabı, dini yaşayanlar için farz, kitabın bütününe tabi olmak Allah'ın kesin bir farz emridir. Bir başka din adamına soruyorlar. Din kitaplarında din öğrenilmez mi? Bir tarikata bağlanarak mı din öğrenilir? Cevap, eskiden hak tarikatlar vardı. Oralarda dinimizin emir ve yasakları anlatılır ve tasavvuf filmi öğretilirdi. İlmi öğretilirdi. Şu anda bir tarikata girmek gerekmez. En sağlam yol ise evliya zatların kitaplarından öğrenmektir. Allah Teala neyi söylüyorsa bu zat-ı muhteremler aksini söylüyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tarikatla ilgili Allah'ın hakikatleri, Allah Teala tarikatı farz kılmış. Çünkü tarikata mürşide tabi olmakla girilir. Mürşide tabi olmak 7 safa 4 teslimden 2. safayı bize ifade ediyor. Bu kadar ayet-i kerime var. Sanki zat-ı muhterem bu ayetler eskiden vardı, şimdi unutuldu, yok artık diyor. En sağlam yol ise evliya zatların kitaplarından öğrenmek. Halbuki mürşidin hayatta olması lazım. Kur'an-ı Kerim hayatta olan insanlara indirildi. İşte o evliyalardan bir tanesi Mehmet Akif Ersoy, bu Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşayanların mutlak surette Allah'ın kendileri için farz kıldığı
tabi olmasını istediği hayatta olan bir mürşide ulaşması ve tabi olması farzdır. Mürşidin hayatta olması söz konusu. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, sen son nebisin. Biz dinimizi senden öğrendik. Senden sonra nebi gelmeyecek. Bizden sonra gelen insanlar dini kimden öğrenecektir deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. İşte Resulullah'ın bu sözünü emir telaki eden tabi'in kendinizden sonra, Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra hepsi sahabeye tabi olmuş. Tabi'in de tebe-i tabi'in de tabi'ine tabi olmuş. Yani Allah Resulü bir sözü söylediği zaman havada kalan bir söz, boş bir söz değil. İnsanlar öğrenip hayatlarına tatbik ediyorlardı. Ama günümüzde baktığımız zaman dini öğrenmek için Kur'an ayetleri değil, insanların yazması kitaplar söz konusu. Hayatta olan mürşide tabi olmak yerine eski evliyaların zatlarından öğrenmek söz konusuymuş. Sevgili kardeşlerim, bunların hiçbirisi Kur'an'la bağdaşmıyor. Bir başka din adamına soruyorlar, zikir dersi mürşitten alınmalı mı diyorlar. Zikrin önemi nedir? Cevap, zikir Allah-u Teala'yı hatırlamak demektir. Yüzyıldır tarikat diyerek birçok şey uyduruldu. Bugün hiçbir İslam ülkesinde tasavvuf alemi yok gibidir. Fakat sahte mürşitler, tarikatçılar çoktur. Din büyüklerinin eskiden kalma kitaplarını okuyup zikri fikri bunlara göre dörtmalıdır. Yine şeytan devreye giriyor. Hacet namazını kılarak Allah Teala'nın kendisi için hayatta olan mürşidi göstermesi, gidip ona tabi olması yerine, hayır şimdi artık mürşit yoktur, bu insanlar öyle idrak ediyor, mürşit yoktur, öyleyse olmadığına göre bugünkü olan tarikatçıların hiçbirisine itibar edilmez, eski evliyaların kitaplarını okumak söz konusu. Kur'an-ı Kerim'i okumak da değil. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz kim cemaatimizden bir karış uzaklaşırsa kendini dine bağlayan İslam bağını boynundan çıkartmış olur. Yani Allah'a ulaşmayı dileme mürşide tabiyetten kim ayrılırsa o İslam bağını boynundan çıkarıp atmış olur diyor. Söylemiştik, Hanif dini üç temel unsur üzeri içeriyor. Allah'ın tekliği vahdet, Allah'ın vahdiyeti tek bir Allah vardır. Allah diyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Haç suresinin 34. ayet-i kerimesinde İlahukum ilahın vahid fe'assimu lehu ve beşiril muhbitin. İlahınız tek bir ilahtır. Ona teslim olun ve muhbitleri müjdele. Allah'ın kalplerine ihbayt koyduğu kişileri müjdele. Bütün insanların ilahı Rabbi tek bir Rab'dir. Tek bir Allah, Allah tektir. Başka ikinci bir ilah yoktur. Kainatın o tek ilahına tapmakla hepimiz gurur duyarız. Öyleyse Hafizliğinin Kur'an'daki adıyla Arapça İslam, İslam dininin bütün birincil temel faktörü tek Allah'a inanmak. İkincisi, bugünkü konferansımızın konusu tevhid, birlik ve beraberlik içerisinde olmak. Ne diyordu Sayın Yusuf Hazretleri? Cehalet. Öyleyse kimdir şirkte olanlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Evet, Yunus 7. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümü kerih gören, dünya hayatından razı olan, onlar ayetlerden gafildir.
ve ayetlerden gafil olanlar, onlar tevhidde değil dinde fırkalara ayrılanlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Setefriku min ümmeti 73 fırkaten kullaha finnâri ilâ vahideten. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. Allah yolunda olanları vücuda getirdiği tek bir cemaat 73. fırkanın içerisindeki fırka-i naciye. Bir üçüncü unsur teslim, yani ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Hadis-i şerifte ehli tevhid olanlar cehennemden çıkarılıp cennete konulduğunda kafirler de Müslüman olmuş olmayı arzu edeceklerdir. Bu hadisleri hakkıyla idrak edemeyenler demek ki biz biraz yandıktan sonra cehenneme gireceğiz. Halbuki başlangıç noktasında bütün insanlar, cennetlikler, cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme gidiyorlar. Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde Allah bu hakikati bize söylüyor. Sizden biriniz bile hiç hariç olmamak üzere hepiniz muhakkak ki cehenneme varacaksınız. Cennetlikler de cehennemlikler de. Bu senin Rabbinin üzerine kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimler dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. İşte hadis-i şerifte ehli tevhid olanlar cehennemden çıkarılıp, yani cehennemden çıkarılıp cennete gidenler takva sahipleri. Sümenin necil lezine takav. Çıkarıp cennete konulduğunda kafirler de cehennemlikler de Müslüman olmuş olmayı arzu edeceklerdi. Keşke biz de Müslüman olsaydık. Keşke biz de Allah'a ulaşmayı dileseydik. Halbuki dünya hayatını yaşarken onlara defaatle tebliğ yapılmış ama onlar tebliğe kulak asmamışlar. Kainata ikinci bir din yok. İslam'dan başka bir din hiç asla olmamıştır. Bu dinin giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu müminlerden vücuda gelen tek bir fırkayı ifade eder. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ سَدَقَ عَلَيْمِ الْمِسَ زَنَّهُ فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. İblisin insanlar üzerindeki zannı doğrulandı. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi ona tabi oldular. Şeytan kıyamet günü insanları hedef aldığı şeyi, insanlara olan hedefini yerine getiriyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 72 fırkanın hepsi şeytana tabi oluyorlar. Yahudiler 71 fırkaya, biri hariç. Diğerlerin hepsi cehenneme girecek. Hristiyanlar 72 fırkaya yarıldılar. Biri hariç, diğerlerin hepsi cehenneme girecek. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç, hepsi cehenneme girecek. Öyleyse dinde fırkalara ayrılanların dışında o fırkaların içerisinde küçük bir grup her inanç grubunda fırka-i naciyeyi oluşturuyor. Sadece iki tane esas faktör söz konusu. Tağutta kul olmak ya da insan cin şeytanları bu şeytana kul olmaktır. İnsan şeytan da olsa, cin şeytan da olsa, şeytan şeytan da olsa hepsi Kur'an-ı Kerim'de tağut ismiyle adlanıyor. İnsan şeytanlarda, cin şeytanlarda, gerçek şeytanlarda hepsi Kur'an'da toplum olarak, şeytanlar toplumu olarak tağut adıyla adlanıyor. Bütün şeytanlar, insan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar hepsinin toplam adı tağut. Öyleyse iki durum söz konusu. Ya tağutta kul olmak veya Allah'a kul olmak. Fırka-i Naciye'nin dışındaki bütün fırkalar tağuta kul olanlardır. Efendimiz, Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz
Ey Allah'ın Resulü, insanlar kaç fırka ayrılacak deyince 73 fırka. Fırka-i Nihaciye kimlerden oluşuyor ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Onlar da sizin gibi ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olacaklardır. Acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne demek istiyor? Ne demek istediğin cevabı En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde. وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَقِيمِ فَتَبِعُوهُ İşte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ Sizi sırat-ı müstakimden ayrılan fırkalara ait olan yollara tabi olmayın buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak incelediğimiz an 7 sabah 4 teslimin yaşanması sırat-ı müstakimde olmakla mümkündür. Allah Teala sırat-ı müstakimin

Allah insanları kurtarmak için Kur'an-ı Kerim'e neyi koyduysa onun tam tersini iblis insanlara kabul ettirmiş. Allah Teala cennet saadetine ve dünya, daha sonra dünya saadetine ulaşabilmemiz için neler yapmamız gerektiğini sıralamış ama insanlar dini Kur'an'dan değil, insanların yazdığı el yazması kitaplardan öğrendikleri için o emaniye bilgilerle kurtuluş kapısını kendilerine kapatmış durumdalar. Bütün kutsal kitapları incelediğimiz an bu dinin yaşanabilmesi için 7 sabah 4 teslim, yani 7 tane hedef emir söz konusu. Bu 7 hedef emri de yaşayabilmek için de Allah Teala 7 tane vasıta emri bize farz kılmış. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Tek cemaat, tek toplum içerisinde olanlar Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklerine tabi olanlardır. Dinde fırkalara ayrılanlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyen mürşide tabi olmayanlardır. Başlangıç noktasında söylemiştim. 12 tane negatif özelliği sahip olan insanların hepsi şirkte. Ama insanı kurtaracak olan temel faktör o şirkte olanların Allah'a ulaşmayı dilemesi. Tabii ki buna ilaveten namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadeti getirmek, bunların hepsinden daha önemlisi zikir yapmak. Bunlar da vasıta emirlerin içerisinde yer alıyor. Nasıl Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dilemeyenlerin 12 tane negatif özelliği varsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler aynı zamanda gay yolunda, onlar için bir mürşit yok. Evet, şu anda görüyorsunuz ekranda, onlar için bir mürşit kesinlikle yok. Bunun tam tersi, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin de 12 tane pozitif özelliği ve onlar Sebil-i Reşat üzerinde Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmak, farziyetine iman eden ve gereğini yerine getiren yaşayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek mürşide tabiyetin dışında bu dinin yaşanabilmesi için yegane vasıta emir ibadetlerin sultanı zikri mutlaka devreye almak lazım. Zikir farz mıdır sualin cevabı? Evet. Zikir de farzdır. Ara sıra zikretmek farzdır. Günün yarısının daha çok zikretmek de farzdır. Daimi zikir de farzdır. İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskur ismi Rabbike fetebetiley tebtile. Ahzab 41. Ya eyyühellezine aminu zikrullah zikren kesire. Çok zikre zikredin. Ve Nisa 103. Daimi zikredin. Ne yazık ki olaya baktığımız zaman her devirde Allah Teala'nın da Kur'an'da zikrettiği gibi Araf 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Her devirde insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları işitmez. Onlar hayvanlar gibidirler. Bu uzuvlar olmasına rağmen uzuvların çalışmamasının arkasında o insanların davete muhatap oldukları zaman Allah'a ulaşmayı dilememeleri söz konusu. Biz cehennemi insanlar ve cinlerin çoğu için yarattık buyuruyor Allah Teala. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları var, o kulakla işitmezler. Onların kalpleri, o kalplerle idrak edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler, hatta hayvanlardan daha beterdirler. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Kimdi ayetlerden gafil olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar.

onlardır. Tevhidi oluşturmayan, mürşide tabi olmayan insanlar 10 ayet gereğince delalettedirler. Evet, ayetler görüyorsunuz. Alimran 164, Arap 186, Nahl 36, Kehf 17, Taha 123, Kasas 50, Sümer 23, Casiye 23, Ahkâf 32, Cuma 2. Mürşidine tabi olmayanlar delalette. 7 grup ayet-i kerimeyle delalette olanların gideceği yer cehennem. Öyleyse tek fırkanın, fırka-i inancının içinde yer almak, mutlak surette Allah'a yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse dinde fırkalara ayrılanlar şirkte olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir hidayetçi yoktur. Onlar üzerine azap sözü hak olur. İnsanların Kur'an'dan değil de din öğrendikleri emaniye kitaplar Allah'a ulaşma dilemeyi öğretmiyor. Mürşide ulaşıp tabi olmayı öğretmiyor. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı öğretmiyor. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Bu kitaplar nefsi Allah'a teslim etmiyor. Bu kitaplar irşada ulaşmayı öğretmiyor. Bu kitaplar iradeyi Allah'a teslim etmeyi öğretmiyor. Yani kısacası bütün kutsal kitaplarda yer alan 7 sabah 4 teslimden oluşan babamız İbrahim'in hanim dini Arap şadili İslam'ı öğretmiyorlar. Dinin 7 safhasının 7'sini de iblis devreden çıkartmayı ve toplumu mahvetmiş, tuzağa düşürmüş. Daha belki toplumlar nasıl dinde fırkalara ayrılmış, tuzağa düşmüşlerse, en son İslam toplumu da iblis tarafından tuzağa düşürülmüş ve insanlar şu anda kutsal kitaplarda yer almayan, dinde fırkalara ayrılan, insanların yazdığı emaniye denilen kitaplardan din öğreniyorlar. Geleneksel bir din tatbikatı ile İslam'ı ve şartı ile kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Nasıl Hristiyanlar, Yahudiler fırkalara ayrılmışlarsa günümüzde İslam da dinde fırkalara ayrılmış vaziyette. Allah Teala'nın peygamberlere indirdiği kutsal kitaplar o dönemde ona tabi olanın hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşamış. Ama günümüzde bu 7 sabah 4 teslimin yerinde yerler esiyor. İnsanlar o gün Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz vardı. Bugün artık o yok. Evet sevgili kardeşlerim, Muminin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi biz Resullerimizi ard arda arası kesilmeksizin gönderiyoruz. Öyleyse kıyamete kadar her kabin içerisinde o kabin ana lisanıyla kesintisiz Allah'ın Resulleri olacaktır. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde beni temsilen bir kişi var. İşte Resulullah'ın beni temsilen bir kişi var dediği bu kavim Resulleri arasından seçilen Allah Teala'nın secde 24'e göre vekaleten tayin ettiği devrin imamıdır. O gün o vardı. Bugün de vekaleten devrin imamı var. Vekaleten devrin imamı mutlak surette kişinin ona ulaşması söz konusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliyet standartıdır. Bütün kavimler Allah tarafından Resullerle şereflendirilmişlerdir. Bütün kavimlere bu Resuller ard arda gelmiştir. Yetmez, onların içerisinden secde-i 24'e göre tayin edilen vekaleten devrin imamı her zaman vardır. Ve size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun diyen Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz o
ruh verenleri bulabilmek için o kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ama geleneksel din öğretisi içerisinde bu Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bütün Resuller kutsal kitaplardaki 7 sava 4 teslimi öğretmesine karşın bu Resullerle itirafa düşen geleneksel din tatbikatının içinde olanlar Allah Teala'nın 7 sava 4 teslimi yerine Müslüman İslam'da olduğu gibi İslam'ın 5 şartını yerleştirmişler. İslam'ın 5 şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması söz konusu değil. İşte bu sebeple de insanların %90'dan fazlası dinde fırkalara ayrılmış. Sayın Hüsnü Hazretleri'nin İslam toplumunun 3 temel hastalığından bir tanesi ihtilaflar. Yani dinde fırkalara ayrılma söz konusu. Allah Teala da وَاَنَّ هَذَا سِرَاتِ الْمُسْتَكِمِ işte bu sirat-ı müstakimdir. فَتَبِعُوهُ ona tabi olun. وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُولَ فَتَفَرَكُمْ مِعَنْ سِبِيلِهِ sirat-ı müstakimden sizi ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın. Ama tağut ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış, Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara ve İnsanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. İnsanların yazdığı el yazmaz kitaplardan geleneksel din tatbikatını öğreniyorlar ve iblis diyor ki insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşanı zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimizle sahabenin, muhacirin ve ensarın yaşadığı 7 sabah İslam'a baktığımız zaman bunun giriş kapısının bir dilek olduğunu Zümer 17 bize açıklıyor. İkinci safhasının mürşide tabiyet olduğunu söylüyor. Ama görüyoruz ki hayır diyorlar. Biz kim? Allah'a ulaşmak kim? Mürşide tabiyet asla söz konusu değil. Eskiden de o. Allah Teala Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu. Allah'a yönelin ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun demesine karşın İnsanlar için bu bir hüküm ifade etmiyor. Çünkü onlara ne söylenmiş? İslam'ın 5 şartını yerine getirin, mutlaka cennete gidersiniz. Sevgili kardeşlerim, olaya baktığımız zaman insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveni görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Dünya hayatını tercih edenler, olayları yanlış değerlendirenler, onlar her olayı kar ve zarar ilişkisi içinde değerlendirirler. Bir dünyevi zarara uğradıklarında üzülüyorlar, bir dünyevi menfaate kavuştuklarında da seviniyorlar. Bu ikisi de kesinlikle doğru değil. Allah dostları, Allah'a ulaşmayı dileyenler, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim, seninle avunurum, bana seni gerek seni. Onlar dünyayı değil Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ankebut 5. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Ve beşinci basamakta baş gözündeki Caben Mestüre, kulaklardaki Vakra, kalpteki Ekinet bir bir alınıyor. Enfal 29'a göre o kişi 7 tane Furkan'ın sahibi oluyor. Ama Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Kur'an-ı Kerim'in özeti durumda olan Asr suresine baktığımız zaman insanlar hüsranda. Hüsranda olanlar kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama amin olanlar hariç. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler mi? Evet. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Nuh aleyhisselam tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Öyleyse kurtuluşta olan ameni olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ama günümüze bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek yerinde yerler esiyor. Kur'an'ın da giriş kapısı, cennetin giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 14 asır ve sahabe, Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler.
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenler için onlar için müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Vellezine enestene bu tağut an yabuduha ve anabu ilallah ilahmil büşra ve beşer ibadi. Ne demiştik? İki grup insan var. Tağutta kul olanlar ve Allah'a kul olanlar. İşte Enfal 29'a göre kişi Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olduğu zaman Allah Teala 7 furkan veriyor ve onun bütün günahlarını örtüyor. Birinci kat cennet kimler içindir? Günahları örtülen insanların girdiği bir cennettir. Birinci cehennem ise ameli boşa gidenlerden dolduruluyor. Öyleyse konunun olması olmaz farzı bir dilektir. Allah'a kulu olmuş olanlar, onlar tek bir sebeple Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağutta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi Allah Teala o halde bırakmaz. Kalbine hidayetle ulaşır tekabın 11. O kalbi kendisine çevirir Allah Teala. Kaf 33. Ve Enam 125'e göre Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. İşte kişi zikir yapmaya başladığı an 4 kalp şartının sahibi olan kişinin Allah'ın katından gelen rahmet ve fazıl göğse geliyor, açılan yolu takip ederek rahmet içeriye sızıyor ve o kişiyi huşu sahibi kılıyor. Hadid 16'ya göre huşu sahibi olan insan, perşembeyi cumaya bağlayan gece, boy abdestiyle, mürşidini hacet namazıyla Allah'tan isterse, mürşide tabi olmak farz mıdır? Evet. Hangi ayetler? Bakara 45-46. Hangi ayetler? Maide 35. Hangi ayetler? Nahl 9. Hangi ayetler? Fatiha 5. Bunların hepsinde Allah Teala mürşide tabi olmayı farz kılıyor. Mürşidinizi Allah'tan isteyin. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Vesileyi Allah'tan isteyin. İyyâke nâbdû ve iyyâke nestaîn. Mürşidimizi sadece senden isteriz. Bütün bunlar bizi İslam'ın ikinci safhası olan mürşide tabiyete götürüyor. Mürşide tabi olduğumuz an tevhidi gerçekleştiriyoruz. Tevhid kalplerin sevgide telif edilmesidir. Tevhid sırat-ı müstakimde tek cemaati fırka-i naciye oluşturmaktır. Tevhid sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. Tevhid Allah'a ulaşmayı, kainatta Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati vücuda getirmektir. Ancak birinci safa vahdet ve tevhidi gerçekleştirenler, onlar Allah'a teslim olmayı hak sahibidirler. Vahdet akidesini, tevhid akidesini yerine getirmeyenlerin Allah'a teslim olmaları söz konusu değil. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bu anlattıklarımdan eğer sırat-ı müstakim üzerinde tevhid standartı içinde olmak istiyorsanız, tevhidin giriş kapısı bir dilektir, kalben ulaşmayı dilemek ve ikinci safhası mürşide tabiyettir. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemek dilediyseniz, mürşidinize tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
Kur'an-ı Kerim'e göre tevhid konulu konferansımızın sunuşması burada tamamlanıyor. Eğer tövbenizi aldıysanız 7000 zikirle başlayacaksınız. Bulunduğunuz yerde de vekil kardeşlerimizden fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Allah hepinizden razı olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, İslam'da birlik ve beraberlik ruhu nasıl oluşturulur, açıklar mısınız? Evet, çok basit, çok kolay. Tek bir dilek. İşte 13. asır müceddidi, 3 temel hastalıktan bahsederken, birincisi cehalet. Öyleyse cehaletten kurtulmanın yolu, ehli zikre sormaktır. Sorduğunuz an, ehli zikir size, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz birlik ve beraberlik ruhu gerçekleşir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemezseniz hem Resulullah'ın bildirisi hem de Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre dinde fırkalara ayrılanlarsınız. İhtilaflar aslında dinde fırkalara ayrılmakla ihtilaflar eşdeğer. Çağımızın ikinci hastalığı da ihtilaflardır. Yani dinde fırkalara ayrılmak. Tevhidin zıttı olan dinde fırkalara ayrılmak. Vahdetin zıttı olan Allah'a ulaşmayı dilememek, şirkte olmak. Tevhidin zıttı olan dinde fırkalara ayrılmak. Bir üçüncü rüknü ise teslim. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman dinde fırkalara ayrılmıştır. Dinde fırkalara ayrılanların İslam'ın dinini yaşaması mümkün değil. Çünkü dinde fırkalara ayrılanlar sırat-ı müstakimde olmayanlardır. Sırat-ı müstakim insan ruhunu Allah'a ulaştıran hidayet yolu. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması söz konusu değilse ruhun Allah'a teslimi yoktur. Din de yoktur. İkinci sual Marisa'nın bir kardeşim Muhterem Hocam. Fatiha suresini okuyan her insan Allah'tan sırat-ı müstakimi istiyor. Sırat-ı müstakimin tevhidle bir bağlantısı var mıdır? Evet, tevhidde olmak sırat-ı müstakimde olmaktır. Tevhidde olmak kalplerin sevgide birleşmesidir. Tevhidde olmak kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olmasıdır. Tevhidde olmak 7 kalp şartı 7 nimetin sahibi olmaktır. Bütün bunların hepsi ancak tevhidle gerçekleşir. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, fizik vücudun Allah'a sığınması ne demektir? Açıklar mısınız? Her konuda fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslimi, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Hangi emri yerine getirmek istesek, mutlaka o emrin alttan Allah'ın yardımıyla ancak gerçekleştirebiliriz. İşte her konuda da Kur'an'ın, İslam dininin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim'in surelerine baktığımız zaman hepsinin başında Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınıp Allah'a ulaşma dileğiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşmasını açıklıyor. Adana'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, cezbemizin azalması Allah'a olan tevekkül ve zikrimizin azalmasıyla bir ilişkisi var mıdır? Evet. Tevekkülünüz yoksa zikriniz de azalır. Zikriniz yoksa zaten cezbeniz azalır. Öyleyse cezbenizin azalmamasını istiyorsanız mutlaka tevekkülünüz olması lazım. Tevekkülle zikir artışı birbirine paraleldir. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, başkaları hakkında iyi düşüncelerimiz ve dualarımız biz derecat kazandırır mı? Evet. Evvela kötü düşünceler yapmadığınız takdirde derecat kaybetmezsiniz. Kötü düşünceleri hayata, yani fiiliyata geçirirseniz derecat kaybedersiniz. Ama iyi düşünceler, dualar gerçekleştirmezseniz de derecat kazanırsınız. Yerine getirdiğiniz an daha büyük derecat kazanırsınız. Allah razı olsun. Kayseri'den bir izleyici Muhterem Hocam, tevhid akidesi bütün sahabe tarafından nasıl gerçekleştirilir açıklar mısınız? Gayet açık. Hepsi cahiliye dönemini yaşayan bedeviler. Cehaletten kurtulmanı el izlikle sormaktır. Hepsi suallerini Resulullah'a sordular. Onlar da Allah Resulü de
Hep onları Allah'a davet etti. Yusuf 108'e göre. Kul hazi sebebiyle ed'u ilallahi ala basireten ene ve men ittabani. Ben ve bana tabi olanlar. Öyleyse nasıl Allah'a davet ettilerse Allah Resulü de sahabeyi Kur'an ayetleriyle Allah'a davet etti. Daveti kabul edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyen 12 tane insanla Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan 7 sava 4 teslimi yaşayanlardır. İsparta'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, televizyona bir din adamı, Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ta da benzemez, İncil'e de benzemez. Kur'an'da konuşan Allah'tır, İncil'de konuşan İsa Aleyhisselam'dır diye bir konuşma yaptı. Bütün Allah Teala'nın peygamberleri Allah'ın tasarrufundadır. Onları konuşturan Allah'tır. Onları yaptıran da Allah'tır. İşte ayetlere baktığımız zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'i o şekilde görüyoruz. Hazreti İsa Aleyhisselam da asalaten devrin imamıydı. Hazreti Musa Aleyhisselam da asalaten devrin imamıydı. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde ki muhteva bu zat-ı muhterimi yalanlıyor. Ne diyor Allah Teala? Ve şer'a lekum min ed-din ma vasa bihi Nuhan vellezî uhayna ileyke ma vasayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa ve akimü'd-dîne ve lâ teferrakû. Allah dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiği farz kıldığı şeriatı dini ikame edin. Dinde fırkalara ayrılmayın. Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldık. Arada bir farklılık var mı? Yok. Allah Teala bir farklılık yok diyor. Bizim zat-ı muhterem dini Kur'an'dan öğrenmediği için Kur'an-ı Kerim Tevrat'a da benzemez, İncil'e de benzemez. Allah Teala hiç öyle demiyor. Hazreti Musa'ya vasiyet verdiğimizi, Hazreti İsa'ya verdiğimizi, Hazreti İbrahim'e verdiğimizi, Hazreti Nuh'a verdiğimizi sana da vahyederek şeriat kıldık diyor.

Sûre suresinin 43 veya 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Evvelki Resullere söylenen şey, aynı şey sana söylendi. Fusulat 41'de bu kitabın önünden ve arkasından batıl yaklaşamaz. 42 veya 43'e bakalım inşallah. Evet. Fusulat 43. Sana söylenen, senden öncekilere söylenen olandan başka bir şey değildir. Allah böyle buyuruyor. Bizim zat-ı muhterem bu ayetlerden habersiz olduğu için bu da farklı şey söylüyor. Allah ne diyor? Sana söylenen, Peygamber Efendimiz'e söylenen, senden öncekilere söylenmiş olan, yani Hazreti Musa'ya söylenmiş olan, Hazreti İsa'ya söylenmiş olan, Hazreti Nuh'a söylenmiş olan, Hazreti İbrahim'e söylenmiş olandan başka bir şey değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun, Kur'an'daki İslam'ı öğrenin, Kur'an'daki İslam'ı yaşayın. Konferansın sonuna geldik. Sualler de burada tamamlandı. Bir başka konferansta Allah-u Teala'nın tekrar bizi bir araya getirmesini Yüce Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ahsen olmak. Allah Teala buyuruyor ki biz insanı, nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esveli safiliğine reddettik buyuruyor. Allah Teala'nın insanı ahseni takvim içinde yaratması. Yani belli bir zaman parçasında ahsene, güzellerin en güzeline ulaşabilecek olan bir özellikle yaratması. Bütün insanlar Allah'ın bu hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Herkes ahsen olabilmek imkanının sahibidir. Sırf insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları için, Allah'ın yoluna intisap etmedikleri için, nefslerini tezkiye ve tasfiye etmedikleri için ahsene ulaşamazlar. Allah herkesin ahsen olmasını ister. Ama insanlar ahsen olmak konusunda kendilerini düşeni yapmadıkları için ahsen olamazlar. Allah Teala gerçekten bütün insanların ahsene ulaşmasını ister mi? İster tabii. Diyor ki yüce Rabbimiz, onlar diyor nasıl bir hakkın takvanın, hakkı tukatiye takvanın sahibi oldularsa siz de hakkı tukatiye takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin.

Allah Teala bu noktada buyuruyor ki ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakkul yakin kademesinde Allah'a teslim olun. Ondan sonra ölün. İşte bütün insanlar için söz konusu olan budur. Bütün insanlar Allah Teala ile olan ilişkilerinde Allah'ın bu hedef emrini yerine getirmekle Allah Teala tarafından hedefli kılınmışlardır. Hedef sahibi kılınmışlardır. Ama insanlar serbest iradelerinin sahibi oldukları için Allah'ın bu konudaki emrini hiçe sayarlar. Madem ki Allah Teala diyor hakka tukatihi takvanın sahibi olun. Bir hakkın takvanın sahibi olun. Böylece teslimi külliyle Allah'a teslim olun. Sonra ölün diyor Allah Teala. O zaman olay belli değil mi? O zaman Allah Teala herkesin hakka tukatihi takvanın sahibi olmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. 1. safha, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız, tabiyetimizi gerçekleştiririz. Tabi olduğumuz anda 2. safhadayız. Bu tabiyet ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar sürer. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman 3. safhaya ulaşırız. Birincisi 3. basamakta, mürşide tabiyet 14. basamakta, ruhun Allah'ta fani olması, ifna olması, yok olması 22. basamakta gerçekleşir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ederiz. 27. basamakta irşad oluruz. 28. basamakta ise irademizi Allah'a teslim ederek iradesi Allah'a teslim edilmiş bir kul olmak şerefine ereriz. İşte sadece iradelerini Allah'a teslim edebilenler bir hakkın takvanın sahipleridir. Allah'a teslimi külliyle teslim olanlardır. Şimdi Kur'an'ın standartları içinde bakıyoruz bu safhaların hepsi farz mı diye. Hepsi farz. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz ve tavrımızı ortaya koyuyoruz. Herkes koyar. Herkesin bir yaptığı bir şey vardır. Bir hayatı vardır. Allah insanları senede birkaç defa musibetle imtihan eder. O musibetler karşısında kişinin takınacağı tavır Allah için önemlidir. Ve kişi tavrını ortaya koyar. Sonra Allah Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Üçüncü basamaktadır kişi. Bu seçilenlerden kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onlar üçüncü basamağa geçenlerdir. O Allah'ın seçtikleri insanların %90'ından fazlasıdır. Ama bunlardan çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar ahsen olmak için ilk adımı atmışlardır. Burası
üçüncü basamaktır. Onlar Allah-u Teala tarafından seçilmişlerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Dördüncü basamakta Allah onlar üzerinde tecelliye başlar. Bu tecellinin neticesinde gözlerindeki veya görme hastalarındaki engeller alınır. Kulaklarındaki veya işitme hastalarındaki engeller alınır. Kalplerindeki kalbin mührü açılır. Kalplerindeki ekinnet alınır ve kalbin içine iman ve kalbin içine Allah ihbat koyar. Böylece kişi ilk yedi basamağı aşmış olur. Gözlerdeki ekinnet, gözlerdeki ekinnet adlı engel ve görme hastasının üzerindeki kışavetin alınması. Kulaklardaki vakranın ve kulaklardaki vakranın alınması ve işitme hastasının açılması. Kalpteki ekinnetin alınması.

Kalbin içine, kalbin mührünün açılması ve kalbe Allah-u Teala'nın ihbatı koyması. 7 tane işlemi ifade ediyor. Kişi 7 mertebe ilk adımı atmıştır ve 7 basamak yürümüştür. Kişi böylece Allah-u Teala'nın dizaynında 7 basamak aşmıştır. 8. basamakta Allah kalbe ulaşıyor. Tegavün suresi 11. ayet-i kerime. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. 9. basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Onların kalbini Allah'a çevirir diyor Allah-u Teala. Burası 9. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin gözünden kalbine bir nur yolunu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslam'a açar diyor. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeye açar. Teslimlere açar. Göğsünü yarıyor, gözünden kalbine bir nur yolu açıyor. O nur yolundan kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı kişinin göğsünden kalbine ulaşacak. Kalbinde de işlemleri sağlayacaktır. Bu aşamada o kişi zikir yaparsa, göğsünden kalbine nurun ulaşması mümkündür. Ama kalbe sadece rahmet nuru girebilir. Fazlalara kapı açık değildir. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılı olmadığı için fazlalar kalbe yerleşemezler. Nefsin kalbinde sadece %2 nur birikimi gerçekleşebilir. Burası 11. basamaktır. Kişi zikir yapar, nefsin kalbinde %2 nispetinde nur oluşur. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Kişi 12. basamaktadır. Hacet namazını kılar. 13. basamaktadır. Hacet namazını kılmak için Allah-u Teala kişiye bu noktada müsaade verir. Kişi hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini ister. Ve de Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşır, önünde diz çöker ve tövbe eder. Tövbe 14. basamakta gerçekleştirilen bir işlemdir. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı üzerimize farz kılmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek de üzerimize farzdır. Mürşide ulaşmak da üzerimize farz kılınmıştır. Başlangıçta kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, bu işlerden hiçbirisi gerçekleşemeyecekti. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Elbette Allah-u Teala diyor ki, مِنِيبِنَ اِلَيْهِ وَاِتَّكُوهُ. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. وَاَنَا بِلَ اللّٰهِ
ve eslimunehu ve enübü ilallahi ve eslimunehu min kablen yetihükümün azabe buyuruyor Allah-u Teala Zümer 54'te.

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمُ الْعَذَابَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol üzerine azap gelmeden önce, yoksa sonra yardım olunmazsın. Görülüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Allah Teala buyuruyor: "Vettebi sebila men enabe ileyye." Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel. Lokman 15. Öyleyse Allah'a yönelmek hepimizin üzerine borç, farz ve farzı gerçekleştirenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. Yunus suresinin 7-8 ayetleri, 7 ve 8 numaralı ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar ki bize mülaki olmayı kesin surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olunurlar, mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala, cehennemdir. Öyleyse her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Üçüncü basamak. Sonra söylediğimiz olaylar cereyan ediyor. Kişilerin gözlerindeki, kulaklarındaki, kalplerindeki engeller birer alınıyor. Kişi ondan sonra 8. basamağa geliyor. Allah kalbine ulaşıyor. Kalbine kişinin kalbi Allah'a döndürülüyor. Kalbine Allah'ın ilk iki nurunda iki nuru ulaşıyor. Fakat sadece rahmet nuru kalbine giriyor. Ve %2 rahmet birikimiyle kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyet Allah tarafından farz kılınmış. Diyor ki: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Kişi böylece hacet namazını kılıyor. Mürşidini öğreniyor Allah-u Teala'dan. Hacet namazıyla mutlaka öğrenilir. Allah-u Teala diyor ki: "Vesteayyünü bis sabrı ve salatı sabırla ve namazla Allah'tan istihane isteyin. İnne hale kebiretün illa alen haşeyin." Bu zor bir şeydir ama huşu sahipleri için zor değildir. Hacet namazını kılarak Allah'tan bir şey sormak. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Ve onlar ki, o huşu sahipleri ki, onlar Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını hayattakine ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu noktada o insanlar için Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onlara mürşitlerini tayin ediyor. Hacet namazını kılan kişi mürşidini görüyor, gidip tabi oluyor. Tabi olunca kalbine iman yazılıyor. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. O kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini söylüyor.
Mü'min suresi 15. ayet-i kerime, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. O kişi yevmi talakının geldiğini o kişinin ruhuna bildirmek üzere. Ve böylece ruh vücudu terk ediyor, ana dergaha ulaşıyor. Bütün ruhlar seyri süluklarını, Allah'a doğru yükselmelerini devrin imamının dergahı olan ana dergahtan yapmak mecburidirler. Başka bir yol mevcut değildir. Dünyada verilen bu gezegende ana dergah bir tanedir. Devrin imamının dergahıdır. Ve seyri sülük sadece sağ kanat velisiyle ve sol kanat velisiyle oradan yapılır. Başka bir seyri sülük makamı mevcut değildir. Bu noktadan itibaren kişi mürşidine ulaşmıştır, tabiyetini tamamlamıştır, başın üzerine devrin imamı gelmiştir, kendi ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkacaktır ve bütün ruhlarla beraber bu ruhta yola çıkar. Birinci gök katına önce ulaşır, açıkta bir secde söz konusudur, sonra ikinci gök katına ulaşır. Suvarılma havuzlarına daldırılır, bir süre orada bekletilir. Sonra üçüncü kata ulaşır, iki katlı çöşk dergahın içinde secde eder. Oradan dördüncü kata ulaşır. Burası Beyt-i Makdes'in aslıdır. Orada secde eder. Oradan beşinci kata ulaşır. Burası Beyt-i Haram'ın aslıdır. Orada secde eder. Bunlar hep diğer ruhlarla birlikte yapar. Her kata kadar çıkabilen o katta kalır. Geri kalanlar yükselirler. Altıncı kata kadar çıkabildiği zaman altıncı kata çıkar. Altıncı katta sıbkatullah olma mahalli vardır. Burada buz kalıbına çok benzeyen bir nurdan çıkan nurla yüzleri ve elleri beyaz bir renge bürünür. Çok açık kişilimsi bir beyaz renge. Bu bürünme onların derilerini çatlatacaktır. Sonra bu nurlanma işleminden sonradır ki kişi ancak altıncı kattaki bu işlemden sonra yedinci kata çıkacaktır. Yedinci kata çıkabilmek için ana dergâhtaki yeri değişecektir. Asma kata geçecektir ruh. Yedinci kata çıktığı zaman yedi katta yedi tane alemden geçmesi gerekiyor. Önce birinci alem kader yüceleri, sonra ikinci alem ümmül kitap, sonra üçüncü alem burası kudret denizi, sonra dördüncü alem makam-ı Mahmud, sonra beşinci alem divan-ı salihin, sonra altıncı alem zikir yüceleri, sonra da yedinci alem indi ilahi. Bunların hepsini ruh belli sürelerde oralarda kalmak kaydıyla ve tekrar aşağı inerek adım adım tamamlar. Ve zikir hücrelerdeki zikrini tamamlayan ruhlar oradan
titretimin daha iyi ulaşırdı.

Bu altın tahtı alan kişi boşlukta, açıkta meleklerin tuttuğu bir altın tahtın sahibi olur. Orada kalır, huzur namazına oradan iner, tekrar namazdan sonra, her namazdan sonra tekrar tahtına yükselir. Burası 23. basamak. 24. basamakta kişinin zikri günün yarısını aşar. Kimin zikri günün yarısını aşmışsa, o kişi yeni bir kademenin sahibi olur. Yunus Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu az bir bedele sattılar diyor. Negatif zühtten bahsediyor. Buradaki konu ise bir pozitif zühtü ifade ediyor. Kişinin zikri günün yarısını aştığı zaman o kişi her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikreden bir hüviyet kazanır. İşte bu hüviyete ulaşan herkes zamanı kullanma açısından artık zahittir. Zühd sahibidir. Allah Teala'yı kendisinden daha çok sevdiğini ispat etmiştir. Zikre ayırdığı zaman her gün günün yarısından daha fazladır. Ve bu hedefe ulaştıktan kısa bir süre sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücudun Allah'a teslimi 25. basamağa geldiğini gösterir kişinin. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşir. Bu birikim sebebiyle kişinin öyle bir durumu olur ki o nefsinin kalbinde %19 afetin negatif taleplerine bu noktadan itibaren hiçbir zaman yüz vermeyecektir, onları kabul etmeyecektir ve hep geri kalan %89 nurun istikametinde kararlar verecektir. Ve böylece bu kişi daimi zikre ulaşmak konusundaki bütün imkanların sahibi olacaktır. Bir süre sonra da Allah Teala onu daimi zikre ulaştırır. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbap olur. İşte Allah Teala 26. basamakta olan ulul elbabın standartlarını veriyor. Ulul elbabın birinci özelliği daimi zikrin sahipleri oluşudur. Diyor ki Allah Teala li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbab onlardır ki onlar Allah'ı geceleri otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep zikrederler. Peki bundan sonraki durum? Bundan sonra bu kişi ulul olmanın ötesinde ihlas makamına ulaşacaktır. İhlas makamına kişinin ulaşması demek, onun muhlis olması demek. Muhlis olan kişinin ihlas kademesinde yaptığı son işlev Allah'ın önünde yeni bir tövbeyi gerçekleştirmektir. Bu kişi Allah'ın huzurunda, mürşidin önünde irşad makamı

halindeki tövbesini gerçekleştirmiştir. Böylece ruhu vücudundan ayrılmıştır, Allah'a doğru yola çıkmıştır. O kişi ruhunu, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burada ulul-elbab makamında da nefsini Allah'a teslim etmiştir. Bu kişinin ulul-elbab olması Allah Teala tarafından kişinin üzerine farz kılınmıştır. Baştan itibaren baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemenin üzerimize farz olduğunu söyledik. Müşhide tabiiyetin de farziyetini söyledik. Ruhun Allah'a ulaşmasının da üzerimize farz olduğunu söyleyelim. Allah Teala Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Emir olduğuna göre bu farz hüküm doğurur. Ruhumuzun biz hayattayken Allah'a ulaşması üzerimize farzdır. O kadar da kalıyor mu Allah-u Teala? Hayır. Allah-u Teala buyuruyor ki "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön, Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız üzerimize burada da farz kılınıyor. Allah-u Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Ruha hitap ediyor. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Ve ne görüyoruz? Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi söylüyor. Onlar ki sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine tabi olurlar. Ve Kur'an'ın hükümlerine tabi olurlar. İkisi de ahsendir. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Hidayete ermekte ruhun Allah'a teslim edilir. İşte Allah-u Teala buyuruyor. İnnel hüda hüdallah. Alime 73 muhakkak ki Allah'a ulaşmak, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasıdır. Hepsi bunu gerçekleştirmişler. Farz. Fizik vücudunu Allah'a teslimi farz mı? Allah Teala buyuruyor ki, Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Elem ehad ileyküm Ya bini Ademe Ella tabidü şeytane İnne hulukum adıbün mübin ve eni buduni Hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan sizlere apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olmanız için, bana teslim olmanız için ahd almadım mı diyor Allah Teala. Hepimizden, bütün Adem oğullarından, fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelen, sadece fizik vücutlarımız Adem oğullarının sülbünden gelir. O fizik vücutlarımızın Allah'a kul olmasını, teslim olmasını açık bir şekilde emretmiş. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutların teslim edildiğini nereden biliyoruz? Allah Teala işte burada söylüyor. Fizik vücutlarımızı Allah'a teslim
etmişiz edenlerden bahsediyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve çiğimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz, sahabe gerçekleştirmiş. Mürşide tabiyet farz, sahabe gerçekleştirmiş. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Hangi ayet? Allah Teala açık bir şekilde söylüyor. Fetih Suresi 10. ayet-i kerime, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, gördük. Sonra da fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim etmişler mi? Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Nefsini Allah'a teslim eden insanlara ulul elbab deniyor. Li ulul elbab yeskurunallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Bu hedefe de ulaşmışlar. Üzerimize farziyetini söylemeden evvel sahabenin bu hedefe ulaştıklarını ortaya koymaması söz konusu. Hepsi ulul elbab olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar, onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuş, ulul elbab olmuş, bu hedefe ulaşmış. Burası 26. basamaktır. Üzerimize farz mı? Evet, Allah Teala diyor ki Feskurunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Nisa 103. Herkesin bu hedefe ulaşması Allah Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Bundan sonraki kademe ihlas kademesi. Bütün insanların üzerine Allah Teala ihlas kademesinde farz kılmış. Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala nefsimizin kalbinin muhtevasını veriyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Dinde kalplerini muhlis kılmış, halis kılmış kullar olmakla emrolundular. Ve bunu Allah'ın kulları olarak yapmakla emrolundular. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Allah Teala orada diyor ki Habibim, o kafirlere ve
kitap sahiplerine deyin ki, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Görülüyor ki bütün sahabe üzerlerine farz kılınan ihlas kademesini de gerçekleştirmişler. Geriye sadece bir kademe kalıyor. Salah. Bu da en son durum. Salahta iradenin de Allah'a teslim olması söz konusu ve herkesin üzerine farz. Allah Teala salah kademesinin muhtevasını emrediyor. Onlar nasıl bir hakkın takvanın, hakka tukatihi takvanın sahibi olmuşlarsa, siz de öyle yapın, siz de bir hakkın takvanın sahibi olun diyor. Ve siz ölmeyin. Önce bir hakkın takvanın sahibi olarak Allah'a bir hakkın takvayla teslim olun. Ondan sonra ölün diyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bir hakkın takvayla tabi Allah-u Teala'ya teslim olmuşlar. Ve bunun tabi sonucu olarak da irşat makamının sahibi olmuşlar. Kim? Bir hakkın takvayla, takva sahibi olarak Allah'a iradesini teslim ederse, o kişi salih makamının irşat makamına tayin edilir. İşte bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Tövbe 100 bunu ifade ediyor. O sabıkına evvelim var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine insanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşat makamı görevini yaptığını, irşat makamına ulaştığını görüyoruz. İradelerinde Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. İşte bu nokta kişinin ahsen olduğu yerdir. İnsanı ahseni takvimle yarattık, sonra onu esveli sahibine reddettik diyor. Sahabe esveli sahibine reddedilmeyenlerden yaratılma hedeflerine uygun sonuçlara ulaşabilenlerden. Onlar ahsen olmuşlar. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişlerdi. Allah-u Teala'nın hepinizi ahsen kılmasını, ahsen olma noktasına ulaştırmasını, irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salallahu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

الفاتحة مع الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala bir araya getirdi. Bir zikir sohbetinde Allah'tan bahsetmek üzere Allah'ın Kur'an-ı Kerim kavramlarından bahsetmek üzere velayet bu kavramlardan bir tanesi. Veli dost demek, evliya dostlar demek, dost kelimesinin çoğulu. Velayet de evliyalık demek, velilik demek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Evliya deyince Türkçemizde bunun bir karşılığı var. Ermiş. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah'ın zatına ulaşmış ruh, o kişi ölmeden evvel, ruh Allah'ın zatına ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuş. Allah'tan emanet olarak gelen ruh, emanetin sahibine geri gönderilmiş. Kişi hidayete ermiş ve Allah'ın evliyasından olmuş. Hidayetin ruh açısından ne olduğuna baktığımız zaman Allah Teala kesin bir muhteva oluşturuyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun hidayeti Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'a rücu etmek, yani geri dönmek, geri dönerek Allah'ın zatına ulaşmak ve Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sarılmak adıyla geçen Allah'ın zatında yok olmak. Nisa 175'te Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı, mülaki olmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın söyledikleri açık ve kesin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah Teala ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını istiyor. Ve bu istek farz hükümleriyle 12 defa üzerimize farz kılınmış Allah Teala tarafından. Mutlaka ruhumuz Allah'a ulaşacak, ulaşması lazım. 12 defa farz kılınmış. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi veli olur. Allah'ın evliyasından, velilerinden biri olur. İşte Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. Bu iki ayet hidayetin, ruhun hidayetinin Allah'ın zatına ulaşmak olduğunu söylüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevaya baktığımız zaman velayetin çok şeyler içerdiğini görüyoruz. Sadece ruhumuzun Allah'a teslimi değil. Öyleyse bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın işaret buyurduğu çok şeyin ard arda vücuda getirilmesi gerektiğini görüyoruz. Velayet nerede başlar? 28 basamaklık İslam merdiveninde ya da Allah'ın tek dininin, kainatın tek dininin, Hanif dininin merdiveninde, 28 basamaklık merdiveninde 22. basamaktan başlar. Öyleyse ne oluruz da Allah'ın evliyası oluruz? Nasıl Allah'ın evliyası oluruz? Merdivenlerin basamaklarına birer birer bakalım. Biz birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçiliriz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Ya da seçiliriz ve ikinci basamakta oluruz. Ama ikinci basamakta seçilmeyenler de var. Allah'a ulaşmayı dileriz ve üçüncü basamakta oluruz. Allah rahim esması ile tecelliye başlar, dördüncü basamakta oluruz. Gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala, gizli perdeyi alır. Beşinci basamakta oluruz. Kulaklarımızdaki vakrayı alır, altıncı basamakta oluruz. Kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ihbat koyar. Yedinci basamakta oluruz. Veli olmanın temelinde yatan standart öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen Allah'ın evliyası olamaz, cehennemden de kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 7. basamağa böylece ulaşmıştır. 8. basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. 9. basamakta kalbindeki Allah'ın nurlarının kalbe girmesini temin edecek olan nur kapısını Allah'a çevirir. Ve kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Allah'ın nurlarının kalbe ulaşabilmesi için. Kişi zikir yapar 11. basamakta ve kalbine rahmet sızmaya başlar. Neden sızmaya başlar? Neden girmiyor da sızıyor? Çünkü kalp mühürlü. Bütün kalpler
başlangıçta mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine Allah'ın nurunun girebilmesi için mühürün açılması lazım. Bu basamakta henüz açılmıyor. Ve kalbe rahmet sızıyor. Bu sızıntı %2'yi buluyor. Sızma 12. basamakta %2'ye ulaşması ve böylece huşuya ulaşmamız 12. basamakta. 13. basamakta ise Allah kime tabi olacağımızı bize gösteriyor. Mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Bu tabi oluş Allah'tan 10 tane nimet almamıza sebebiyet verir. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Kalbin mührünü Allah Teala açar. İkinci nimet. Üçüncü nimet kalbimizdeki küfür kelimesini alır ve dışarı atar. Herkesin kalbinde başlangıçta mutlaka küfür yazar. Sonra Allah Teala kalbimizin içine iman kelimesini yazar. Allah'ın dördüncü nimeti. Beşinci nimet günahlarımızı sevaba çevirir. Altıncı nimet ruhumuz Allah'a doğru yola çıkar. Bu veli olmanın ruh açısından başlangıcıdır. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde. Bir kademe nefs tezkiye olur. Nefs tezkiyesinin her %7 nur birikiminde fizik vücutta şeytana %7 oranında kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. İşte böylece bir bütün ortaya çıkar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsimizin kalbinde zikir yaptığımız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat partiküllerinden, nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Ve bu topluluk bir muhteva oluşturur. Nefsimizin kalbinde ilk %7 nur birikiminde nefsi emmarenin sahibi oluruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levame, nefsini levmeden bir kişi oluyoruz. Kınayan bir insan oluyoruz. Ruhumuz ikinci gök katına yükseliyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Dördüncü defa %7 nur birikiminde nefsi mutmainne, Allah'ın verdiklerinin bize yeterli olduğu bir noktaya ulaşıyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Ondan sonra Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz beşinci gök katına ulaştığı zaman, altıncı gök katına ulaştığı zaman Allah da bizden razı oluyor. Yedinci gök katında ise yedi tane alem geçen ruhumuz Sitetil Müntaha'ya ulaşıyor. Oradan da Allah'ın zatına ulaşıyor. Burası 21. basamaktır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Bizlere emanet olarak üflenmiştir, verilmiştir. Bu emanetin sahibine dönüşü asıldır. Ve emanet sahibine geri dönmüştür. Bu sahibe geri dönüşle ruhumuz kalmamıştır ve Allah'ın zatında kaybolmuştur, ifna olmuştur, yok olmuştur. İşte Nisa 175, Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesi buna Allah'a sarılmak diyor. Ama Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi buna sığınağa sığınmak diyor.
Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde de sığınağa sığınanlardan, evvaptan, evvap olanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin ruhu sığınağa sığınmışsa o kişi evliya olmuştur. İşte bu noktaya kadar Vel Asr suresinin 3 kademesi geçilmiştir, 3 safhası geçilmiştir. Birinci safhada kişi amil olmuştur. İkinci safhada kişi mürşidine ulaşmıştır. Üçüncü safhada ruh vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu muhteva, ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmaktır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Zamanımız insanına sorarsanız eğer Allah'ın evliyası olmaktır. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Zamanımız insanına sorarsanız eğer evliya mı dedin? Onlar eskiden varmış bir zamanlar. İşte bak orada türbeleri var. Onlar evliya. Bu zamanda evliya mı olurmuş derler size. Bunları dedikleri zaman belki de ona söyleyen bizim kardeşlerimizden, evliyalardan bir tanesi. Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bildiklerini zannettikleri temellere göre konuşurlar ama realitede bilmezler.

Size bu kadarcık bir 15-20 dakika içinde söylediğimiz bu sözlerin onlar için belki anlaşılması bile mümkün değildir. Her söylediğimiz bir Kur'an ayeti kerimesi olmasına rağmen anlamaları zor. Ama sizler Allah'ın üniversitesinden mezun olacaksınız. Sizler anlıyorsunuz. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa ne olmuştur? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. Yani nefsin kalbindeki afetlerin %51'i o kişinin nefsinin kalbini terk etmiştir. Kapı dışarı edilmiştir. Ve nefsin kalbi %51 oranında faziletlerle dolmuştur. Şeytan yalnız karanlıklara, yani nefsinizin afetlerine tesir edebileceği cihetle şeytanın hakimiyeti başlangıçta %100'dü. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %49'a düşmüş, yani yarıdan daha aşağı inmiştir. İşte burası sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu nokta şeytanın hakimiyetini kaybettiği, nefsinizin kalbindeki hakimiyetin Allah'ın nurlarına geçtiği noktadır. Bunun için evliyasınız. Artık nefsinizin kalbinde kötülükler değil, iyilikler hakim. Nefsin afetleri değil, ruhun hasletlerinin eş değeri olan faziletler hakim. Allah'ın nurları hakim. Şeytanın karanlıkları değil, Allah'ın nurları hakim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Muhtevaya baktığımız zaman velayetin 7 kademe oluşturduğunu görürüz. 7 kademelik bir velayet müessesesi, evliyalık müessesesi. Birinci kademe fenafillah kademesi. Bu kademelere makam denir. Velayet 7 makamdan oluşur. Fenafillah birinci makam, bekabillah ikinci makam veya fena birinci makam, beka ikinci makam, zühd üçüncü makam, muhsinler makamı dördüncü makam, ihlas makamı beşinci makam, İhlas'tan evvel Ulul Elbab makamı var, 5. makam. İhlas makamı 6. makam ve Salah makamı 7. makam. Velayet 7 tane makamdan oluşur. Fena fillah ne demektir? Fena ifna olma demek. Fi içinde Allah. Allah'ın içinde zatında yok olmak. Fena filan makamını. Ruhunuz Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında kaybolur. Eğer Allah'ı görebilseydiniz, kendinizi de görebilseydiniz, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğunu görecektiniz. Ve fena makamının sonunda bekaya adım attığınız noktada nefsinizin kalbindeki nurlar %51'den %61'e yükselir. Sonra %61 nur birikiminin ötesine geçtiğiniz zaman ki zikriniz her geçen gün biraz daha artıyor. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman
beka makamının sahibi olursunuz. Allah Teala fena makamını, yani ruhunuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olması, Allah'ın zatına ulaşmasını Şura 13'te çok net olarak anlatıyor. Allah kullarından dilediğini seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Ve evliya kılar demek bunun manası. Bu ulaşan kişi Allah'ın zatına ulaşmıştır ve arkadan da sığınağa sığınmıştır. Veya neye göre? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre diyor ki Allah Teala zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi, dileyen kişi diyor Allah Teala neyi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, yol ittihaz eder ve ruhu Allah'a ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur buyuruyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim sığınağa sığınmışsa o Allah'a sarılmış olandır. Kaf 32'de Allah Teala diyor ki ve özlüfetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvab olanlar, meaba sığınmış olanlar ve hafiz olanlar ve başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olarak bulunanlar için. İşte evvab olmak, meaba sığınmak, Allah'ın zatına sığınmak, Allah'ın zatında yok olmak manasına geliyor. Ve demin söylediğimiz Nisa 175'te Allah'a sarılmak anlamına geliyor. Burası fena makamı. Sonra kişi bir sonraki makamda beka makamına ulaşır. Nedir beka makamı? Nisa suresinin, Enam suresinin 145. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. Selam yurdu vardır diyor. O altın tahtlardan bahsediyor Allah Teala. Karşılıklı altın tahtlar. Aslında tahtların adı erayik veya sürur. Huzur namazının kılındığı Allah'ın huzurunda bu altın tahtlar, eğer huzur namazının imamına geriden bakıyorsanız, saflardan herhangi birisinden bakıyorsanız, imamın sol tarafında, yerden yaklaşık 4 metre yukarıda ve imamın ön tarafında
8-10 metre ötesinde, belki biraz daha fazla. Altta çok sayıda taht var. Yukarıya yükseldikçe tahtların sayısı giderek azalıyor. Ve daha ilginç bir konu, alttaki tahtlar som altından yapılmış, üsttekiler de öyle. Ama yukarıya doğru çıktıkça tahtların üzerinde mücevherler oluşmaya başlıyor. En üsttekiler tamamen mücevherlerle süslü. O tahtların en üstündeki de her zaman devrin imamının tahtı. Mutlaka devrin imamının canlı olması gerekiyor. Hayatta olması gerekiyor. İşte o tahtlara Allah Teala elayık veya sürur diyor. Allah Teala'nın indinde teslim yurdu, selam yurdu. Burası velayetin ikinci makamı. Burada nefsinizin kalbindeki nurlar %61'den %71'e kadar yükselecektir. Ne zaman günün yarısından daha fazla Allah'ı zikretmeye başlarsanız, bilin ki nefsinizin kalbindeki nurlar %71'i aşmıştır. İşte günün yarısından fazla zikir yapmanın muhtevası, nefsinizin kalbindeki nurların %71'i aşmasıdır. Bu noktaya zühd diyor Allah Teala. Ve Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki: onlar kardeşleri Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme az bir bedele sattılar diyor. Esir tüccarlarına satıyorlar. Burası zühd makamı, velayetin üçüncü makamı, fena makamı, fena fillah. Allah'ın içinde, fi içinde, fena fillah, Allah'ın içinde fani olmak, yok olmak. Fakat beka billah, Allah ile beka, baki olmak, kalmak, bulunmak, fillah değil, billah, bi ile, bi billah, Allah ile birlikte olmak, Allah'ın huzurunda Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda olmak, Allah ile olmak, Allah'ın içinde olmak değil. İşte zühd makamında kişinin nefsindeki nurlar giderek artar ve kişiyi fizik vücut teslimine doğru yaklaştırır. Allah Teala bundan evvel hayati bir tehlike ile kulunu mutlaka imtihan eder. İşte böyle bir imtihandan sonra günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi, zikri daha çok arttığı bir noktada bir fizik vücut imtihanından, hayati bir tehlikeyle imtihandan geçer. Allah Teala ispat eder ki hayatının kendisi için bir değeri yoktur. Kıymetli olan Allah'tır. Hayatınızı veya Allah'ı tercih edeceksiniz. Allah'ı tercih ettiğiniz zaman Allah Teala hayatınızı mutlaka kurtarır ve sizin yaşamanızı temin eder. Allah'ın evliyası olmak için fizik vücudunuzu önce Allah'a, bir hayati tehlikeden geçerek
teslim etmek mecburiyetindesiniz. Bu tehlikenin oluştuğu noktada tercihiniz var. Ya kendi vücudunuzu tercih etmek, doktora gitmek, tedavi olmak veya Allah'ı tercih etmek, vücudunuzun bir kıymetinin olmadığını, Allah'ın sizin için kıymetli olduğunu Allah'a ispat etmek. İşte o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah-u Teala sizi fizik vücudunuzun teslim olduğu noktaya ulaştırır. Bunlara Allah-u Teala muhsinler diyor. Nisa 125'te diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُ. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse vechini, fizik vücudunu Allah'a teslim ederek muhsinlerden olan kişi. Peki fizik vücudumuzun gerçek anlamda Allah'a teslim edilip edilmediğini nereden anlarız? Anlamak çok basit. Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var. Nefsimizin kalbinde hala %9 afet var. Biz %81'e kadar zühd makamında oluruz. %81'den sonra %91'e kadar muhsinler makamında oluruz. Yani burada muhsinler makamında iken daimi zikrin sahibi oluruz. Zikrimiz öyle bir artar ki bir gün daimi zikrin sahibi oluruz. Ne olur daimi zikrin sahibi olursak? Daimi zikrin sahibi olursak ulul elbab makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu noktada nasıl anlarız böyle olduğumuzu? Eğer biz Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyorsak, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsak, bütün emirlere itaat, yasak edilen fiilleri işlememek. Yani marufu tatbik etmek ve münkeri reddetmek. İşte böyle bir standartta kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Orası o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. Sonra mı? Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün zikrinizi arttıra arttıra daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman ne olur? Daimi zikre ulaştığınız için, zikrinizi hiç kesmeyeceğiniz için zülmani kapının açılması artık mümkün değildir. Ne olurdu? Kesseydiniz zikrinizi ne olurdu? Zikrinizi kestiğiniz anda rahmetin, fazlın ve salavatın gelmesi duracaktı. Durduğu zaman rahmetin, fazlın ve salavatın

Mišsa. O yerleşenlerin karanlıklar tarafından dışarı atılması mümkün değildir. Çünkü kalpte iman kelimesi var ve iman kelimesi karanlıkları çekmez. Sadece fazilete çeker. Fazilet etrafında birikir. %7 fazilet birikim olmuşsa o hep öyle kalacaktır, artacaktır. Zikir yapıldıkça nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Nasıl artacaktır? İman kelimesinin etrafına yapışarak, yapıştığı andan itibaren o artık kalpten atılamaz. İşte böylece 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 2'de fazilet birikimi, %51 nefs tezkiyesi. Ondan sonra bu rakamın %91'e çıkması fizik vücudun teslimi. Ve daimi zikre ulaşma ve ulul elbap olma. Yani hikmet sahibi olma. Yani bu noktaya kadar kişi ilmel yakindedir. Bu noktadan sonra artık aynel yakinin sahibidir. Hikmet sahibidir, tezekkür sahibidir, hayır sahibidir kişi. Kimdir o insan? Ulul elbaptır. Hikmet sahibi olanların muhtevalarına baktığımız zaman bunların 4 tane temel şartı var. Vasıf şartı var. Bir tanesi daimi zikrin sahibidir kişi. İkincisi bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Daimi zikrin sahibi olmadan evvel kişi nefsinin kalbinde zaten %9 karanlık kalmıştır. Ama zikri daime ulaştığı zaman nefsin kalbi zaten %100 nurlarla dolmuştur. Zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen nurlardan oluşması söz konusudur. Çünkü zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbindeki karanlıkları dışarı atarsınız. Nefsinizin kalbinde diyelim ki başlangıçta hiç nur yok ama iman kelimesini Allah Teala yazdı kalbinizin içine ve siz zikir yapıyorsunuz. Zikir yapmaya başladığınız andan itibaren bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Neden? Çünkü Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri yukarıdaki kapıdan gelecekler ve rahmet bu üç grup nur Rabbani kapının üzerinde bulunan hareketli hale gelmiş olan mührü aşağı iteceklerdir. Zülmani kapıyı kapatacaklardır. Bu noktadan itibaren Zülmani kapının üzerine bu nurların baskısı olduğu için Zülmani kapı açılmayacak ve nefsin kalbindeki bütün karanlıkları dışarı atmak üzere kalbin içi faziletlerle dolacaktır. Bütün karanlıklar kapı dışarı edilecektir. Çünkü karanlıkları nefsinizin kalbinde tutacak olan küfür kelimesi artık orada yoktur. Mürşidinize ulaştığınız gün Allah Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor, kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece ne oluyor? Böylece bir muhteşem dizayn oluşuyor. Söylediğimiz noktaya ulaştığınız zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, nefsinizin kalbinde artık

%100 faziletler nefsinizin kalbini işgal etmiştir. Böyle olduğu için afetler tamamen yok olmuştur. Bunun kesin iki tane mükafatı vardır. Birisi, Allah-u Teala kalp gözünüzü mutlaka açar, size fiziğin ötesini göstermeye başlar. İkincisi, Allah-u Teala kalp kulağınızı açar ve Allah'ın söylediklerini işitmeye başlarsınız. Hikmet sahibi olmak bu dört tane vasıf şartını mutlaka oluşturur. Otomatik olarak bunlar verilir. Bunlar muktesap haktır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, ulul albab olmuşsa daimi zikrin sahibidir. Kalp gözü, nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Böyle olduğu için de kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane vasıf şartının üç tane sonuç şartı var. Bu vasıflara sahip olan kişi mutlaka bu üç tane sonuç şartının sahibidir. O kişi hayrın sahibi olur. Neden hayrın sahibidir? Hayır, derecat kazandığınız bütün işlemlerdir. Bu kişi hayatının her saniyesinde derecat kazanıyor. Zikir yaptığı için her saniye daimi zikrin sahibi olduğu cihetle her saniye derecat kazanıyor. Ve her bir saniye kazandığı bir derecat 700 katını Allah-u Teala ona ihsan edeceği için 700 derecat olarak amel defterine kaydediliyor. Bu kişi hayır sahibi. Diyelim ki bu kişi bir günah işlemiş, namazını vaktinde kılamamış. Derecat kaybetse bile namazını vakti kılamadığı için 10 derece, 20 derece, 30 derece kaybetse bile o kişinin kazandığı her saniye 700 derecedir. Yetmez. O kişi öyle bir hüviyettedir ki o mutlaka mücbir sebeplerle namazını kılamamıştır. Yani vaktinde kılamamıştır, gecikmiştir. Şartları Allah-u Teala ondan daha iyi bilir. Arkadan mutlaka o namazı kaza edecektir. Ettiği zaman gene derecat kazanacaktır. Ama o hataen yaptığı, mücbir sebeplere dayalı olarak yaptığı o olayda kaybettiği derecatın var olmasına rağmen kazandığı derece mutlaka kaybettiğinden fazla olduğu için hep hayır kazanan bir hüviyettedir kişi. İşte böyle bir insan aynı zamanda ehli tezekkürdür. Yani zikir ehlidir. Allah-u Teala ile her an konuşur, Allah'a sual sorar, Allah'tan suallerinin cevabını alır. Sonra mı? Allah-u Teala'nın aldığı bu suallerin cevabı muvacihesinde kendisine bu suali sorana da cevabını Allah-u Teala'dan aldığını bildir. Ne almışsa onu ulaştırır. Cevabı Allah'tan aldığını da söylemekten çekinmez. Bu kişi öyleyse ehli tezekkürdür. Olayları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah ile konuları tezekkür etmek imkanının sahibidir. Allah'a sual sormak ve cevap almak imkanının sahibidir. Ve bu kişi hüküm sahibidir. Hangi ayete bakarsa Kur'an-ı Kerim'de o ayetin bir iki ayete daha bakmak suretiyle onunla çağrışım yapan 28 basamağın İslam'ın ya da Hanif dininin 28 basamağının hangisine ait olduğunu ayetin mutlaka bilir. İşte sevgili kardeşlerim, burası ulul-elbab makamıdır. Hüküm sahibi olursunuz, ehli tezekkür olursunuz, ehli hayır olursunuz, ehli hükm olursunuz ve Allah-u Teala'nın indindeki adınız hikmet sahibidir. Ulul-elbab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Burası 26. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
ve velayetin beşinci makamı. Yalnız zemin katı görebilirsiniz. Burada Allah-u Teala size devrin imamının, dergahının gizli taraflarını, yani manevi veçhesini gösterecektir. Sonra mı? Sonra bir gün birinci kat gösterilmeye başlanacaktır. Bileceksiniz ki ulul elbab makamını aştınız, ihlas makamının sahibisiniz. Ve evvela Allah-u Teala size birinci kattaki secde mahalini gösterecek. İkinci kattaki suvarılma işlemlerinin şeffaf suvarılma havuzlarında nasıl gerçekleştiğini gösterecektir. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin içinde nasıl secde edildiğini, ibadet edildiğini gösterecektir. Üçüncü katla dördüncü katı birbirine bağlayan mihenk menfezini gösterecektir. Bir sonsuz silindirin içinden nasıl insanların, insan ruhlarının muhteşem bir hızla üçüncü kattan dördüncü kata çıktıklarını gösterecektir. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslını gösterecektir. Beşinci kattaki Beyt-ül Haram'ın aslını gösterecektir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olma, nurlanma makamında hem nurlanmanın nasıl olduğunu hem de oradaki içeriye giren veya içeriden çıkan kişinin vücudunun şeklini alan devamlı değişen kapıyı gösterecektir. Sonra mı? Sonra Allah Teala fetih kapısını gösterecektir. Ve yedinci katın birinci alemi olan zikir hücrelerini, ikinci alemi olan Ümmül Kitabı, üçüncü alemi olan Kudret Denizi'ni, dördüncü alemi olan Makam-ı Mahmud'u, beşinci alemi olan Divan-ı Saliyin'i, altıncı alemi olan zikir hücrelerini, birinci alem, ikisi de hücre, birinci alem kader hücreleri, altıncı alem zikir hücreleri. Ve zikir hücrelerinden sonra indi ilahi gösterecektir. İndi ilahide de en üst noktayı, varlıklar aleminin sonunu gösterecektir. Burası sitretin müntehadır. Sitretin müntaha ile birlikte ihlas makamı da tamamlanır. Ulu'l-elbab makamı için Allah Teala diyor ki li ulu'l-elbab yeskurunallaha kıyamen kududen ve ala cunubihim. O ulu'l-elbab kullarım var ya, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Müteşabih ayetlerin manalarını tezekkür edebilenlerin sadece ulu'l-elbab olduğunu söylüyor Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Nefslerinin bütün afetlerini yok ederek, bütün katışıklardan nefslerini temizleyerek, nefslerini halis kılan insanlar olmakla emrolundular.
ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, ruhunuzun teslimi, fizik vücudunuzun teslimi, nefsinizin teslimi. Üçü de hanif olarak gerçekleşir. Ruhunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Nefsinizi Allah'a hanif olarak teslim edersiniz. Ve tövbe-i nasuh'a davet edilirsiniz. Tövbe-i nasuh'taki birinci makam, tövbe-i nasuh'u yaptığınız noktadır. Birinci kademe, tövbe-i nasuh'u yaptığınız noktadır. İkinci kademe, Allah'ın size salah nurunu verdiği ve günahlarınızı örttüğü noktadır. Üçüncü kademe, o örttüğü günahları Allah'ın sevaba çevirdiği noktadır. Dördüncü kademe, irşada ulaştığınız noktadır. Bu dört kademelik, salah makamının bu dört kademesinde nefsinizin kalbi dört mertebe daha müzeyyen olur. Bir mertebe ulul-elbab makamında müzeyyen olmuştu, zemin kat gösterilmişti. Yedi mertebe ihlas makamında müzeyyen olmuştu, bütün gök katları gösterilmişti. Ve dört mertebe de burada müzeyyen olur Allah'ın verdiği hediyelerle ve kişi iradesini Allah'a teslim edecek hale gelir. İradesini de Allah'a teslim eder. Beşinci kademesinde salah makamının. Burası aynel yakinin ötesidir. Hakkul yakindir. Hakkul yakin makamında iradeniz de Allah'a teslim olur. Allah'ın iradesine bağlanır. Salah makamının beşinci kademesi. Ve irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin olunursunuz. Burası irşada tayin olunduğunuz yerdir. Dört tesliminizde gerçekleştirdiğiniz yerdir. Ve kemal derecelerinde sona ulaştığınız yerdir. İnsanı kamil olduğunuz yerdir. Bunun ötesi altıncı kademe, her ülkedeki, her milletteki Resullere aittir. Yedinci kademe ise sadece devrin imamına aittir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, velayet kademeleri. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederek Allah'ın hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine gitmesini oluşturmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz size hasretiz. Hep içimizde dinmeyen, tükenmeyen bir hasret var. Biliyorsunuz ki hasret sevginin azığıdır. Hasret, sevginin varlığını gösteren en kesin işarettir. Yoksa sizlerde de mi aynı şey var? Yoksa sizler de bize mi hasretsiniz? Sevgili kardeşlerim, sevinin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Öyleyse Allah ile hasretimiz söz konusu değil. O ne yapar eder? Her an kendisini gösterir. Her an üzerimizde tesirlerini icra eder. Her an onunla beraberiz. O bizim Rabbimiz, bizi yaratan. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz sadece bir hiçiz. Ne yapmışsa bizi bugünlere, neler getirmişse hepsi Allah'ın eseri. Biz onun elinde sadece bir azatsız köleyiz. Ah sevgili kardeşlerim, bir bilseniz, her şey öylesine güzel, öylesine muhteşem ki, nasıl Allah'a hayran olmasının sonunda? Her an onunla dopdolu olmaya çalışın. Her an sizinle birlikte olduğunu hissetmeye çalışın. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hiçbirinizi yalnız bırakmaz. Sizi bütününüzle ihata etmiştir. İlmiyle ve rahmetiyle. Her şeyinizden anında haberdardır. Her birinize aynı anda cevap verir. Bir kısmınız duyarsınız, bir kısmınız duymazsınız. Sevgili kardeşlerim, İşte biz oyuz ki, hani ahlat ağaçları açar, ahlat ağaçları ahlat verir. Dağlarda, bayırlarda, kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde. İşte biz o ahlat ağacıyız. İnsanlar onlardan faydalanabilseler de, faydalanmasalar da, Allah'ın bizde oluşturduğu meyveleri biz sizlere sunarız. Gerisi mi o insanlara ait. Sevgili kardeşlerim, aşık olmak, sonra da hayran olmak, işte o Allah'la bizim aramızdaki ilişkidir. Biz ona aşıktık, şimdi hayranız. O bize hiçbir zaman hayran olmaz. O sadece sever, aşık da olur. Ama hayran olmaz. Hayran olacak sadece o vardır. Biz ona hayranız. Sevgili kardeşlerim, belki bir gün siz de hayran olacaksınız. Onu gördüğünüz zaman hayranlığınız başlar. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. Ve nereye baksanız onu görürsünüz. O her yerdedir. O sizinle her zaman, her an
beraberdir. Hiç vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin içinde nasıl kaybolmam, nasıl yok olmam, nasıl ona sığınmam sevgili kardeşlerim? O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem, her şey onunla güzel. Hani şiirler gelir aklınıza, mısralar gelir, bir şeyler hatırlatır size. Bizim için hatırlama söz konusu değildir. Hiç aklımızdan çıkmıyor ki hatırlayalım. O bizim sahibimiz, her şeyimiz. Onunla yeni dünyalara açıldık. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Kalbimizi fazlıyla doldurdu. Hiç boş yer kalmadı. O her şeyimize sindi. O gönderdi rahmetini, fazlını, salavatını. O bizi dizayn etti. O kemale erdirdi. O imam yaptı. Hiç gördünüz mü sevgili kardeşlerim arasını? Huzur namazının kılındığı o sonsuz yeşillikleri, altın tahtları, aynı tür elbise giymiş, yakaları kürklü, siyah cübbeli kırkları, sarı cübbeli 70'leri, ve daha sonrasını ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Sizinle iç içe, gönül gönüle bir dostluğu, bir şiiri, bir şarkıyı, yaşamak üzere buradayız. Onunla birlikteyiz. Ve size sesleniyoruz. Bizim ağzımızdan o sesleniyor. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ettiklerini acaba ne zaman anlayacaklar sevgili kardeşlerim? Dostluklar dururken, sevmek dururken, nefret etmenin,
O manasız çölünde neden bu insanlar soğuktan sıcağa, sıcaktan soğuğa hep tüyleri diken diken huzursuzluğu yaşarlar? Her an düşmanca davranışların içerisinde neden sevgili kardeşlerim acaba? Sadece iki tür davranış biçimi vardır. Dostluk ve düşmanlık. Dostluk Allah'tandır. Düşmanlık da şeytandan. Acaba neden Allah Teala bizi kimseye düşman etmiyor? Hiç kimseye biz düşman değiliz. Bize ne yaparlarsa yapsınlar. Bizi öldürmeyi dileyenler de olabilir. Onlar da dostumuzdur. Sevgili kardeşlerim, ölüm deyince kim bilir insanlar ne kadar korkuyorlar şu ölüm denilen şeyden. Bir defacık şu vücudunuzdan ayrılıp da kendinizi görseydiniz, o günden sonra bir daha ölüm korkunuz falan asla kalmazdı. O günden sonra farklı şeyleri yaşardınız. Ölüm mü derdiniz? Bizim ölümümüz kimsenin elinde değil derdiniz. Ölümümüz Allah'ın elinde. Diyelim ki birisi bizi öldürdü. Biz biliyoruz ki o kişi öldürmeseydi aynı anda başka bir sebeple ama mutlaka ölecektik. O zaman kimden korkacağız? Sevgili kardeşlerim, yaşamak onunla bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. Meltem rüzgarlarına. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İnsanın içini hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Göğün mavisini bir başka mavi olarak görürsünüz. Denizin yeşilini de öyle. Beyaz bulutlarla göklerin maviliği arasında bir ahenk kurarsınız kendinize. Onların arasında olmak istersiniz. Bu bir uçma tutkusu oluşturur. O zaman her şey daha güzel görünecektir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, size bir sır vereyim mi? Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Mutluluğu bütün boyutlarıyla o zaman yaşarsınız. Her şeyinizi başkalarına
hasrettiğiniz zaman, her an bir başkasının problemiyle meşgul olduğunuz zaman, her an Allah'ın size öğrettiklerini başkalarına öğrettiğiniz zaman, insanların hasetlerinin, kinlerinin, düşmanlıklarının size hiçbir tesir icra edemediği o zaman, sadece mutluluklardan oluşan bir renkli dünyada yaşadığınız zaman, Allah'ı ne kadar seviyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bilmiyor mu diyorsunuz? Biz söyleyelim size. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Bir gün zarfında Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte o kadar seviyorsunuz Allah'ı. Geri kalan bütün zaman parçalarını kendinize harcıyorsunuz. Öyleyse sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. Hep birbirini tırmandıran iki tane sevgi halesi sizi devamlı daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya çekecek. O her an sizinle olacak. Her söylediğinizi o söyletecek. Ve bunun o hudutsuz mutluluğunu yaşayacaksınız. Başkalarına belki hiçbir şey ifade etmeyen renkler size çok şey söyleyecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onunla bütünleşmek, bütün güzellikleri onunla yaşamak, işte hayat bu. Herkese göre hayatın bir başka yorumu vardır. Allah bize bu yorumu öğretti ve yaşattı. Biz onun yorumunu biliriz, onu yaşarız. Her şey onunla güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin zihninizden silindiği, gözlerinizin baktığı yeri görmediği, sadece onu gördüğünüz bir güne ulaşacaksınız. Nereye bakarsanız o onun bir parçasıdır. Bir defa daha söyleyelim. Bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kaplamıştır. Bütün alemlerde zaten onun dizaynı içerisinde vardır.
6 yevmde 3 asıl, 3 karşıt, 6 alemi o yarattı. Sadece yaratmayı diledi ve ol dedi. İşte sevgili kardeşlerim, o mutluluğun kainattaki ve kainatın ötesindeki yegane sahibidir. Hiç kimse onsuz mutlu olamaz. Bir defa insanlar mutluluk deyince neyin mutluluk olduğunu, neyin mutluluk olmadığını bilmeden söylüyorlar. Herhangi bir olay onları sevindirmişse işte bu mutluluktur diyorlar. Sevinmek mutluluğun sadece bir parçasıdır. Ama sevinmenin arkasından keder geliyorsa o kederin içinde mutluluğu bulamazsınız. Öyleyse kederin yok olduğu bir dünyada yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a yaklaşmak mecburiyetindesiniz. Bunu size sadece O sağlayabilir. Hangi şartların içinde olursanız olun, keder duymayacağınız bir güne ulaşacaksınız. Gözleriniz mi her zaman yaşaracak? Ama kederden değil, sevgiden, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgiden Allah'a olan yakınlıktan kaynaklanan gözyaşları, onlar hep akacak. Ve siz o gözyaşlarının tanelerinde onların buğulu dünyasında o sevinç gözyaşlarıyla Allah'a köle olacaksınız. Hani zincirlerle bağlı köleler vardır ya, işte öyle, azatsız köle. Ve kainatın en büyük zevklerini siz yaşayacaksınız. Ufukların efendisi olacaksınız. Ancak o yapabilir. Sizi o hedeflere layık kılacak gene kendisidir. Sizi sevecek olan, sizin kalbinizdeki sevgiyi en büyük boyutlara çıkaracak olan, sizi yetiştirecek olan, mutluluğunuzun sahibi sadece O'dur. Onu seven ne kadar seviyorsa etrafındaki insanları da aynı oranda sever. Yani Allah'a karşı duyduğu o muhteşem sevgi hangi boyutları kapsıyorsa o kadar boyutta insanlara karşı da sevgisi vardır. Ama Allah'a olan sevgi sadece diğerlerinin toplamının katlarını ifade eder. Asıl ifadesini kullanalım mı? Bir tarafta Allah'a karşı duyulan sevgi var. Diğer tarafta Allah'ın dışındaki her şeye karşı duyulan, insanlar da dahil, her şeye karşı duyulan sevgi var. Onun sevgisi her zaman daha ötededir. Hakim sevgi ona duyduğunuz sevgidir. Onunla siz sadece sevgi boyutunda
mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, o size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Dünya üzerindeki bir üniversiteden değil, Allah'ın üniversitesinden mezun olmak, onunla ünsiyet peyda etmenin işaretlerini taşır. Nirengi noktalarını temin eden, ortaya koyan, sizi oralara birer birer ulaştıran, bütün alemleri önünüzde tül tül açan hep o Allah'tır. Gözünüzün ilk açıldığı gün hayal gördüğünüzde ne dersiniz? Orada her şey bütün renkleriyle en güzelleri yaşatır size. Kademe kademe gök katlarını göreceksiniz. Birinci gök katındaki secdeyi açıkta, evlerin, var olan her şeyin dışında, tabiatın ortasında, yeşillikler üzerinde birinci kata kadar ulaşabilen herkesle siz de o güzelliği yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, yaşamak başka şey. Anlatmak için hiçbir zaman kelimeler yeterli olamaz. Ne onu size anlatabilirim onca, ne de onun gösterdiklerini size anlatabilirim. Her şey kelimelerle o kadar imkansız ki, kelimeler öylesine yetersiz ki, o sevgili kardeşlerim, o bizim yaratıcımız, Yüce Rabbimiz Allah Teala her şeyin, hepimizin sahibi, bütün güzellikler onun. Yaratmayı dilemiş, alemleri yaratmış. Yaratmayı dilemiş, o alemlerden, bu zahiri alem denilen alemde insanın yaşayabileceği bir atmosfer oluşturmuş. İnsanın yaşayabileceği bütün imkanları insanlara bahşetmiş. Ve Rahman esmasıyla insanları her açıdan şu dünyada verilen gezegenle beraber sayısız gezegende yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka gezegenlerde de hayat olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de 27 tane ayet söz konusu. Yerlerdeki insanlar diyor Allah-u Teala, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Öyleyse onu sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça
daha çok severseniz, daha çok sevdikçe daha çok mutlu olursunuz. Sonra da daha çok seversiniz. Bir sevgi helezonu yukarıya doğru bir spiral olarak yükselir, yükselir, yükselir. Sevginizin boyutu artar. Rabbi ile kulu arasında köprüler kurulmuştur. Bir gün fark edeceksiniz ki kendinizden daha fazla onu seviyorsunuz. O gün bir dönüm noktası olacak sizin için. Onu kendinizden daha çok sevdiğiniz gün. Sonra o sizinle meşgul olacak. Her zaman meşgul olacak. Güzellikleri birer birer o öğretecek size. Yerleri, gökleri gezdirecek. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bütün insanlar doğuşlarında kördürler, sağırdırlar, dilsizdirler. Biz de öyleydik. Kördük, sağırdık ve dilsizdik.

Bir Kayseri'de ilk defa bir konuşma yaptığım bir günü hatırlıyorum. İnşallah hala sağdır. Oradaki bir hakim kardeşimiz ya da bizden çok daha yaşlıydı bir abimiz diyelim. Bize demişti ki çok zor bir hayatın var. Senin için zor. Anlattıklarımızı ilk anlayanlardan biriydi.

sevgili kardeşlerim, o kendi çevresinden olaya bakıyordu tabii. Gerçekten başka insanların bakış açısıyla bizim hayatımız çok zor görünür. Ama eğer bana sorarsanız, eğer soru sual ettiğiniz kişi bizsek, o zaman biz deriz ki zorluk bunun neresinde? Kimler için ne zordur sevgili kardeşlerim? Kim kendisini dinlerse, kim kendisini başka insanlarla birlikte mütala ettiğinde hep problemleri varsa, işte o sıkıntıdadır. Hayat ona zor gelir. Ama eğer o kişi bir gün öğrenirse kendisini başkalarına adamayı, kimden öğrenecek? O da Allah'tan. O zaman kendiyle uğraşacak zamanı kalmayacaktır. Kendiyle uğraşacak, kendine ayıracak zamanı kalmayacaktır. Dinlenmek için geçirdiği zamanı da başkalarıyla paylaşmak zorundadır. Bu zorunda kelimesi genel çerçeve içinde kullanılır. Ama ona göre hiç zor değildir. Hayatı öyle bir dizayna geçecektir ki her an bir şeylerle meşgul olmak durumundadır. Herkes ondan bir şeyler bekler. Herkese bir şeyler ulaştırmak mecburiyetindedir. O başkaları için yaşamayı Allah'tan öğrenmiştir. İşte o mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Gözlerinden akan yaşlar mutluluğun birer simgesidir.

Seslendiği zaman gözlerinden yaş akar. Ve Allah Teala ona buyurur ki, senin gözyaşların katımızda en kıymetli hazinedir. O zaman bu gözyaşları dökülmeye değmez mi?

Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Bu hayat yaşanmaya değmez mi?

Mutluluğu bir dizayn olarak düşünürseniz, içinizdeki kavgayı, dışınızdaki kavgayı ve Allah ile olan ilişkilerinizdeki kavgayı bitirdiğiniz gün o mutluluğu yaşayabilirsiniz. İçinizdeki kavgayı bitirebilmeniz için Allah-u Teala'nın nefsinizin kalbini bütünüyle rahmetiyle, küçük bir miktar rahmetiyle, %98 fazılla doldurması lazımdır ki sizi fazilet sahibi kılsın. Daimi zikirden evvel oraya ulaşamazsınız. Ne zaman nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolarsa, o zaman içinizdeki kavga biter. Nefsinizi kendinize dost edinirsiniz. Çünkü nefsiniz baştan aşağı hasletlerle, eşdeğer anlamda olan faziletlerle dolmuştur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka zevkle yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir nefsin sahibi kılar Allah-u Teala sizi. O zaman bütün dünya bir başka renge boyanır. İnsanlar sizin düşmanınız olamaz. Onlar mı? Onlar size düşman olabilirler.

0: Mutluluğu bütün boyutlarıyla yakalayabilmeniz ancak daimi zikirle söz konusu olacak. Daimi zikre ulaşmak için de çok gayret sarf etmeniz gerek. Peki başka bir yolu yok mu?
1: Var.
0: İnsanlarla eğer çok iyi ilişkiler kurabilirseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, daimi zikre ulaşmazsanız da sizin için problem kalmayacaktır. Sadece başkalarının problemlerini halle çalışacaksınız. Kendinizi onlara adayacaksınız. Onları mutlu etmeye çalıştıkça bir de bakacaksınız ki asıl mutlu olan sizsiniz. Bunun iki sebebi var sevgili kardeşlerim. Birisi, böyle yaptığınız zaman, başka insanların mutluluğu için yaşamaya başladığınız zaman kendinizi düşünecek vaktiniz olmaz. Hasta olabilirsiniz. Problemleriniz olabilir. Ama kendinize ayıracak vaktiniz yoksa bunların hiçbirisi size şu kadarcık tesir edemez. Sizi asla mutsuz kılamaz. Ama sevgili kardeşlerim, başka insanlara insanın kendisini adaması aslında Allah'a adaması demektir. O insanların size karşı sevgisini de bir düşünün. Siz onları sevdikçe belki de şaşıracağınız bir biçimde onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Çok sevdiklerini göreceksiniz. İşte ne zaman sevgili kardeşlerim sizden çevrenize yayılan şey daima etrafınızdaki insanları huzura kavuşturacak, onları mutlu edecek şey ise, işte o zaman siz gerçek anlamda bir mutluluğu yakalarsınız. Sizden onlara ulaşan şey mutluluksa, onlardan size geri dönecek olan da mutlaka mutluluktur. Buğday ektiğiniz yerden sadece buğday çıkar. Sevgili kardeşlerim, mutluluk tohumları ekerseniz, mutluluk meyveleriyle karşılaşırsınız. İnsanlarla sizin aranızda bir bileşik kaplar sistemi mevcuttur. Siz varsınız bir, Allah var, iki, bir de etrafınızdaki herkes var, üç. Hepsi bu kadar. Sizin o etrafınızdaki insanlara ulaştırdığınız her negatif veya pozitif davranış biçimi size belki onu ulaştırdığınız kişiden değil ama çevrenizdeki insanlardan size mutlaka geri dönüş yapar. Kimi ne kadar üzerseniz sizi de aynı miktarda üzecek olan olaylar etrafınızda devamlı eksik olmaz. Ama bir gün ya dediğim noktaya gelirseniz, daimi zikre ulaşırsanız veya ulaşmadınız ama öyle bir insan oldunuz ki etrafınızdaki insanlar için yaşıyorsunuz. Onlara sadece mutluluk vermek için hayatınızı dizayn etmişsiniz, tanzim etmişsiniz, o mutluluğu yaşıyorsunuz. Sizin onlara verdiğiniz mutluluk size tekrar mutlaka geri dönecektir. Öyleyse siz kendi davranışlarınızda da mutlusunuz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında da mutlusunuz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkiler, unutmayın, etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Seviliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O zaman seviyorsunuz demektir. Sevilmiyor musunuz? O zaman bilin ki siz de sevmiyorsunuz. Aynanın bir tarafında siz varsanız, yüzünüzden, elinizden, dilinizden onlara ne ulaşıyorsa onlar aynı.

verin size, aynı derecede geri dönecektir. Ama siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunduysanız, aynı noktada Allah-u Teala o insana verdiğiniz mutluluğun bir katını size yaşatacaktır. Ruhunuzla nefsinize ikinci katını yaşatacaktır. Vereceğiniz, başkalarına ulaştıracağınız her mutluluğa karşılık iki kat mutluluk sizin olacaktır. Yeter mi? Hayır, yetmez. Üçüncü kata çıkacaktır bu. Çünkü kendisine o güzel davranışlarda bulunduğunuz kişiler kimlerse, onların da size davranışları mutlaka o dizayn içinde olacaktır. Ne zaman bir insana onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmuşsanız, sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın ülkesinde yaşayan bir insansınız. Orası pozitif alem. Orada sadece mutluluklar yaşanır. İşte hedefiniz bu olmalı. Başka insanları mutlu etmenizin Allah'ı da ne kadar memnun edeceğini, mutlu edeceğini bilmelisiniz. Siz başka insanlar için yaşadığınız sürece Allah için yaşamış olursunuz. Çünkü hiç kimseyi kırmak, hiç kimseyi üzmek sizin içinizden geçen bir şey değildir. İnsanlar sizin sebebinizde üzülebilirler. Ama bu sizin gayretinizle asla oluşmayacaktır. Siz herkesin mutlu olması için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. Ama bazı insanlar buna rağmen mutlu olmayacaklardır. Size kızanlar olacaktır, öfkelenenler olacaktır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Onlar size hiçbir şey yapamazlar. Siz Allah'ın himayesinde olacaksınız.

Allah'ın dostları, onlar sizin için var olacaklardır. Her güzellik sizin için ulaşacaktır sevgili kardeşlerim. Güller sizin için açacaktır. Kuşlar sizi tanıyacak, sizin için öteceklerdir. Namaz kılarken size yaklaşacaklardır, daha yakından duyacaksınız seslerini. Her şeyle, herkesle dost olmanın o sonsuz hazzını yaşayacaksınız. Ah sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bu güzellikleri size bir anlatabilsem, ama gelin görün ki kelimeler onları anlatmaya hiçbir zaman yeterli değildir. Anlatılamaz ki, yaşanır. Siz de benzerini yaşayabilirsiniz. Onun için yaratıldınız. Hepiniz o sonsuz güzelliklere ulaştırılacak olan bütün cihazlarla donatıldınız. Her şeyiniz var. Siz, kendi geminizin kaptanı olan sizler, geminizin rotasını Allah'a çevirmedikçe mutluluğu yakalayamazsınız. Ve tarifler, anlatmalar boşunadır. Yaşayamazsınız. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın. Her geçen gün güllerin tomurcuklandığını göreceksiniz. O bahar güllerinin kokusu geliyorsa size, biliniz ki o muhteşem koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kokusudur. Eğer güller Eylül gülüyse, beklemiş gülse, o zaman da bizi hatırlayacaksınız, çünkü o da bizim kokumuzdur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, bizler öyleyse sevmekten öte ne var ki sevgili kardeşlerim? Düşman olmak neden? Ne uğruna? Kim düşman saflarda yaşıyorsa, düşmanlar hep şeytanın hegemonyası altında olan insanlardır. Allah'ın hüküm ferma olduğu alanda düşmanlık olmaz. Orada dostluk vardır, sevgi vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere mutluluğu anlatmak mı, bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Öyleyse Allah'ın bu muhteşem yolunda hepinize sonsuz mutluluklar dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizin istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği tabi cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsınız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor, ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanlara sahabe diyoruz. Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, olanların, bizim hepimizin, bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar? En güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük müşterine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakka tukatihi takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi oldular. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı
kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. 3. Mutluluk hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız. Nefsinizle ruhunuz arasında kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz. Eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüldeyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz, sizler gibi dostlarımız var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
1: İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذِينَ عَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.
0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
1: Fatiha'ma selam.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, Muğla'dan bir izleyicimiz. Muhterem Hocam, açık ve gizli şirk nedir? Nasıl kurtulabiliriz? Sevgili kardeşlerim, açık şirkin ne olduğuna evvela bakalım. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Ümmetim güneşe, aya, yıldızlara ve putlara tapmaz. Ümmetim için korktuğum şey gizli şirk. Riya gizli şirktir. Şimdi buna göre açık şirkin ne olduğunu, gizli şirkin ne olduğuna ayetler çerçevesinde bakalım. Demek ki insanlar güneşe tapıyorlar, aya tapıyorlar, yıldızlara tapıyorlar ve putlara tapıyorlar. Putlara tapanlara diyorlar ki siz bunlara niye tapıyorsunuz? Diyorlar ki bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak. Yine bunların Allah'a inancı var ama güneşi, ayı, yıldızları, putları devreye koymak suretiyle onları bir yaklaşım aracı olarak görüyorlar. Şimdi bu ayetlere beraberce bakalım. Özellikle açık şirkin durumu Hazreti İbrahim Aleyhisselam döneminde çokça güzel ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. 76. ayetten itibaren başlarsak, Enam 76. Allah-u Teala Enam suresinin 76. ayet-i kerimesinde فَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَى كَوْكَبَ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَا أَفَلَ قَالَ لَا حُبَّ الْمُعَافِلِينَ. Gece onun üzerine örtünce, yani gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca kaybolup gidenlerini sevmem diyor. Yani bir müddet yıldızı görüyor. O yıldız gidince bu benim Rabbim olamaz. Bu benim Rabbim dedi. Öte yandan bunun konunun açıklaması babında ifade için söylüyorum. Allah-u Teala Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde قَالَ قُلْ يَا اَهْلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَاتٍ سَوَاءً بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ لَا نَعْبُدُ اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ Allah'tan başkasına kul olmayalım. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Ve bir şey daha söylüyor. وَلَا يَتَخِذُوا بَعْدُنَا بَعْدٍ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka Rabler edinmesinler. Allah'a kul olalım, onunca bir şey ortak koşmayalım ve Allah'tan başka Rab edinmesinler. Şimdi burada görüyoruz ki Allah'tan başka neyi Rab ediniyor? Yıldızı Rab ediniyor. Devam ediyoruz 77'de. Hazreti İbrahim Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ayı doğarken görünce benim Rabbim budur dedi. Fakat kaybolunca eğer benim Rabbim beni hidayet edinmese mutlaka derahattaki kavimden olsun. Yine ayı Rab olarak görüyor fakat ay da kayboluyor bir müddet sonra. Onun da olmadığını ifade ediyor. Ve devam ediyoruz 76, 77, 78. Güneşi doğarken görünce bu benim Rabbim dedi. Bu daha büyük dedi. Fakat kayboluyor deyince ey kavmim. Ben sizin ortak konu şeylerden uzağım. Buradaki tabi açık şirk. Yani Allah'tan başka güneşi Rab ediniyor. Arapça bütün ayeti görüyorum 78. Pelema ra şemse bazen güneşi bulunca kâle hâza Rabbi. Bu benim Rabbim dedi. Halbuki Kur'an 64'te ne diyor? Allah'tan başkasını Rab edinmeyin. O da gidiyor. Ve tabii elleriyle oynadıkları putlar var. Onlar bizim Rabbimiz, bizi Allah'a yaklaştırıyor. Onlar da tabii değil. Ve Allah-u Teala noktayı koyuyor Hazreti İbrahim'e ki babamız İbrahim dininin denmesinin arkasında da bu var. Babamız İbrahim Hanif dini özellikle açık ve gizli şirkten beri olmayı ifade ediyor. Açık şirkte ne var? 76, 77, 78, 79'da İnni vecehtu vecihe Enam 79. İnni vecehtu vecihe lillezî fetere semâvâti vel ard hanîfen ve âmânen müşrikîn. Ben hanif olarak yüzümü yeri göğü semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm ve ben müşriklerden değilim. Yani hangi ayet-i kerimenin gelin yerine getiriyor? Âl-i İmrân suresinin 64. ayet-i kerimesinde La na'budullâhe ve la nüşrike bi şeyin. Allah'tan başkasına kulluk, ona hiçbir şey ortak koşmamak. İşte bu açık ve gizli şirkten beri olmayı ifade ediyor. Yani birincisi açık şirkten beri olmak. Bu ayetler çerçevesinde ifade ettim. İkincisi gizli şirkten beri olmak. La na'budullâhe illallahî. Allah'tan başkasına kul olmayalım. Çünkü şeytana kuldurlar bazı insanlar. Ve la nüşrike bihi şeyen ve la ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Şeytana kul olmalım ve ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ın fitneden kurtulacaklardır buyuruyor. Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam ben namaza yeni başladım. Bana hidayete erdin dediler. Her namaza başlayan hidayete erer mi açıklarsın? Hayır sevgili kardeşlerim. Namaz bir vasıta emirdir. Oruç bir vasıta emirdir. Zekat bir vasıta emirdir. Hac bir vasıta emirdir. Kelime-i şehadet bir vasıta emirdir. Ama Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Öyleyse bunlar hepsi amellerdir. Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah ben de ama Rabbim beni rahmetine içine gark etti. Öyleyse kurtuluş Allah'ın rahmetinde. Şimdi Allah'ın rahmetini alanlar kimler? Almayanlar kimler? Amel açısından ameller bize derecat kazandırıyor. Ve bu dinin korku ve ümit dini olduğu ifade ediliyor. İslam korku ve ümittir diye ifade ediyor. Neden korkmak? Baktığımız zaman kötü hesaptan korkmak. Yani insanlar günahları sevaplarından fazlaysa onlar kötü hesabın sahibi. O zaman Allah'ın kötü hesap sahipleri ne diyor? Ulaşmayı dileyin diyor. Başlangıçta herkes kötü hesabın sahibi mi? Evet. Herkes üstünde ve Asr suresinde ifade edildiği gibi. Vel asr innel insane lefî husr. Başlangıçta herkes üstünde. Ama korku üstünde olanlar, kötü hesaptan korkanlar ne yapmaları lazım? Kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. Hangi ayet gereğince? Rad 18. Davete icabet etmeyenler kötü hesabın sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyenler. O zaman kötü hesaptan korkanlar ne yapacaklardır? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir, davete icabet edeceklerdir. Ümit ne ifade ediyor? Ümit, Allah'ın rahmetine ümit var olmak. İnsanlar bu açıdan da iki gruptur. Allah'ın rahmetine ümit var olanlar, Allah'ın rahmetine ümit kesenler. Allah'ın rahmetine ümit kesenler kimlerdir? Allah'ın rahmetine ümit kesenler yine Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Retecir 56. Kimdir Allah'ın rahmeti ümit kesenler? Ankebut 23. Allah'a ulaşmayı inkar edenler. Kimdir Allah rahmeti ümit kesenler? Rad 23. O zaman Allah'ın rahmetine ümit var olan kimlerdir? Onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu muhteva içerisinde hidayete ermek mutlaka hidayetin başlangıcı biati kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kötü hesabın sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kötü hesabın sahibidir. Rahat 18. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın rahmetine ümit kesenlerdir. Ankebut 23. O zaman inin temelinde ümit ve korku olayı Allah'a ulaşma dileğine bağlı. Evet, hidayeti bu inşallah. Bursa'dan izleyici Muhterem Hocam, Allah indinde en kıymetli varlık olan insanın bu kıymete layık olması neye bağlıdır? Açıklar mısınız? Bu kıymete layık olmasının arkasında 7 sabah 4 teslimi yaşamasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ruhun teslimi bu dinin temelidir. Allah Resulü hadisinde buyuruyor ki, ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Öyleyse kimdir Allah'ın rahmetine mazhar olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyen. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs tezkesiyle cennete girerler. Nefs tezkesini yapanlar kimlerdir? Müşriklerine tabi olanlar. Birinci kat cennet, günahların örtülmesi. İkinci kat cennet, günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, ümmetimin velileri cennete namaz, oruç ve sadaka çokluğuyla değil, Allah'ın rahmetiyle, nefs tezkiyesiyle ve kalp temizliğiyle cennete girerler. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir de dördüncü kat cennet, Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi ameli değil, Allah'ın rahmetiyle, nefs tezkesiyle, kalp temizliğiyle ve Müslümanlar olan merhametiyle cennete girerler. Birbirinize merhamet edin ki Allah Teala ise rahmet etsin. Birbirinizi seviniz ki Allah Teala da sizi sevsin. Kırıkkale'den bir izleyici Muhterem Hocam, evliya nasıl olunur? Ben evliya olmak istesem ben de evliya olabilir mi? Evet, Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın zürreti bayo bayan herkesi evliya yapmak için yaratmıştır onları. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak, yaratılış gayemiz mutlu olmak. Öyleyse Allah'a kul olmak da bir dilektir. Zümer suresi 17. ayet-i kerimesinde. Allah'a dost olmak da bir dilektir. Ulaşmayı kalben dileyen kişi mutlaka Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Allah'a dost olmak da bir dilektir. Ve kimdir Allah'ın dostu? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, hamele-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olanlar Allah'ın düşmanıdır. O zaman kim mürşidine tabi ise o kesinlikle Allah'ın dostudur. Öyleyse ne yapmak lazım? Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Başlangıçta herkes şeytanın kulu. Zümer 17'ye göre ulaşmayı dilemeleri halinde Allah'a kul oluyorlar. Yaratılış gayemiz Allah'a dost olmak. Kimdir Allah'ın dostu? Amele-i Kur'an olan Allah'ın müşrikleri Allah'ın dostlarıdır. Allah'ın dostuna dost olanlar Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuna düşman olan, müşriklere düşman olan Allah'ın düşmanıdır. Ve mutlu olmak. Allah-u Teala'nın yaratılış gayemiz mutlu olmak. Kimdir mutlu olanlar? Hayattayken tek bir dilekle ruhları Allah'a ulaşan, Allah'a teslim olanlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Bir sualim olacaktı müsaadenizle. Amel-i salihat nedir? Kimler amel-i salihat yapar? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Efendimizin ümmetine sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Amelü salihat nedir? Kimler amelü salihat yapabilir? Sevgili kardeşlerim, amelü salihat nefs tezkiyesidir. Allah Teala bizi bir fizik bedenle halk etmiş. Hicr 26. Bizi bir nefse dizayn etmiş. Şems 7. Ve zatından bize ruh üfürmüş. Secde 9. Bütün insanlar bir üçlüyle serbestiyede ve aklın dizaynı içerisinde hayata başlarlar. Ama Adem Aleyhisselam zürriyeti dünya hayatına gönderilirken Taha 123'te Kale bita cemiyan ba'dikun ba'din adu. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte yeryüzünde hayata başlıyoruz. Ve nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Ve şeytan bu 19 afete %100 tesir ediyor. Başlangıç noktasında bu şekildeysek Mevlana'nın da ifade ettiği gibi akıl bir kuzu, nefs bir kurt ve ruh da iman bir çoban. İşte eğer iman güçlü değilse, yani iman yönüyle beslenmiyorsak devamlı olarak kurt nefs kuzuyu yer. Yani aklı kandırır. Şeytanın tesiri altında. Ama iman güçlüyse ki imanın güçlülüğü kişinin Allah'ın kendisine gönderdiği hidayetçiye tabi olmasına bağlı. İman Allah'ın gönderdiğine tabi olmaktır diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. İşte ümmetimin melekleri kendi ameliyleyin Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Burada bir amel-i salihat yok. Ümmetimin velileri nefs tezkiyesiyle cennete girer. Yani amel-i salihat nefsin ıslah edici ameller nefs tezkiyesidir. Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı nefs tezkiyesi. Ve bu hastası zikirdir. O zaman amel-i salihat nedir? Amel-i salihat nefsi ıslah eden amel nefs tezkiyesidir, zikir yapmaktır. Kimler amel-i salihat yapabilir? İslah edici amellere başlayabilmemiz için de mutlaka Allah'ın bizler için tanıttığı mürşide tabi olmamız lazım. Çünkü mürşide tabi olduğunuz an yedi kalp şartının sahibisiniz. Mürşide tabi olduğunuz an yedi nimetin sahibisiniz. Yedi kalp şartı olmadan amel-i salihat yapmak mümkün değil. Yedi nimet olmadan da yine amel-i salihat yapmak mümkün değil. İşte yedi kalp şartı olmadan bakın ne görüyoruz. Yedi kalp şartı bulaşmayı kalben dilediğimiz an kalpteki ekinet alınıyor. Hac 54'e göre ihfat konuluyor. Kaf 33'e göre kalp Allah'a döndürülüyor. Enam 25'e göre nur yolunu açıyor. Ve Zümrüt 22'ye göre kalbin mührü açılıyor. Ve Enam 46'ya göre de küfür kelimesi dışarıya alınıyor ve kalbe iman yazılıyor. Yedi kalp şartı. Özellikle ıslah edici amellere başlayabilmemiz için mutlaka kalbimize imanın yazılması lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz enne zafetü mel iman. Yani temizlik, nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla başlıyor. İmandan gelir. Ama bunun olabilmesi için de kalbimize imanın yazılabilmesi için de devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesi lazım. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Size ruh verenler gelecek. Arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa cahiliye zindatına girer. Bize ruh verenler Allah'ın mürşitleridir. Size ruh verenler gelecek. Arayın bulun. Mürşidi Bulan arayandır. Her arayanda mürşidi bulamaz. Kişinin mürşidini arayıp bulması onun Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. İşte devrin imamının ruhu başımızın üzerine geldiği zaman ne zaman gelir? Mürşide tabi olduğumuz an. İşte mürşidi bulan arayandır. Her arayan da mürşidi bulamaz. Aramış kişi, Allah'a ulaşmayı dilemiş, aramış. Allah kendisine mürşid göstermiş. Ve kalbine iman yazılmış. Ve günahları sevaba çevirmiş. Ve ruh vücuttan ayrılmış, sırat-ı müstakim ulaşmış. Ve kişi fizik vücut Allah'a kul olmaya, şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlamış. Allah'a kul olmaya başlamış. Ve nefs seskesine ıslah edici amellere başlamış. Ve irade güçlenmiş. Altıncısı, ıslah edici amel nefs seskesi. Şimdi Al-İmran suresinin 64. ayet-i kerimesine baktığımız zaman قُلْ تَعَلَى اِلَى كَلِمَاتٍ سَوَانْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَا نَعْبُدُ اللّٰهَ اِلَى اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكَ بِي شَيْيَنْ لَا نَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'tan başkasını kul olmayan. İnsanlar şeytanın kuludurlar. Ama Allah'tan başkasını kul olmayın. O zaman Allah'tan başkasını kul olmamak için mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْيَنْ Ve nefsimizi de ortak koşmayalım. Nefsin ortak koşmaması için de ıslah edici amellere başlamamız lazım. Zikirdir bu. Allah razı olsun. Denizden bir izleyici Muhterem Hocam, birçok anlamda İslam'ı farklı yaşayanlar mevcut. Allah bizlerin gerçek anlamda İslam olabilmesi için nasıl yaşamamızı buyuruyor, açıklar mısınız? Bizlerin gerçek manada Kur'an'daki İslam'ı yaşayabilmesi için mutlaka 7 sabah 4 teslim yaşaması lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte gerçek anlamda Kur'an'daki İslam'ı yaşamak bu 7 sabah 4 teslimi yaşamayı gerektiriyor. 14 asır evvel sahabe bunları gerçekleştirdi mi? Evet. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etti. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. İrşada ve irade teslimine hepsi ulaştı. Adana'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, sırat-ı müstakim ve sırat köprüsü aynı şeyler midir? Açıklar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de sırat köprüsü yok. Ama sırat-ı müstakim var. Öyleyse sırat-ı köprüsü, sırat-ı müstakimin bir remzi olarak belki söylemiş olabilir. Sırat-ı 7 safhada sırat-ı müstakim var. Birinci safha sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşmayı dinlemekle, ikinci safha sırat-ı müstakim, müşride tabiyetle, üçüncü safha sırat-ı müstakim, ruhun Allah'a teslimiyle, Hac 54, birinci safha sırat-ı müstakim, Fatiha 5, ikinci safha sırat-ı müstakim, Nisa 175, üçüncü safha sırat-ı müstakim, Enam 153, Elem ehad ileyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan ve nebedin haza sırat-ı müstakim. İşte bu sadece bana kul olun, işte bu sırat-ı müstakimdir. Enam 153'te ve nehaza sırat-ı müstakim fetebi'uhu. Buna tabi ve la tetebi'u sübüyle feteferrakû büküm en sebilihi. Sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. O zaman Enam 153 ile Yasin 60-61'i yer değiştirebilir. Safat 118. Sırat-ı müstakimi hidayet ettik buyuruyor. Bu da irşada ulaşmayı ifade ediyor ve Nisa 68 irşada memur ve mezun kılmaktır inşallah. Allah razı olsun. Karaman'dan izleyici Muhterem Hocam, başka insanları mutlu etmeye çalışmak, ibadet yapmak kadar önemli midir? Açıklar mısınız? Daha önemli sevgili kardeşlerim. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nakleden bir hadiste Allah Teala Kur'an söylüyor, ben sana sağlık verdim, ne yaptım? Yolunda şehit oldum. Hayır diyor, sen sana kahraman desinler diye yaptın. Ben sana ilim verdim, ne yaptın? İşte herkese anlattım. Hayır diyor, sana insanlar ne kadar alim desinler, ne yaptın? Ben sana mal verdim, ne yaptın? Ben herkese dağıttım. Hayır, sana insanlar cömert desinler diye yaptın. Bunlar kimlerdir? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah yolunda bir savaşta ölse dahi o Allah niyeti Allah'a ulaşmayı dilemek olmadığı için sadece insanlara gösteriştir. Allah'a ulaşmayı dilemek olmayınca, mürşide tabiyet yoksa sadece alim desinler diye. Allah'a ulaşma dileği yoksa ve zikir yoksa insanlara sadece gösteriştir. Öyleyse başka insanları mutlu etmeye çalışmak mutlak surette Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek mürşide tabiyet ve arkasından başkalarını mutlu etmek. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel buyuruyor Peygamber Efendimiz. Aydın'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, insanların yanlış davranışlarını bir türlü unutamıyorum. O kişileri sevemiyorum. Onda ne yapabilirim? İnsanların yanlış davranışlarını bir türlü unutamıyorum. Sevgili kardeşlerim, insanların yanlış davranışları onlarla Allah arasında. Allah da hesabı çabuk görendir. İkinci bir kere senin devreye girip de tekrar onları arpalaman gerekmiyor. Yanlış davranışları hesabını onlar Allah'a vermişlerdir. Câsiye Suresi 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracak kavmi bağışlayın. Yanlış davranışta bulunan kişi Allah tarafından cezalandırılmıştır. Nasıl? Derecat kaybetmekle. Kirama katibi melekleri o yanlış davranışın sahibi kişi hangi derecatı kaybetmişse yanlış davranışta bulunan kişi bu derecat ondan alınıyor, diğeri mazluma veriliyor. O kişileri sevemiyorum. Sevmemenin arkasında bindiği dalı kesmen var. Sevseydin onları mutlu edecektin ve sen mutlu olacaktın. O kişileri sevmemekle aslında kendine zulmediyorsun. O zaman kendine zulmetmek istemiyorsan herkesi seveceksin. Görüntülü bir izleyici sualımız var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretle hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Cennete girmek için mürşide tabi olmak lazım mı? Bu konuyu açıklayabilir misin inşallah? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
0: Sevgili kardeşlerim, cehennemlikler kötü hesabın sahibi olanlardır. Cennetlikler de Allah'ın rahmetini umanlardır. Çünkü Peygamber Efendimiz hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah dedin ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın rahmetiyle, mürşitle değil. O zaman kimdir Allah'ın rahmetini umanlar? Allah-u Teala Ankebut 23'te şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَةِ اللّٰهِ وَالْلِقَاءِ اُولَٰئِكَ يَفْسُ رَحْمَةِ رَبِّ. Kimdir Allah'ın rahmeti ümit kesen?

ve ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Öyleyse birinci kat cennet ayetlere imandır. Onlar da daveti işitenlerdir, davete icabet edenlerdir. Nem 81'de bunu söyleyen Rabbimiz, Rum 53'te de aynı şeyi söylüyor. Sen o körleri delaletlerinden çevirip hidayete erdirecek değilsin. Başlangıçta herkes delalette ve kör. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere yitirebilirsin. Onlar bize bile teslim olanlardır. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse birinci kat cennet Allah'ın ayetlerine iman etmek, işitmek, daveti kabul etmek, ulaşmayı dilemektir. İşte kimdir ayetleri inkar edenler, lika Allah'ı inkar edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, daha henüz mürşide tabi değilsin. Birinci kat cennetin sahibi olalım. Cennete girmek için mürşide tabi olmak lazım mı? Hayır. Mürşide cennete girmek için Allah'a ulaşmayı dilemek gerekli. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Enfal 29'a göre Allah onun günahlarını örtüyor. Kimdir cehenneme girenler? Cehenneme girenler günahları örtülmeyenlerdir. O zaman cehenneme girenler günahları örtülmeyenlerse cennete girenler günahları örtülenlerdir ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Zümer 53'te de Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyenler? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse cennete, birinci kat cennete girmek için mürşide tabi olmak gerekmiyor. İkinci kat cennet mürşide tabiyeti gerektiriyor. Birinci kat cennet günahların örtülmesiyle. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesiyle. Günahların sevaba çevrilebilmesi için mutlaka kişinin mürşidine tabi olması lazım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan

dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ı zikretmek üzere. Evvela Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiye layık olmak için çok çalışmamız lazım sevgili kardeşlerim. Kendinizi başkalarıyla mukayese etmeyin. Siz devrin imamının etrafındaki insanlarsınız. Onun etrafındaki ilk halka. Bize en yakın olanlar. Sonra adım adım ikinci halka, üçüncü halka gelir. Bunlar birer çevredir. Sevgili kardeşlerim, kaç tane 10 yıllar geçti. Allah'ım bize bu sohbetleri yaptırmaya başlamasından bu tarafa yıllar geçiyor. Ve geçen zaman parçası içinde ne kadar çok insan kurtuluşa ulaştı. İnsanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bir tek dilekle sadece ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemekle cehennemden kurtulabileceklerini bilmiyorlar. Birçokları için sadece bu dünya var. Dünyada yaşanır, sonra ölür. Kişi böyle düşünüyor. Ben yaşarım dünyada diyor, sonra ölürüm. Ama gerisini hiç düşünmüyor. İşte sevgili kardeşlerim, sonuçta cennettir ya da cehennemdir. Ve cehennemle cenneti birbirinden ayıran bir tek kapı vardır. Bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Bu dilek kalpten bir dilekse, o kişi bunu söyledikten hemen sonra ölse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Önemli olan bu talebin kalpten bir talep olması, kalpten bir dileği oluşturması. Sevgili kardeşlerim, Kiramen Katibi Melekleri sizin sözlerinize bakmaz. Kalbinize bakar. Siz bir insanı çok sevdiğinizi söylerken kalbiniz ne diyor acaba gerçekten? O da bu sevgiye haykırıyor mu? Siz Rabbinize ya Rabbi seni çok seviyorum derken Allah kalbinize bakar. Kalbiniz de aynı şarkıyı terennüm ediyor mu? Her şeyden evvel hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var ki Allah herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Allah nefret etmez. Allah kin tutmaz. Kimseye Allah-u Teala'nın
böyle bir şeyi oluşamaz. O herkesi, en büyük suçluları bile kurtarmak ister ama kanunlarını koymuştur. O kanunları ne kendi çiğner ne de başkalarına çiğnetir. Allah'ın kanunları açık ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten bir dilekse ve o dilek bozulmadan kişi ölmüşse, daha ruhunu Allah'a ulaştıramadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. O mevcut mürşitlerden bir tanesine karşı kalbi sevgi duyacaktır. Ona tabi olacaktır. Bu sevgi ve arkasından gelen tabiyet bu kişiyi bundan sonra ölse kişi ikinci kat cennetin sahibi kılar. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan mürşidini dilemiştir. Allah onu mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olmuştur. Sonra ölmüştür. Hiçbir şey yapamadan. Ama tabi olmuştur. Bu onun ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlak olarak garanti eder. Yaşıyor kişi. Yaşarsa 7-8 aylık bir devre içinde sözüme lütfen dikkat edin. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne dedim? O kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır demedim. O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demedim. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır dedim. Hem Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak, hem de onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Bu üç tane kademe bütün insanlara alabildiğine açıktır. Hiç kimsenin bu hedeflere ulaşmasında bir engel yoktur. O kişinin Allah'a ruhunu ulaştırması için bir başka ifade, o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması için o kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah istikametinde yeterlidir. Allah'ın katında yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır ve onu kendisi ulaşmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, Allah kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırır. O kişiye, o ulaşmaya yetecek kadar, yani 7-8 aylık bir ömür biçmişse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hayattaysa, o kişi diye Allah-u Teala mutlaka bu 7-8 aylık devre içinde kendisine ruhen ulaştırır ve o kişi bunu kendisi başarmış gibi onu mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz sahibimiz ne kadar lütufkar, ne kadar seviyor bizleri. Bir tek dileğimiz, o dileğin sahibi olduğumuz için, sadece kalbimizden ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz için Allah tarafından kabul buyuruluyor. Ve şartlar ne olursa olsun, eğer o kişinin bu konuyu tamamlamaya yetecek kadar, bu süre normal standartlarda 7-8 aydır, ömrü varsa, onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor ve o kişiyi
sanki kendisi bunu gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırıyor. Yani hep bizden yana sevgili kardeşlerim. Hep insanlardan yana. Hep bizlere en güzelini sunuyor. Hak etmediğimiz, hak edemediğimiz güzellikleri sunuyor. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah için mutlaka o kişinin Allah'ın zatına ulaşması söz konusudur. Eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa. Yok, Allah'a ulaşmayı diledi, sonra öldü. Bu kişi gene cennete gidecektir. Birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaştı, sonra öldü. İkinci kat cennet. Yaşıyor, ruhunu da Allah kendisine ulaştırdı. Ne dedik? O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Ama o kişi ulaştırmış gibi ona üçüncü kat cenneti de ihsan etti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyor musunuz? Bunların hiçbirisi Allah bize bu ilmi öğretmeden evvel insanlar tarafından bilinmiyordu. İnsanlar alimlere tutsak olmuşlardı, Kur'an'a değil. Allah bizi tutsak etti ama Kur'an'a. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Öğretince ne oldu? Hiç. 8536 sayfalık 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim vücuda getirdik. Bu konuda olağanüstü hizmetleriyle bize yardım eden kardeşlerimiz vasıtasıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın yolumuza çıkardığı yardımcılarımıza Allah-u Teala'nın huzurunda çok büyük ölçüde teşekkür ediyoruz. Eğer onlar olmasaydı biz yalnız başımıza hiçbir devamları yapamazdık. Allah-u Teala onları çıkardı karşımıza. Ve bizim kontrolümüz altında onlar en güzel şekilde çalıştılar. Her adımda biz onlarla birlikteydik. Sonra bir eser çıktı ortaya. Dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim. 8536 sayfa, tam 19 yıl. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu büyük insanları Allah-u Teala bizimle beraber kıldı. Onların gayretleri, onların yardımları, emekleri bizim kontrolümüz altında bir hedefe yürüdü. O hedef açıkça tebliğ etmiştir. Şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim tefsiri bizlere aittir. Ne diyorum? Bana aittir demiyorum, bunu demem mümkün değil. Çünkü kardeşlerimizin o unutulmaz gayretleri bunun tahakkuk etmesi için asli unsuru oluşturmuştur. Biz kontrol eden, Allah'tan soran, doğruluğunu Allah'tan cevabı aldıktan sonra onu kabul edip Kur'an-ı Kerim'imizin oluşmasını sağlayan bir pozisyonun sahibi olduk her zaman. Çok kardeşimiz bu konuda emek sarf etti ve hedefe ulaştık hamdolsun. Öyleyse sizlere her şeyin
Çok güzel göründüğü bir ortamdan sesleniyorum. Ama dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime Allah'a sorularak gerçekleştirilmiş olan bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Peki bunun muhtevasında asıl önemli olan ne? Asıl önemli olan bu 19 cildi okuyan kişinin artık bir lügata ihtiyaç duymaması. Çünkü her ayetin başına kelimeler sözlüğünü koydurdu Allah-u Teala. Orada hangi kelimeler geçiyorsa onları kelime kelime verdik. O kelimelerin manalarını da yanlarına yazdı kardeşlerimiz. Ve arkasından da bunların toplu olarak cümleler haline getirilmesi halinde şeklinin oluşması sağlandı. Böylece her kelimesi kelime kelime Kur'an-ı Kerim'de yer alan şimdiye kadar hiç kimsenin ulaşamadığı bir sonuca ulaştı. Hiç kimse bizim Kur'an-ı Kerim'imizi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini demek daha doğru. Çünkü her noktasında hep Allah'tan sorduk. Emirleri ondan aldık. Ve o Kur'an öyle vücuda geldi. Kardeşlerimizin bu konudaki onları bizi çok ama çok müteşekkir kılan gayretlerini burada büyük bir mutlulukla yad ediyoruz. Çok şey borçluyuz. Tek başımız olsaydık böyle bir eseri vücuda getirmemiz kim bilir kaç yılımızı alırdı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir sonuca ulaşmamızı istediği zaman o sonuca bizi ulaştıracak olan yardımcıları her zaman bize nasip kıldı. Bu bizim eserimiz değildir. Allah'ın yardımıdır. Her eserde ortaya çıkan her güzel sonuç Allah'a aittir. Biz bir hiçiz. Biz Allah'ın telefonuyuz. O kadar. Allah Teala bizi konuşturur ve siz onu işitirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Allah'ın konuşturduğu, Allah'ın vücuda getirdiği bir Kur'an-ı Kerim'in sahibi. Sevgili kardeşlerim, gayretimiz hangi istikamette? Gayretimiz insanlığa faydalı olmak istikametinde. Böyle bir Kur'an hiç lügata bakmak gereğini duymadan A'dan Z'ye kadar, baştan sona kadar 8536 sayfanın bütününde insanların en kolay bir şekilde hedefe gitmesini sağlıyor.
hiçbir kelime atlanamaz, hiçbir kelimenin manası açıklamadan geçilemez. Böyle bir barajı aşarak o Kur'an-ı Kerim ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim deyince 19 tane ciltten bahsediyoruz. Bir kütüphaneyi böyle kaplayacak olan bir dizayn. Raflardan birinin en az 1,5 metrelik bir alanını kaplayan bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz her şeyimizi Allah'a borçluyuz. Ne yaptıysak biz yapmadık. O yaptırdı. Biz sadece bir vasıtayız. Ne söylediysek biz söylemedik. O söyletti. Biz ona borçluyuz. Bize verdiği risalet görevi de Rabbimizin bu dünyadaki en büyük nimetidir bizim için. Biliyorsunuz ki Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri bizden bahsediyor. 14 asır evvel Allah-u Teala bizi Kur'an-ı Kerim'ine koymuş. Ve zamanımızda insanlar ceviz kabuğu olayını bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yaşadılar. Ondan sonra Duha suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerine baktıkları zaman bizi gördüler. Hiç kimsenin itiraz etmesinin mümkün olmadığı bir sonuçla Allah Teala bir risalet ilanı yaptı. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ın dostuyuz. Allah'ın dostlarının düşmanı çok olur. Bizim de öyledir herhalde. Ama ne yazar ki sevgili kardeşlerim? Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Başka bir gruba da bir şey söylüyor. Bütün dünya dostunuz olsa yine Allah Teala ben yeterim diyor. Öyleyse Allah bizimle beraberse düşmanlıklar bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, herkes için bütün kapılar açıktır. Biz Allah'ın dostuyuz. Allah bizim dostumuz. Ve de bizi dikkatle dinleyip söylediklerimizi Kur'an'la tahkik edip doğruluğuna inananlar zaten başka bir taraftan olamazlar. Çünkü böyle bir insan yaşamıyor henüz bizim dışımızda. Allah Teala'nın verdiği o görev, risalet görevi bizim için hayatımızdan çok daha değerlidir. Hangi şartlar içinde olursak olalım, Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiririz. Neye mal olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, emri doğrudan Allah'tan alırız.
Ve de onu mutlaka şu fizik vücudumuz uygular. Allah'ın Risaleti bize tebliğinden sonra tasarruf altına girmemiz, yaptığımız her şeyin onun tarafından yaptırılması bizim için şu dünyadaki en büyük onurdur, şereftir. Bizi seçmiş, bize vermiş Risaleti ve insanları mutlu et demiş. Sizin söylediklerimizi yapan insanlar için geçerli sözlerimiz. Biliyorsunuz bizden evvel insanlar Resulleri Nebilerden daha üstün kabul ederlerdi. Risalet ve nübüvvet tamamen yanlış bir biçimde insanlar tarafından kabul edilmişti. Nebilerin Resullerden daha aşağıda olduğu ifade ediliyordu. Allah Teala rütbeleri öğretti bize. Nebi kelimesinin karşılığının peygamber olduğunu ama Resul kelimesinin karşılığının peygamber olmadığını. Bütün kavimlerde bir tane Resul olduğunu söylüyor Allah Teala. Mutlaka dünya üzerinde ne kadar kavim varsa o kavimlerin hepsinde bir Resul mutlak olarak mevcuttur.

Bütün bu kavimlerdeki resullere Allah Teala kavim resulü diyor. Bunlardan sadece bir tanesi devrin imamı olabilir. Bildiğiniz gibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala onun bir erkek çocuğun babası olmadığını ve Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Risaletin sahibidir ama üstün olan nübüvvettir. Aynı zamanda nübüvvetin sahibi. Nebiler, biliyorsunuz Kur'an'daki tarif, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlar nebidir. Nübüvvet, kendilerine şeriat kitabı verilmiş peygamberleri muhtevasını alır. Ve her devirde peygamber mevcut değildir. Hazreti İbrahim bir peygamberdir. Hazreti Musa bir peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdir. Ama onların yaşadığı bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resuller yaşadılar. Her kavimde bir Resul öldüğü zaman yerine mutlaka bir yenisi Allah-u Teala tarafından tayin edilir. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Bütün kavimlerde bir Resul kıyamete kadar hep var olacaktır. Öldüğü anda yerine bir yenisi asaleten Resul'e tayin edilecektir. Öyleyse bunlar kimdir? Bütün kavimlerde mevcut olan her Resul kavim Resulleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin hem Resulüydü hem de nübüvvetle görevli bir Resuldü. Yani Risaletin en üstünü nübüvvet müessesesinin de sahibi olmaktır. Hazreti Musa onlardan biridir. Hazreti İsa onlardan biridir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlardan biridir. Ve hiçbir devirde Allah-u Teala dünyayı bir en üst seviyede idareciyle görevli kılmasın, bu mümkün değildir. Her devirde bir başka ifadeyle bir devrin imamı mutlaka vardır. Her kavmin resulü vardır. Bu resullerden bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Hiçbir kavim hiçbir devrede resulsüz bırakılmaz. Hangi kavimde bir resul ölmüşse, rahmetli olmuşsa, onun yerine bir yenisi aynı anda tayin edilir Allah-u Teala tarafından. Görevi yapabilecek seviyede birisi. Bu Allah'ın seçimidir mutlaka. Layık olanı seçer. Ve bütün bu liyakatin sahiplerini yetiştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluğun sağlanması o Resullerin görevidir. İnsanları hangi ölçüde teşvik edebilirlerse Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, zikrin, çok zikrin
daimi zikrin sahibi olmalarını temin etmeye çalışmalarının neticesinde insanlara hangi ölçüde tesir edebilmişlerse o ölçüde neticeye ulaşırlar. Ama her zaman şeytan onların karşılarına Allah'ın düşmanlarını çıkaracaktır. İşte onlar Resullere düşman olanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile kim çarpışabilir ki? Kim ona karşı durabilir ki? Allah'a karşı savaş verenler bu savaşı mutlak surette kaybetmek zorunda olanlardır. Elleri mahkum. Hiç kimseyi aldatamazlar. Sonunda gerçekler mutlaka ortaya çıkar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizlerin mutlu olmasını istiyor. Böyle olduğu için Allah'tan emir alabilen, Allah'la her an temas edebilen, soruları Allah'a ulaştırabilen, birileri bütün devirlerde mutlaka mevcuttur ve onlardan bir tanesi mutlaka devrin imamıdır. Ve bu imamet müessesesi insanlar tarafından gerçekleştirilemez. İmamı Allah seçer. Seçer, kendisine de tebliğ eder, soranlara da işaretlerle veya açık bir şekilde ifadesiyle hacet namazı kılmaları halinde Allah mutlaka gösterir. Öyleyse çok basit değil mi sonuç? Allah'tan sormak, cevabı almak. Acaba neden sormazlar dersiniz? Allah'ın karşısına ve Resulünün karşısına çıkanlar acaba neden hacet namazını kılıp da Allah'tan sormadılar? Arkalarında şeytan var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a karşı savaş veren hiç kimse huzura kavuşamaz. O bir ömür boyu mutsuz olacaktır. Onlar, Allah'ın karşısında olanlar kimler oluyor? Şeytanın yanında olanlar oluyor. Öyleyse Allah'a ve Allah'ın Resulüne karşı savaş açmış olanlar, en çok onlara acıyorum. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki hayat bir şey mi? 60 sene yaşarsınız, 80 sene yaşarsınız, 100 sene yaşarsınız ama sonra ölür gidersiniz. Bu dünya biter. Ama ya öbür taraf? Orası sonsuzdur. Bu dünyada Allah'ın Resulü'nü Allah Teala'dan sormak yerine bile duymaksızın ona karşı olanlar acaba Allah'a karşı hesap vermeyeceklerini mi zannediyorlar? Acaba hiç cehennemi gördüler mi? Biz gördük sevgili kardeşlerim. En çok bu açıdan onlara acıyoruz. Allah için yaşamak varken, başka insanları mutlu ederek mutlu olmak varken neden düşmanlık? Neden kin? Neden iftiralarla,
Resul'e saldırma. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine yazık ediyorlar. Allah'ın bizi bu görevle görevlendirmesinden bu tarafa hiçbir şey kendi irademizle gerçekleşemezdi, gerçekleşmez de. Yüce Rabbimiz irademizin gerçek sahibidir. O ne yaptırırsa biz onu mutlaka gerçekleştiririz. Allah Teala hamd ederiz, şükrederiz ki sizlerin görmediğinizi görür, bilmediğinizi bilir ve bize mutlaka en doğrusunu yaptırır. Öyleyse Allah Teala ne kadar ömür vermişse Allah'ın tasarrufunda yaşayarak, sadece onun yaptırdıklarını yaparak hayatımızı tamamlayacağız. Bu konuda hiçbir şeyden en ufak bir endişe duymayız. Önemli olan Allah'ın tasarrufunda olmanın verdiği o sonsuz mutluluk ve sükunettir. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bizim sükunetimizin bozulduğunu gördünüz mü? Kime karşı öfkelenmişiz? Bize en büyük kötülükleri yapanlara karşı ne söylemişiz? Hayatımıza dikkat edin. Her şeyimiz sizin malumunuzdur. Sizlerin önünde cereyan ediyor olaylar. Hiç öfkelendiğimizi gördünüz mü? Hiç başkalarına kin duyduğumuzu ifade eden bir davranış biçimi, bir ifade, hiç onlara karşı Allah'a şikayette bulunduk mu? Bizim yerimize kararları Allah verir. Ve biz onun verdiği kararların bizim için en hayırlı olduğunu %100 bilenlerdeniz. O bizi sever, o bizi muhafaza eder. Allah'ın sevgisi sizlerin de üzerine olsun sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Fatiha me as salavat, Allah me salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgan Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgan Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki

O demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, bezirgana teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan yedi safhalı İslam artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş. Aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri

zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti. Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada, bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Özsunan'ın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak, herhalde Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah-u Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah-u Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah-u Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, onlar ki amelü salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah-u Teala amelü salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amelü salihat ne demek? Amelü salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amelü salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim.
Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah-u Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetin de dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor.
pürüpak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sulh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili
hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe, sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaşıyorsunuz. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamayı gerektirir. Yani başkalarını mutlu etmek için yaşamayı gerektirir. Kim birisine bir mutluluk ulaştırabilmişse, o kişi başkasına ulaştırdığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyleyse mutlu olmak istiyorsanız başkalarını mutlu etmeye çalışın. Başkalarına huzur vermeye çalışın. Konuşmalarınız, beraberliğiniz başka insanlarda bir mutluluk, bir huzur oluşturmalı. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duymalılar. Onlara tasavvuftan bahsetmenizden huzur duymalılar. Öyleyse bütün insanlar için bir hedef var. Hepimiz sevgili kardeşlerim, başkalarına mutluluk ulaştırmakla vazifeliyiz. Ne kadar başka insanları mutlu edersek, biz de en az onlar kadar mutluluğu yaşarız. Etrafımızdaki insanların hepsine ayrı ayrı ulaşarak onları mutlu etmek istikametinde bir şeyler söylersek, bunu hangi ölçüde başarabilirsek, o kadar mutluluğu biz de yaşarız. Öyleyse çevremizde üç kişiye hitap etsek, onlara mutluluk vermeye çalışsak, onlara huzur vermeye çalışsak, konuşmalarımız hep onları memnun edecek konuşmalar olsa, o zaman biz her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacağı için birinin yaşadığı mutluluğun üç katını biz yaşamış oluruz. Bunların sayısını her gün arttırmak mümkün. O zaman mutluluğumuz kat kat artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Onlara huzur ve mutluluk vermek üzere yaratıldınız. Her insan başkalarının mutluluğuna da mutsuzluğuna da sebebiyet verecek olan imkanların sahibidir. Nefslerine tabi olan insanlar, nefslerindeki afetler yüzünden hem başkalarını huzursuz ederler, konuşmalarıyla, davranışlarıyla, hem de o başka insanları huzursuz ettikleri için Allah-u Teala onları cezalandırır, onlar da huzursuz olurlar. Hep iç dünyalarında bir sıkıntı, bir huzursuzluktur, devam eder gider. Ama ya insanlar başkalarının mutluluğu için yaşarsa, ya gayesi sadece onları mutlu etmekse, o zaman bunun mükafatı çok üst seviyede gelir. O kişi sever, seven bir insandır, sevecen bir insandır. Başka insanları sevdiği için de
onları mutlu etmek ister. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin için bir imkandır. Onları mutlu ederek mutlu olabileceğiniz bir imkan. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanları sevseniz, onlara sevdiğinizi hissettirseniz, seni çok seviyorum deseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir şeyi kaybetmediğiniz gibi çok şeyler kazanabilirsiniz. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun neticesidir. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebiliyorsunuz? Onları ne kadar mutlu ediyorsunuz? İşte siz o kadar mutlusunuz. Etrafınızdaki herkes aslında sizin için bir mutluluk aracıdır. Huzur aracıdır. Vasıtadırlar. Gayeniz halis. Siz onları mutlu etmek için yaratıldınız. Onların her birisi de başka insanlarla beraber sizi mutlu etmek için yaratıldı. İşte bir tarafta Allah var. Allah herkesi sevmenizi ve bu sebeple onların da sizi sevmesini sağlamanız için size lazım gelen yardımlarda bulunmaya her zaman hazırdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yardım edin. İnsanların huzura kavuşması için yardımcı olun. Onlara en güzeli ulaştırmak için seferber olun. Bir hedefin sahibi olun, tek bir hedef. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmek. O insanlar hangi şartlarda olurlarsa olsunlar, hedefiniz onları mutlu etmek olmalı. Ama falanca çok kötü bir insanmış. Başkalarına hep kötülük ediyormuş. Ben de ona kötülük etmeliyim diye düşünmek son derece hatalı, yanlış, kaçınılması lazım gelen bir davranış biçimidir. Allah Teala onu emretmiyor sevgili kardeşlerim. Tam aksine size kötülük yapanları da seveceksiniz diyor. Acaba bunun arkasında ne var? Arkasında şu var. Eğer siz sizi sevenleri sevdikten daha ötede size kötülük edenleri de sevebilirseniz ve bu sevginizi onlara izhar edebilirseniz, yani açıklayabilirseniz, belli edebilirseniz, onlar size yapılan kötülüklere rağmen onları sevdiğinizi idrak ederlerse, o zaman onlar için kaçacak bir delik kalmaz. Onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalırlar. İşte başkası beni severse ben de onu severim. Yoksa olmaz. Böyle düşünen bir insan çok büyük bir hatanın içindedir. Şeytan ona hep onu söyler. O seni sevmiyor ki. Sen onun için seveceksin. O sana bir güzel güler yüz gösterdi mi? Hiçbir zaman senin onu sevmeni temin edecek olan bir davranışta bulunmadı. Niçin onu sevecekmişin? O zaman şeytana diyeceksiniz ki sen bana ne söylersen söyle, bu kulağımdan girer, bu taraftan da çıkar gider. Sen şeytansın. Sen insanları birbirine düşürmek istersin. Senin gayen bizim birbirimize dost olamamamızı ve böylece mutluluğu yaşayamamamızı temin etmek,
Bunun için gayret edersin. İstediğin bir tek şey vardır. Hepimiz mutsuz olalım. Ama artık kızın ayağı öyle değil. Sen böyle yapmak için, bu hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap. Bu kulağımızdan girer, bu taraftan da çıkar. Artık sana papuç bırakacak değiliz. Söylediklerini yapacak da değiliz. Biz artık öğrendik Allah-u Teala'dan. Bizim mutlu olabilmemiz için başkalarını mutlu etmemiz lazım. Etrafımızdaki insanlardan ne kadarını mutlu edebiliyorsak biz o kadar mutlu olabiliriz. Her birisi, etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuzun bir vasıtasıdır. Bir Allah-u Teala'nın bize verdiği imkandır. Onları mutlu edersek nasıl mutlu olduğumuzu gördüğümüz zaman onları daha çok mutlu etmek için bir gayretin sahibi oluruz. Bu ise onları mutlu ettikçe bizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başkaları sizi sevmesin. Siz onları sevin. Şunu göreceksiniz ki sizi sevmeyen bir insanı eğer severseniz ve bu sevginizi ona ishar ederseniz, açıklarsanız, hissettirirseniz, o zaman onun sizi sevmemesi mümkün değildir. Göreceksiniz ki o da sizi sevecektir. Düşman, asık suratlı, size karşı hep cephe alıyor. Olsun, ne yaparsa yapsın. Ama siz onu gene sevmelisiniz. Öyle bir gün gelecektir ki o kişi size yaptığı onca kötülüğe karşılık onu sevdiğinizi idrak edecektir. İşte o zaman ayakları suya erecektir. Ben bu adama bu kadar kötü davrandım. Onun huzursuz olması için gayret ettim. Ama bütün bunlar ona hiç tesir edemedi. O hala bana kendisini sevdirmeye çalışıyor. O hala beni seviyor. Ben ona bunca kötülük yapayım. Ondan sonra da o hala beni sevsin ve her fırsatta da bunu ispat etsin. O zaman demek ki benim hareketlerimde bir yanlışlık var. Ben yanlıştayım. O ve onun etrafındakiler birbirlerini çok seviyorlar. Ama ben onları sevmiyorum. Ben onları sevmememe rağmen onların hepsi beni seviyor. O zaman hata bende değil mi? Böyle bir düşünceye mutlaka herkes ulaşır. Eğer etrafındaki herkes onu seviyorsa, o ise onların hiçbirini sevmiyorsa, bu devamlı bir vetire olamaz. Bir süre sonra kişinin iç dünyası hakikati anlayacaktır. Sevgiye karşı nefretin geçersiz olduğunu anlayacaktır. Onu sevenlerin hepsi birbirleri arasında çok iyi ilişkiler kurmuş, hepsi birbirini seviyor ve mutlular. Ama o sevmeyen kişi mutsuz. En azından bunun sebebini araştıracaktır. Niçin onlar mutlu da ben mutsuzum? O zaman ne çıkacaktır ortaya? Bir tablo çıkacaktır. Öyleyse onların davranış biçimlerini inceleyecektir kişi, mutsuz olan kişi. Kendisinin mutsuzluğun arkasında neyin yattığını anlamak isteyecektir. İstese de istemese de bu olay onun etrafındaki insanların mutluluğu ve kendisinin mutsuzluğu onu bu konuda bir araştırma yapmaya, daha derinden olaylara bakmaya bir vesile teşkil edecektir. Bir sebep teşkil edecektir.

O zaman sevgili kardeşlerim şöyle düşünmeyecek mi kişi? Madem ki onlar birbirlerini seviyorlar ve görüyorum açık ve kesin bir şekilde bunların hepsi mutlu. Ben mutsuzum. Onlar beni sevdikleri halde ben onları sevmiyorum. Öyleyse bu benim eksikliğim. Ben sevmesini öğrenmeliyim. Onlar nasıl birbirlerini sevmişlerse ben de onları sevmeliyim. Ancak o zaman onlar gibi olabilirim. Ne kadar güzel onlar birbiriyle dost, konuşuyorlar, gülüşüyorlar, mutlu insanlar. Seviyorlar birbirlerini. Öyleyse ben de sevmeliyim. Onlar nasıl huzur içinde bir dünyada yaşıyorlarsa ben de o huzura ulaşmalıyım. Demek ki bunun için benim etrafımdakileri sevmem lazım. Şimdiye kadar hep etrafımdaki insanlardan nefret ettim. Onlar da benden nefret ettiler. Ama benden nefret eden o insanlar başkalarını seviyorlar. Birbirlerini seviyorlar. Öyleyse ben bunu görebildiğime göre onlar birbirlerini seviyorlarsa bu sevginin halesi altında, ışığı altında, nuru altında mutlularsa, Allah'tan yardım alıyorlarsa, bense hep şeytanla baş başa kalıyorsam, şeytan beni daha kötüye daha kötüye sürüklemeye çalışıyorsa, o zaman ben yanlış yoldayım. Mutlaka onların ulaştığı mutluluğa ben de ulaşmalıyım. Aynı şartların sahibiyiz. Ben de insanım, onlar da insan. Onların da nefsi var, benim de nefsim var. Öyleyse ben de onlar gibi olabilmeliyim. Bu imkan muhakkak Allah-u Teala tarafından bana da sağlanacaktır. O zaman ben hatalıyım. Ben başkalarını sevemediğim için, onlara sevgimi hissettiremediğim için onlar da beni sevmiyorlar. Sevgisiz bir dünyada huzursuz ve mutsuz yaşıyorum. İşte kişinin varacağı yer burasıdır. Öyleyse ben de onlar gibi olmalıyım. Onlar beni sevmeseler bile ben onları sevmeliyim. Oysa ki onların birbirini sevdiğini görüyorum. Öyleyse bu insanlar sevgiyi biliyorlar, ben bilmiyorum. Ben de sevmeliyim. Seversem sevgi bağlarıyla onlara yaklaşırım. Onlar nasıl mutlu olmuşlarsa birbirlerini severek, ben de o topluluğun içine girer, onların sevgisini paylaşırım. O sevgide ben de kendime bir melce ararım. Bir sığınacak yer ararım. Ben onları severim. Onlar beni o zaman mutlaka severler. Neden mutlaka? Madem ki birbirlerini seviyorlar, sevdiğini açık ve net olarak görüyorum, idrak ediyorum. Onlar birbirlerini seviyor. Birisi diğerini sevdiği için diğeri de onu seviyor. Öyleyse ben insanları sevemiyorsam ve mutsuzsam o zaman bunun arkasında bendeki sevgi eksikliği yatıyor. İnsanları sevmeliyim. Sevgili kardeşlerim, nefret eden insanlar her zaman huzursuz ve sıkıntılıdırlar. Mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluğu yaşayanlar nefreti kapı dışarı edebilenlerdir. Nefret afetlerinizden bir tanesidir. Öfke, kin, nefret, düşmanlık bunlar sizi sadece huzursuz edebilecek olan duygulardır. Ama eğer sevmeyi başarırsanız, burada önemli olan bir şey var. Özellikle vurgulamanız lazım gelen, sizi sevmeyen insanları da sevmeyi başarabilirseniz, siz onlara sevgi

kendimizi hissettirdikçe, onların kötü davranmalarına rağmen onları sevmeye devam ettiğinizi onlara ispat ettikçe, onlar yanlış olduklarının farkına varacaklardır. Sizi hiçbir şeyle suçlayamazlar. Çünkü onların nefretine karşı siz sevgiyle mukabele ettiniz. Her vesileyle onları sevdiğinizi ispat ettiniz. Siz onlardan nefret etmediniz. Onlar size kötülük yaptılar. Kötülüklerine mukabele etmediniz. Önemli olan sevgili kardeşlerim, hayatınızda en güzel davranış size kötülük edenlere kötülük yapmamayı başarmaktır. Size kötülük edebilirler. Aleyhinizde konuşabilirler. Hakkınızda iftiralar atabilirler. Hepsi mümkün. Ama buna rağmen siz onlara kızmamayı, onlardan intikam almamayı başarabilirseniz, o zaman Allah'ın istediği standartlarda birisi olduğunuzu ispatlarsınız. Zikrinizi arttırdıkça bunun mümkün olduğunu göreceksiniz. Hele bir gün daimi zikre ulaşırsanız hiç kimseye kızamazsınız. Kızmanız mümkün olmaz. Çünkü Allah Teala nefreti, kini bütün boyutlarıyla sizden almış olur. Hakkınızda her kötülüğü yaparlar. İftiralar atarlar. Kötü şeyler söylerler. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Söylesinler. Atsınlar, ne yazar? Sizin hesabınız onlarla değil ki sevgili kardeşlerim. Sizin hesabınız Allah'la. Allah sizin kalbinizden geçenleri bilendir. Allah sizin yaptıklarınızı en iyi değerlendirendir. Ve de eğer insanları severseniz onlara hiçbir şekilde kötülük yapamazsınız. Marifet sizi sevenleri sevmek değildir. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Marifet sizi sevmeyenleri şeytanın tesiriyle sizden nefret edenleri onları da sevebilmektir. Size kötülük yapanları sevebilmektir. Eğer severseniz, size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman mutluluğu yaşarsınız. Mutlu bir insan kimdir? İntikam almayı aklına bile getirmeyen, böyle bir hedefe hiçbir zaman yürümeyecek olanlardır. Herkes herkese kötülük yapabilir. Size de kötülük yapabilirler. Niçin yapıyorlar sevgili kardeşlerim? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Afetleri onları da yok edebilseydiler, o zaman size çok yakın dostlar olacaklardı. İşte Allah'a yakın olmak, zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Bir gün daimi zikre ulaşırsanız, o zaman bizim yaşadıklarımızı yaşayacaksınız. Onlar, başkaları, size ne kadar düşman olursa olsun, siz onlara düşman olamazsınız. Kızamazsınız. Onların aleyhinde konuşamazsınız. Şeytan onları dilediği gibi kullanır. Her şeyi yapabilirler. Size kötülükleri de dokunabilir. Olsun. Kaybeden hiçbir zaman siz olmazsınız. Size yapılan her kötülükte kazanan siz olursunuz. Kötülük yapan derecat kaybeder. Kötülük yaptığı kişi de onun kaybettiği derecatı kazanır. Size kötü davranan herkes sizi Allah'a biraz daha yaklaştıran bir seyrin içindedir. Sevgili kardeşlerim,
Hakkınızda varsın dedikodular yapılsın. Hakkınızda bir şeyler söylensin. Ne olur sevgili kardeşlerim? Allah sizinle birlikteyse, siz Allah'a en yakın olansanız, onların için cevap vereceksiniz ki, onlar seviyesine niçin ineceksiniz ki? Allah'ın dostuysanız Allah size yeter. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapana siz iyilikle mukabele ederseniz, kin tutmazsanız, onları da o kin bataklığından kurtarmaya çalışırsanız, sadece kazananlardan olursunuz. Nefretin ve kinin sahipleri hep huzursuzdurlar, sıkıntılıdırlar. Hayatları kötülüklere muhatap olmakla geçer. Sevgili kardeşlerim, eğer siz size kötülük edenleri de sevebilirseniz, o zaman çok farklı bir dünyada yaşarsınız. Çünkü üzülecek hiçbir şeyiniz olmaz. Allah Teala size yapılan kötülükler sebebiyle sizin üzülmenize müsaade etmez. Allah her zaman sizi teselli eder. Onlar kötülük yapabilir der. Ama sen onlara kötülük yapamazsın. Sen onları da sevmek mecburiyetinde olansın. Çünkü sen bize yakın olansın. Biz senin kalbindeki kini, nefreti, öfkeyi aldık. Sen kolay kolay sinirlenmezsin. Sen kimseye kin tutmazsın. Ben sana yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmezsin. Ve o kötülüğü yapana bir iyilik edebilmek için çırpınırsın. Af dilediği anda onu affetmeye hazır olduğunu, hatta af dilemese bile affettiğini iç dünyan söylüyorsa sen Allah'ın yakınında olan birisin. Sevgili kardeşlerim, herkes hata yapabilir. Hatanın arkasında, başkalarına zarar verecek şekilde çalışmaların arkasında daima şeytan vardır. Başkalarını mutlu edecek çalışmaların arkasında da daima Allah vardır. Öyleyse Allah'ın dostlarının vazifesi etraflarındaki bütün insanları mutlu etmektir. Huzur içinde bir dünyada yaşamaktır. Ve başkalarına da huzuru ve mutluluğu yaşatmaktır. İnsanları severseniz bir şey kaybetmezsiniz. Hep kazanırsınız. Dostlar kazanırsınız. Huzur içinde yaşayan insanlar sizlerin dostu olur. Öyle bir gün gelir ki hiç kimseye, size en büyük fenalıkları yapanlara da kızamazsınız. Onlara karşı öfke duyamazsınız. Allah-u Teala'dan onlara bir zarar vermesini asla isteyemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki daimi zikre ulaşan herkes bunu en üst boyutlarda yaşayanlardır. Sevgiyi sevenlerdir. Kendilerini sevmeyenleri de sevenlerdir. Kendilerinden nefret edenleri de
sevenlerdir. Neden? Çünkü o nefretin sahiplerinin şeytanın onları kışkırtmasıyla vücuda geldiğinin farkındasınızdır. Allah'tan doğruları öğrenirsiniz. O zavallı insanların nasıl o zavallı bir düşman haline geldiğini Allah Teala size söyler. Nasıl bir tesir altında bunları yapmışlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları öyle bir noktaya ulaştırır ki o insanlar düşman oldukları kişinin kendilerine hangi zaman parçalarında ne kadar büyük iyiliklerde bulunduğunu unutuverdiler. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolunda başkalarını mutlu etmeye çalışanlar olmalısınız. Başkalarına sizden ne kadar mutluluk ulaşırsa, siz onların yaşadığı mutluluğun daha fazlasını yaşarsınız. Etrafınızdaki her kişiye onu mutlu etmek sadedinde bir yakın davranışta bulunursanız, en güzelini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Şu dünyada mutlu olabilmek, nefreti hangi ölçüde silebiliyorsanız o ölçüde mümkündür. Nefretle sevgi birbirini yok eden iki tane faktördür. Nefret arttıkça sevgi yok olur. Sevgi arttıkça nefret yok olur. Öyleyse Allah-u Teala ne istiyor bizden sevgili kardeşlerim? İşte bakın, size sevgili kardeşlerim diye hitap ediyorum. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Öyleyse sevmek varken böylece huzuru ve başkalarını sevmenin mutluluğunu yaşamak varken neden nefret sevgili kardeşlerim? Neden nefret? Neden kin? Neden düşmanlık? Bunlar hep şeytanın insanları birbirine düşürmek için asıl amacı insanları mutsuz etmek olduğu cihetle bir vasıtasıdır. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Şuraya ulaşıyoruz. Eğer başka insanları mutlu etmek için yaşarsak, dünyadaki en mutlu insan biz oluruz. Bize düşman olanları da sevebiliyorsak, onların da mutluluğu için gayret ediyorsak, etrafımızdaki herkese mutluluğu ulaştırmak istiyorsak, gayemiz sadece onları mutlu etmekse, Allah Teala buna en iyi bilendir. O zaman en çok biz mutlu oluruz. Allah Teala bizi mutlu kılar. Onun için sevgili kardeşlerim, hedefiniz başka insanları mutlu etmek olmalı. Her an birileriyle berabersiniz. Ne olur ona biraz mutluluk verseniz, ona güzel sözler söyleseniz, onu sevdiğinizi belirtseniz, ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sizin sebebiyet verdiğiniz bir mutluluk olayı, o kişide o mutluluğu gördüğünüz zaman sizi mutlaka ondan daha fazla mutlu eder. Çünkü onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz.
Onun mutlu olmasına siz sebebiyet verdiniz. Siz onu da mutlu ettiniz. Öyleyse her istikamette insanları mutluluğa ulaştırmak için faaliyet hedefine ulaşamasa bile o faaliyet süresince mutlaka siz huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız. Gayretiniz netice verse de sizi mutlu eder. Netice vermese de o neticeye ulaşamadığınız da sizi mutlu eder. Bütün mesele, bütün iç dünyanızla o bütün insanlara açık, onların hepsini mutlu etmeye çalışan o tertemiz kalbinizle o insanları mutlu ettiğiniz sürece onlar mutlu olurlar. Ama onları mutlu eden siz, onların her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa onları mutlu etmişseniz her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. Eğer kendinize her halükarda sadece ve sadece insanlara mutluluk vermek hedefini gerçekleştirmek istiyorsanız, bu ideal sizi bir ömür boyunca hep mutlu kılar. Hep sonuçlar alırsınız. O sonuçların hepsi A'yı, B'yi, C'yi, D'yi mutlu edebilecek olan kapıların açılmasıdır. Kaybettiğiniz bir şeyler mi var? Hayır. Başkasını açtığınız her mutluluk kapısında bir kazancınız var. İçiniz huzur dolu, mutluluğu yaşarsanız. Allah'a şükürler olsun, onu da mutlu etmeyi nasip etti bana. Allah'a şükürler olsun, diğerini de mutlu etmeyi nasip kıldı bana. Allah'a şükürler olsun, ben insanları Rabbimin bana emrettiği gibi mutlu etmeye çalışan biriyim. Huzursuzluğu hiç yaşamıyorum. Mutluluğu yaşıyorum. İşte böyle diyeceksiniz sevgili kardeşlerim o zaman. Zor mu? Deneyin, ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın başkaları için yaşamak deyince neyi kastettiğini, size ne kadar büyük bir mutluluk sağladığını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, o zaman her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Eğer siz herkese karşı en güzel davranışları sergilerseniz, o zaman siz her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sözlerinin gerçek sahibi olursunuz. Çünkü siz başkalarına hep onları mutlu edecek davranışlar sundukça Allah-u Teala size her birinin yaşadığı mutluluğu mutlaka yaşatır. Etrafınızdaki herkese en güzel davranışlarda bulunuyorsanız her birine verdiğiniz mutluluğun aynını siz de yaşayacaksınız. O zaman 10 kişiye mutluluk verdiyseniz birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz ki? Sabahtan akşama kadar geçen gün devrede birileriyle muhatap oluyorsunuz. Ne kaybedersiniz onların gönlünü alsanız? Onlara sevdiğinizi hissettirseniz? Onlara yardımcı olsanız? O zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz. O zaman söyleyeceksiniz, her şey çok mu güzel? Yoksa bana böyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o dizayn ki
Hedefiniz başka insanları mutluluğa ulaştırmak olmalı. Allah Teala hepinizi başkalarını mutluluk neticesine ulaştıran mutlu insanlar kılsın. Dualarımızda, dileklerimizde, konuşmamızda inşallah burada tamamlıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki sizler varsınız. El ele, gönül gönüle bir beraberliği yaşamak için buradayız. Mutluluğu yaşamak için buradayız. Ancak sizlerle beraber olduğum zaman, sizlerle bir şeyleri paylaşabildiğim zaman var olduğumu hissediyorum sevgili kardeşlerim. Beni anlıyorsunuz değil mi? Sizler için yaşıyorum. Eğer sizler olmasaydınız biz bir hiçtik sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın bize öğrettikleri ne ifade ederdi ki? Ben onları, biz onları size ulaştıramadıktan sonra sizler olmasaydınız her şey çok eksik olurdu. Ya da hiç olmazdı. Allah Teala neyi öğrettiyse bunları bize değil, size öğretilmesi için öğretti. Her öğrettiği sizin içindir. Siz olmasaydınız hiçbir şeyin değeri kalmayacaktı sevgili kardeşlerim. Şu konferanslar var ya, bizi öylesine mutlu ediyor ki her konferansta yeni kardeşlerimiz oluşuyor. Bizi uydudan dinlemişler kardeşlerimiz. Bizim kardeşlerimizi hiç tanımadan kendi evlerinde uydularını karıştırırken bizimle karşılaşmışlar. Ve bizi kendilerine yakın hissetmişler. Her konferansta çok sayıda bizi zaten izlemiş olan seyircilerimiz oluşuyor. Ve hepsi canı gönülden katılıyor konferanslarda. Her biri yüzlerinde mutluluk ifadesiyle İzliyorlar bizi. Ve bizim kardeşlerimiz de hiç tanımadıkları yeni kardeşlerle karşılaştıkları zaman ne demek istiyoruz yeni kardeşler demekle? Yani televizyonda bizi zaten tanımış olanlarla karşılaştıkları zaman yeni dostlar, yeni dost çehreler görmenin mutluluğunu yaşıyorlar. Ama bu mutluluktaki en büyük kişisel pay bize ait sevgili kardeşlerim. Çünkü sadece sizlerin mutluluğunuz bizi mutlu kılar. Biz tek başımıza bir hiçiz. Sadece Allah Teala bizi seçmiş o kadar. Mesela sizi seçebilirdi. O seçtiği zaman olay bitmiştir. Ama sevgili kardeşlerim, onun bize öğrettiklerini biz sizlere ulaştıramasaydık ne kıymeti kalırdı ki öğrendiklerimizin? Kur'an'dan kopmuş bir İslam toplumu mutsuzluğunu sonsuza kadar sürdürürdü.
Ama öyle olmayacak. Öyle olmuyor. Sizler Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Kur'an'ın Allah'a göre olan gerçek yüzünü. Allah Teala hangi ayette ne demek istemiş? Bunun öğrenilmesi için Kur'an'ı bir büyük fanus olarak görmek gerekir. Bütünün parçalarını öyle bir dizaynla yan yana getirmiş ki Allah Teala, neticede Allah çıkıyor ortaya. İşte o ilminden bir nebze bize öğrettiği için buradayız. İnsanlığın unuttuğu Kur'an-ı Kerim'in ruhunu sizlere öğretmek üzere. Ama öğrenenlerin hepsi büyük mutluluklar yaşıyorlar, hamdolsun. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Sizinleyiz ya, sizinle beraberiz ya. Gerisi lafı güzaf. İnsanlar eğer Allah-u Teala'yı tanımak istemiyorlarsa bırakalım, tanımasınlar. Eğer insanlar mutluluğu yaşamak istemiyorlarsa bırakalım, yaşamasınlar. Ama kim de mutlu olmak istiyorsa onların yeri burasıdır. Çünkü mutluluk insanlara göre değişen bir husus değildir. Mutluluk Allah'ın kanunlarına bağlıdır. Düşünün, iç dünyanızda iki düşman devamlı boğuşur. Dikkat edin ki birisi ruhunuzdur, ruhunuzdaki hasletlerdir. Yani Allah'ın emirlerine mutlak itaat etmek isteyen, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemek istemeyen bir güç. Ruhunuz. Bir de Allah-u Teala ne emretmişse onları mutlaka yapmak istemeyen, mutlaka onlara karşı çıkan, Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka yapmak isteyen bir kuvvet, nefsinizin afetleri. İşte böyle bir dizaynda insanlar hep 1-0 mağlup. Neye mağlup? Nefslerinin afetlerine tabii. Netice mi? Netice mutsuzluk sevgili kardeşlerim. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, içinizden bir sızlama duyarsınız. Niçin bu suçu işlediğinizi derin derin düşünürsünüz. Siz huzursuz bir insansınız. Her Allah'ın yasak ettiği fiili işledikten sonra Allah'ın size mutlaka azap etmesi söz konusudur. Yeter mi? Yetmez. Arkadan da ruhunuz nefsinize huzursuzluk verir. Sıkıntı hissedersiniz. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız gene aynı sonuçla karşılaşırsınız. Allah-u Teala hem bizi yaratmış hem de bizi cezalandırıyor. Olur mu böyle, olur mu? Öyle mi diyorsunuz? Peki, yaratmasaydı siz var olur muydunuz? Sevgili kardeşlerim, anneleriniz, babalarınız sadece bir vasıtadır. Yaratan O'dur, Allah'tır. Ve sizi sadece bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. O hedef sizin mutluluğunuzdur. Allah'ın hepinizden ama hepinizden istediği bir tek şey vardır. Sizin mutlu olmanız. Ve mutluluğun iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Kavganın ve kaosun olduğu her yerde sadece huzursuzluk vardır. Mutluluğun işareti sulh ve sükundur. Bir uyum halidir mutluluk. Uyuşma içerisinde huzuru yaşamak.
Mutlu aileler vardır, mutsuz aileler vardır. Her an kavgaların var olduğu, her an devamlı birbirini üzen, hakaret eden, döven insanların var olduğu aileler ne yazık ki bizim ülkemizde çoğunluğu teşkil ediyor. Hırsızlığın, kapkaçın, her türlü alaksızlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke olduk. Bir gün Türkiye küçük Amerika olacaktır diyorlardı. Oldu sevgili kardeşlerim. Ama 1920'li yılların gangsterlerinin hakim olduğu o Amerika olduk. Her şeyimizde dökülüyoruz. İslam bu mu? Sevgili kardeşlerim, din mutluluktur. İslam bu mu demekten muradımız zaten din bu mudur? Çünkü ondan başka bir din zaten hiç olmamıştır. En çok ona üzülüyoruz ki inananlar arasında bir savaş cereyan ediyor. Herkes birbirine düşman. Şeytan da kıs kıs gülüyor. Çocukluğumu hatırlıyorum. 3-4 yaşındayken sokakta deve karıncaları diye büyük karıncalar oluyordu. Şimdi de vardır tabii. Biz birkaç çocuk, işte 2-3 yaşlarında falanız herhalde. O deve karıncalarını alırdık. Birisini ötekinin ensesinden ısıracak şekilde kızdırırdık onları ve ısıttırırdık. Ondan sonra bu zavallı deve karıncaları savaşa başlarlardı birbirleriyle. Biz de oturup seyrederdik. Düşünebiliyor musunuz şeytanın bize yaptırdığını? Ama o deve karıncalarına dikkat etmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim, unutmayın. Deve karıncaları. Şeytanın bize o zaman yaptırdığı bu olayı şeytan şimdi hepinize yapıyor. Ne yapıyor? Bütün din mensuplarını birbirine düşman etmiş. Bu insanlar arasındaki savaşları çıkaran hep aslında iblis, terör arkasında onu saklıyor. Her olay bir evvelki olayın nispetidir. Bir evvelki olay sebebiyle vücuda gelmiştir. Birbirine zincirleme bağlıdır. Nasıl biz o deve karıncalarını birini ötekine ısırttığımız zaman ısıran kavgayı başlatıyor. Elinde değil. İkisine de düşman olan birisi, yani o biz küçük çocuklar, o kavgayı başlatmışız. Ensesinden ısırılan zavallı karınca fena halde içerliyor, düşmanını yenmek üzere harekete geçiyor ve savaş başlıyor aralarında. Saatlerce saatlerce süren bir savaş. Aslında ikisi de kabahatli değil. Kabahatli olan dışarıdan senaryoyu oluşturan ve onları birbirine düşman eden o varlık. İşte biz küçücük çocukken bize onu yaptıran iblis, bugün bütün dünyada bu basit tekniği kullanıyor. Sadece taraflardan birini kışkırtabilse zaten yetiyor. Kim bir başkasına haksız yere bir davranışta bulunursa, karşı tarafa haklı bir tepki imkanı doğurmuş olur. Bundan sonra hakkın kavgası gibi kabul edilir. Oysa ki değil, deve karıncalarının durumu gibi. İnsanların birbirini öldürmelerinde hak olamaz. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala ne diyor? Siz saldırmayacaksınız diyor. Ancak kim sizi yurdunuzdan çıkarmaya kalkarsa,
sizi haksız yere öldürürse, size bir kötülüğü dokunursa, o zaman ondan, ona siz de saldırabilirsiniz. Ama bu sadece kısastır. Kim sizi, sizin ülkenize saldırırsa, onlara saldırmak ve onları vatanınızdan çıkarmak sizin üzerine farz kılınmıştır, diyor Allah-u Teala. Nasıl nasıl? İslam'daki savaşın başlangıcı neymiş? Başlangıcı bize olan saldırı. İblis bunu çok iyi biliyor. Yani Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler üç ayrı inanç biçimini temsil ediyor zamanımızda. Aslında yok böyle bir şey. Üç ayrı inanç biçimi falan yok. Hepsi bir tane. Ve bu üç ayrı inanç biçimini temsil eden insanların birbirine düşman olduklarını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? O şeytanın bizi nasıl alet ettiğini, nasıl kullandığını anlatıyoruz size. En basit ölçekle iblisin devreye girmesi söz konusu. İşte şu anda dünya üzerinde bir taraftan özel terör var, bir taraftan devlet terörü var. Ama terör var sevgili kardeşlerim. Tıpkı deve karıncalarının birbirine düşman kılınması gibi dışarıdaki bir sebeple, İblis ülkeleri birbirine düşman ediyor. Ve nefsimizdeki düşmanlık afeti, kin afeti, hırs afeti sebebiyle, gurur afeti sebebiyle birbirimize düşman ülkeler oluyoruz. Ve arkası öldürmekle sonuçlanıyor. Hayatın sona ermesi. Kimse Allah'ın verdiği hayatı sona ermek, erdirmek yetkisinin sahibi değildir normal standartlarda. Ama eğer ülkenize saldırı varsa, savaş Allah'ın emridir. Ülkenizi kurtarmak için mutlaka savaş vereceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman Allah savaştan yana değildir. İnsanların ölmesinden yana değildir. Ama iblisin kışkırttığı insanlar, bir ülkenin mensupları olarak başka bir ülkeye zarar veriyorlarsa, zarar gören ülke kendini müdafaa etmek mecburiyetindedir. Bu Allah Teala'nın emridir. Öyleyse bir sonuca gidiyoruz. Sulh ve sükun Allah'ın temel emridir. Mutluluğun temel felsefesidir, omurgasıdır, mutluluğun her şeyidir. Mutluluk iç dünyanızda sulh ve sükunu, kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk dış dünyanızda, yani başka insanlarla olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yaparak huzursuz olmanızı engellemeyi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyerek gene huzursuz olmanızı engellemeyi ifade eder. Öyleyse mutluluk bir huzur halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Bir kavganın bittiği yeri temsil edici muhtevası vardır. Nefsiniz ve ruhunuz
birbirinin zıttı faktörlerle dolu olmasını devam ettirdiği sürece, yani nefsinizde afetlerin var olması devam ettiği sürece, ruhunuzda hasletler zaten vardır. O değişmez. Ruhunuz zaten en güzele, en güzel parametreye göre dizayn edilmiştir. Ruhunuz için söz konusu olan şey nihai noktadır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Yani ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, şartlar ne olursa olsun mutlaka yerine getirmek isteyen, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir yapının sahibidir. Ama kulvara eşit şartlar içinde giren bütün insanlar, doğuşlarından itibaren bir de nefsin sahibidirler. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, nefsinizin temel afetlerindendir. Ve nefsinizdeki bütün afetler, 19 grup afet, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşıdır. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye teşnedir. İşlemeye yöneliktir. Bütün negatif faktörleri Allah neyi yasak etmişse hepsini mutlaka işlemek ister. Buna göre dizayn edilmiştir nefsinizin afetleri. Öyleyse bunun manası nedir? Bunun manası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunun manası her an kavgadasınız. Her an nefsinizle ruhunuz arasında kavga var. Kavga varsa, savaş varsa kaos vardır. Ve orada sadece ve sadece mutsuzluk vardır. Onun için insanımız mutsuz. Sadece bizim ülkemiz değil sevgili kardeşlerim. Müreffeh ülkelerde de aynı şey var. Bir defa bütün ülkeleri temelinden kemiren bir afet var. Düşmanlık. Bu en mütekamül ülke olarak gördüğünüz Amerika'da beyazların kızılderililere ve zencilere karşı bitmeyen bir kini var. Ama kızılderililerin ve zencilerin de beyazlara karşı bitmeyen bir kini var. Hep gizli bir düşmanlıkla hissettirmeden birbirlerine karşı bir şeyler yapıyorlar. Negatif bir şeyler, en azından böyle bir talepleri var. Ve insanlar aşağılanıyorlar. İnsanlar hakaret görüyorlar. Zenciler, kızılderililer. Ve Amerika'daki yabancılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün dünyadaki süper ülke Amerika. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlı. Süper olmasını deniz aşırı donanma kuvvetine bağlamış. Amerikan bahriyesindeki uçak sayısı, hava kuvvetlerinin uçak sayısını çok kat aşıyor. Yani deniz aşırı ülkelerdeki devriye görevi yapılıyor. Dünyaya adalet sağlıyor görüntüsünde Amerika. Sevgili kardeşlerim,
Bir dizayna dikkatle bakın. Ülkelerin birbirine düşmanlığından kimseye hayır gelmez. Dostluğu kurmak için hepimiz vazife almalıyız. Evvela elimizde çok sağlam bir materyal var. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır ve hepimiz aynı dinin sahipleri olmak mecburiyetindeyiz. Ama bugünkü dünya realitesi 72 ayrı inanç çeşidinden bahsediyor. Dinlerin birleştirilmesi için birçok cemaatler oluşmuş, vakıflar kurulmuş, kuruluşlar var. Belki sayısı yüzün üzerinde. Bu kuruluşların hepsi aynı gayeye dayalı olarak faaliyetler gösteriyorlar. Tespit edebildikleri şey 72 tane inanç biçimi. Dinler de bunların üç temel faktörünü oluşturuyor. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki O bize sulh ve sükunu öğretti. Sulh ve sükun mutluluğun temel simgesidir. Öyleyse biz kendi iç alemimizde sulh ve sükunu sağlarken bununla yetinmememiz lazım. Ülkemizde sulh ve sükunu sağlamalıyız. Ahlakı nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir ahlak anlayışı varsa öyle bir noktaya ulaştırmalıyız. Ahlakı temin etmekle hepimiz vazifeliyiz. Kimsenin kalbini kırmadığı, kimsenin kimseyi kıramadığı, tam aksine herkesin birbirine yardım için, başkalarının mutluluğu için yarışta olduğu bir dünya nizamı. Evvela bir ülke nizamı. Sevgili kardeşlerim, bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya sülhü için ağırlığını koymuş durumdadır. Bu dünya sülhünün en güçlü ülkesine dikkatle bakın. Bir başka ülke giderek hızla büyüyor. Kızılçin. Ve süratle silahlanıyor. Sevgili kardeşlerim, bir de Osmanlı'yı devreye koyun. Ufukların efendisi Osmanlı'yı. Osmanlı Avrupa fethini gerçekleştirirken bir hedefle oraya gitti. Orada adaleti temsil etmek üzere. Orada adaleti oturtmak üzere. Asillerle halk arasındaki o büyük dengesizliği Osmanlı yakından biliyordu. Ve bu adaletsizliği gidermek yerine adaleti ikame etmek Osmanlı'nın temel vasfıydı. Ve Osmanlı yükselme devresi boyunca bu dünyadaki en sağlam yapının sahibiydi. ...1299-1683... yaklaşık olarak 400 yıl Osmanlı'nın
adım adım cihan hakimiyetine çıkışı ve nizam-ı alem devlet oluşu ve bunu devam ettirmesi, büyümesi. 1683 orada büyüme duruyor. Ondan sonra inkılaz başlıyor. Duraklama ve değişme. Geriye doğru çöküş. Sevgili kardeşlerim, şimdi dikkatle bakın. Osmanlı fetih yapıyor. Osmanlı askeri nereye girerse orada hiçbir şeyi bedelsiz olarak almıyor. Sahibini bulamadı, o zaman ağaca asıyor aldığı nesnenin bedelini. Osmanlı gittiği her yere adalet götürmüştür. Osmanlı adaletine onların efendisi olan Osmanlı'nın adaletine Avrupa hayrandı. Kendi ülkelerinde hiçbir zaman göremedikleri adaleti sağlıyordu. Avrupa'nın hanlarıyla Osmanlı kervansaraylarını bir karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Avrupa'daki bütün hanlarda en çok içilen şey alkollü içkilerdi. Her türlü insan, her türlü saldırı bu hanlarda vücut bulabilirdi. Her an kavgaların, dövüşlerin, cinayetlerin işlendiği birer batakhaneydi hanlar. Osmanlı Avrupa'da kervansaraylar kurdu. Vakıflara ait olan kervansaraylar. Orada herkes kutsal bir misafirdi Osmanlı'ya. Hangi milletten olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, 3 ay süreyle herkes orada kalabilirdi. Hiç ücret ödemeksizin. Bir atı olan bir insan bütün Avrupa'yı dolaşabilirdi. Her kervansarayda 3 ay kalmak imkanının sahibiydi. Yiyecekler vakfın sahibi tarafından oranın defterine göre, defter oranın kanunuydu. O

türlerin, tırkaların döndüğü o hanların yerine Osmanlı kervansaraylarını kurmuştu. Dünyadaki en seri posta Osmanlı'nın postasıydı. İstanbul'dan Avrupa'nın ortalarına kadar at sırtında gidenler, ulaklar hiç durmadan giderlerdi. Her menzilde dinlenmiş atlar gelecek Tatar'ı beklerlerdi. Tatar ağasının emri altındaki bütün süvariler, Sit süvariliklerin en üst Sit sınırlarında olan insanlardı. Atlar da öyleydi. Dünyanın hiçbir yerinde öylesine mükemmel bir posta Osmanlı zamanında kurulamamıştır. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Arkasında ne vardı? Ahevran Teşkilatı vardı. Ahevran Teşkilatı tasavvufun temel faktörlerin hepsini sinesinde toplanmış bir tasavvuf teşkilatıdır. Yani Kur'an'ın bütününe ittiba edenlerin kurduğu, bütün Avrupa'yı kuşatan bir güzellik. Osmanlı'nın bütün ülkelerine onlar ulaşmışlardır. Ama yabancı bir kültüre Osmanlı damgasını vuran Osmanlı'nın adaletidir. Allah'a karşı yakınlığıdır. Allah'ın emrinde oluşudur. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Osmanlı'nın dünya hakimiyetiyle Amerika'nın dünya hakimiyeti arasında çok büyük bir farklılık vardır. Birinde adalet bütün boyutlara sağlanmıştır. İkincisinde mevcut değildir. Ekonomik faydalar için savaş veriyor Amerika. Ve ismi giderek zedeleniyor. Sevgili kardeşlerim, neticede Amerikan savaşlarına baktığımız zaman sanki İslam'a karşı açılan bir savaşmış gibi görünüyor. Realitede petrol dizaynı içerisindeki bir savaştan bahsetmek belki daha akılcı. Ve Amerika sadece bir vasıtadır. Konunun arkasında yatan Illuminati'dir. Şeytanın dünya hakimiyeti. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda global, bir küresel bir muhtevayı sizlere sunduk. Kişisel mutluluk topluma yansıyan bir müessesedir. Eğer siz kişi olarak mutlu olursanız, sizin toplumunuzdaki herkes kişisel olarak mutluysa, o zaman toplum mutludur. İşte Osmanlı'da saraydaki mürşitlerin yerini, ki başlangıçtaki bütün Osmanlı padişahları tasavvuftandı, hep mürşitleri vardı. Ne zaman o mürşitlerin yerini sarayda ilmin hücumcular aldığında işte o zaman yücelme durmuştur. İlmin hücum, yıldızlar ilmi. Zamanımızda da hani insanların doğum tarihlerine göre

şeyler söyleniyor ya, akrep burcu, yay burcu falan diyerek astroloji. İşte astrolojinin Arapçası ilmin nücumdur, yıldızlar ilmidir. Allah'ın evliya mürşitlerini astrologlar aldığı zaman sarayda başlayan negatif dizayn bütün Osmanlı'ya yayılmıştır. Ve Osmanlı yavaş yavaş duraklama, sonra da küçülme devrine girmiştir. İnhitap devri. Sevgili kardeşlerim, tarih aynasına baktığınız zaman eğer bunu Allah'a olan yakınlıkla bağdaştırabilirseniz bu söylediğimiz tabloyu net olarak görürsünüz. Avrupa'nın en güçlü ordusu Yeniçerilerdi. Duraklama ve gerileme devrinde Yeniçerilerin padişaha karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Adım adım tasavvuftan ayrılan insanların oluşturduğu bir Osmanlı toplumu. Tasavvuf deyince sevgili kardeşlerim, sakın ola ki tasavvufun Kur'an'dan ayrı bir dizayn olduğunu, bir aşırılık ifade ettiğini sakın düşünmeyin. Tam aksi söz konusudur. Tasavvufu yaşamayan, Kur'an'ı yaşamayandır. Tasavvuf dediğimiz zaman sadece Kur'an'ı kastediyoruz. Yüzlerce defa ispat ettik ki tasavvuf eşittir Kur'an'dır. Tasavvuf, Kur'an'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütününü yaşamaktır. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında 7 tane safha sayılır sadece. Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlayan bir dizayn, irşat makamına ulaştığınız zaman 2. safhaya ulaşmıştır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasında 3. safhaya ulaşmıştır. Ve Allah-u Teala bu 3 safhayı da garanti ediyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığında 3. kat cennetin sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbindeki afetlerde %50'den daha fazla eksildiği için dünya saadetiniz de günün yarısını aşmıştır. Ne demek istiyoruz? Mutluluğunuz iç dünyanızdaki kavganın bitmesine bağlıdır demiştik. Zikir adı verilen bir müessese ile nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek hepinizin elindedir. Tasavvufun temeli de budur. Manevi temizlenme, manevi tahir olma. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizi mutsuz kılan yegane faktör nefsinizin afetleridir. Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıktıkları için, yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek istedikleri için, ruhunuzun hasletleriyle devamlı çatışma halindedirler. Öyleyse iç dünyanızda bir diyalektik kavga var. Bu sebeple mutsuzsunuz.
Ve Allah Teala bunu üzerinize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemeyi, tabiyeti, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ulaşmayı Allah Teala üzerinize farz kılmış. Tam 12 defa. Ulaşma dileği, ulaşma ve daha ötesi. Yani fizik vücudunda, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi. Hepsi bütününü alırsanız eğer 12 tane farzla karşılaşacaksınız Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk denilen şey sizin iç dünyanızdaki kavganın bitmesiyle gerçekleşebilir. Bunun yarısını Allah-u Teala garanti etmiş size. Bir tek dileğinizle nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından daha fazlasını Allah-u Teala alacağını, sizi %50'den daha fazla bir dünya saadetine ulaştıracağını, ruhunuzu da mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Yani bir başka ifadeyle, üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin %50'den fazlasını Allah garanti ediyor. Öyleyse şu mutsuz dünyada, ah benim canlarım, ciğerlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neyi düşünürsünüz? Şu mutsuz ortamda Allah-u Teala'nın size verdiği emirleri yerine getirerek mutlu olmak varken neden kendinizi düşmanlığa, huzursuzluğa adıyorsunuz? Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte tasavvuf bu Kur'an'ın temelini oluşturur. Bütün safhaları farzdır. Ruhunuzu Allah'laştırmak da farzdır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeniz de farzdır. Nefsinizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır. İradenizi Allah'a teslim etmeniz de farzdır üzerinize. Kur'an farzı. Peki ne olmuş? Ne olmuş da bundan unutulmuş? İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Şeytan insanları Kur'an'dan ayırmış, insanlar tarafından yazılan el yazması kitapları asırlar boyunca insanlara öğreti vasıtası olarak kabul ettirmiş iblis. Ve ne olmuş? Kur'an rafa kaldırılmış. O zaman insanların oluşturduğu bir din nizamı çıkmış. İslam'ın 5 tane şartından ibaret bir din anlayışı ve herkesin cehenneme gitmesiyle sonuçlanan bir korkunç tuzak. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramayacağı gibi hiçbir kimseyi mutluluğa da ulaştıramaz. Mutluluk Kur'an'dır. Ve Kur'an tamamen unutulmuştur. Yetmez. Kur'an dinler olmadığını, bir tek dinin var olduğunu söylüyor. O Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in de Hanif olduğunu Rum suresinin 30. ayet-i kerimesi net olarak söylüyor. Ve Hazreti Musa'nın da Hazreti İsa'nın da aynı dinin mensubu olduğu Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor. Onlara yazdırılan kitapların da Kur'an'daki esasların aynını içerdiğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din, insanların bugün uyguladığı İslam'ın 5 tane şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek,
hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek zaten eksik bir tatbikatı ifade eder. Soruyorum size sevgili kardeşlerim, bu beş tane şartın içinde zikir var mı? Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından şuraya kalbinize rahmetin, fazlın ve rahmetin ve salavatın iki grup nurun gelip kalbinizi pırıl pırıl aydınlatmasına sebebiyet verecek olan zikir var mı? Yok sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de farz ama ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde mevcut değil. Zikir ne bir ibadettir diye mi düşünüyorsunuz? Bunun cevabını vereyim size. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Utlu'uhiye ileyke minel kitabi ve kumus salat innes salate tenha anil fahşai vel münkeri ve lezikrullahi ekber." Habibim sana vahyettiğim o Kur'an var ya, onu onlara, sahabeye oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Zikrullah, Allah'ın zikri en büyüktür diyor. Bir zikir olan Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Bir zikir olan namaz kılmaktan daha büyüktür. En büyüğü zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor. Zikir de farz. Günün yarısından daha çok zikir de farz. Daimi zikir de farz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, hep Kur'an'ı yaşayanları aşırı dincilikle suçlarlar, bizim yobazlar. Bilmezler ki Kur'an'ı yaşayanlar sadece bizleriz. Bilmezler ki sahabe Kur'an'ın bütününü yaşadılar. Son derece açık sevgili kardeşlerim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrikine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Hepsi irşada ulaşmışlar. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün bunlara rağmen bizim yaşadığımız hayatta tam onların yaşadığı hayat olmasına rağmen, bunu yüzlerce defa ispat etmemize rağmen adamlar bizi aşırı dincilikle suçluyorlar. Cehaletin bu seviyesi gerçekten hüzün verici sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki din alimlerimiz Kur'an'ı bilmiyorlar. Bir şey daha, çok iyi Arapça bilmeleri, sarf ve nahiv bilmeleri, gramatikal olarak Arapçanın gönlüne sahip olmaları hiçbir şey değiştiremiyor. Din öğreticilerinin %90'dan fazlası ülkemizde dinlerini bilmiyor. Hatta cemaatler arasında da ne yazık ki bu gerçek hüküm sürüyor. Tek ışık Allah'tadır sevgili kardeşlerim. Biz o ışığı temsil ediyoruz. Söylediğimiz her şey kelimesi kelimesine Kur'an'dan alınmış Allah'ın bize öğretisidir. Dikkat edin ki din Allah'a teslimlerden ibarettir. Onun için dinin adı Arapça olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'de İslam'dır. Yani Allah'a teslim olmadığını, yani Allah'a ruhu teslim etmediğini, yani Allah'a fizik vücudu teslim etmediğini, yani Allah'a nefsi teslim etmediğini, yani Allah'a iradeyi teslim etmediğini. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çabuk geçiyor şu zaman. Sizlere doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, size öyle çok seviyoruz ki. Günümüzün 24 saatini sizlere harcamak istiyoruz.
Ve bakıyoruz ki her gün 20 saat belki de daha fazla sizlerle beraberiz. Bir taraftan telefonlarınız, bir taraftan e-maillerimiz, bir taraftan sizinle yaptığımız bu televizyon konuşmaları, can cana, gönül gönüle, sımsıcak bir beraberliği temsil ediyor sevgili kardeşlerim. Biz etle tırnak gibiyiz. Biz fizik vücutla ruh gibiyiz. Birbirimizle birlikte var oluyoruz. Mutluluğumuz bir üçlü ifade ediyor Allah-u Teala, sizler ve biz. Mutluluk işte budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, teslimler. Öyleyse Allah'a teslim olmaya çalışın. Teslim olmaya çalışın ki mutlu olasınız. Ve etrafınızdaki mutsuzluklar denizi sizi sakın aldatmasın sevgili kardeşlerim. Siz Allah'a aitsiniz. Sizler Allah'ın bu dehşet devresinde en çok güvendiklerisiniz. Dinin tamamen unutulduğu, bütün dinlerin mensuplarının birbirine düşman olduğu, dünyanın bir soygun devresi geçirdiği bu günler, bunları elle gönül gönüle beraberce aşacağız. Ve mutluluk bu kasvetli günlerin arkasından doğacak olan güneşle gelecek. O güneş, efendim, ne dediniz? Evet, hidayet güneşidir sevgili kardeşlerim. Hidayet güneşi. O güneş etrafı ışıklandıracaktır, ısıtacaktır ve bu dünyayı yaşanacak bir yer haline getirecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'ın huzurunda hepinize sesleniyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi cennetine ulaştırmasını, dünya saadetini hepinize yaşatmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum inşallah. İslam'dan kopanlardan bir konumuz. Şifre ile yazılan bir. Bu kelimenin çoğulu ebrar kelimesidir. Bir, acaba muhtevasında bir müessesesi, bir kavramı muhtevasında acaba neler taşıyor? Bunu detaylarıyla görebildiğimiz ayet-i kerime Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesidir. Diyor ki Allah Teala orada Leysel birre en tuvelli vücuhekum kıbelel meşriki vel magribi velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel melaiketi vel kitabi vel nebiyin ve atel male ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibnes sebili vel sailine ve firrikab ve ekames salate ve ate zekate vel mufune bi ahdihim iza ahedu ve sabirine fil bes ve sa'i ve darai ve hinel bes. Ülaikellezine sadaku ve ülaikehumul muttekun. Diyor ki Allah Teala yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz hakiki imanı yansıtan bir, yani sizi ebrar kılacak bir davranış biçimi değildir. Kıble değişince Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilince insanlar bir istikamete doğru namaz kılarken artık farklı bir istikamete doğru namaz kılmaya başladılar. Bu da onların yüzlerini doğuya veya batıya çevirmelerinin bir olmadığını ifade ediyor Allah Teala. Sadece bir yüzü bir tarafa çevirmek işareti bir değildir. Lakin asıl bir kişinin Allah'a yevmil ahire meleklere, kitaba, peygamberlere iman etmesidir. Öyleyse kişinin bir, Allah'a imanı. Allah'a iman edecek, inanacak kişi. Yevmil ahire. Yevmil ahir, insan ruhunun Allah'a ulaştığı güne. Yevmil evvel, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı gün, mürşidimize tabi olduğumuz gün gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mutlaka Allah'tan birçok İhsan alacaktır. 12 tane ihsanla mürşidine ulaşacaktır. Ve tabi olduğu gün yevmül evveldir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı gün yevmül ahirdir. Yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı günün adıdır. Demek ki bir kişinin Allah'a inanmasıyla iman açısından değerlendiriyor evvela bir müessesesini. Allah'a iman. Allah'ın varlığına kişi kesin olarak iman edecek. Bu bir. İkincisi, yevmil ahire iman edecek. Ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne
Yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanacak. Sonra bu iki. Meleklere inanacak. Üç. Kitaba inanacak. Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvelki bütün mukaddes kitaplara inanacak. Dört. Peygamberlere iman etmesi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ondan evvel Hazreti İsa'ya, ondan evvel Hazreti Musa'ya, onların arasında geçmiş olan bütün peygamberlere ve Hazreti Musa'dan evvel gelmiş olan bütün peygamberlere, Hazreti Adem'den başlayarak hepsine iman etmesi gerekecek kişinin. Böyle olunca bu inanç varsa kişi birrin sahibi olabilir, ebrardan birisi olabilir. Bu kadar da kalmıyor. Allah'ın o kişinin, yani ebrardan birisi olan kişinin, onun sevgisine dayalı olarak, Allah'ın sevgisine dayalı olarak akrabalarına, yani yakınlık sahipleri, karip sahipleri, yetimlere, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi, akrabalarına yardım etmesi bir, yetimlere yardım etmesi iki, miskinlere yardım etmesi üç, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yardım etmesi yani. Yolda kalmış yolculara yardım etmesi, dört, dilencilere yardım etmesi, beş, kölelere yardım etmesi, altı, esirlere yardım etmesi, yedi. Yedi tür insana yardım etmesi gerekiyor ebrarın. Birin sahiplerinin akrabalarına, yetimlere, yani annesi babası ölmüş olanlara, miskinlere, çalışamaz durumda olan, evde kalmış olan ihtiyarlar. Üç, yolda kalmış yolculara. Dört, dilencilere. Beş, kölelere. Altı ve esirlere. Yedi, onlara mal vermesi de kişinin ebrardan biri olmasının bir işaretidir. Bu kadar mı? Bunlar o kişinin bir başka cephesini gösteriyor. Evvela inanç açısından birini vermiş Allah Teala. Sonra davranış biçimi olarak yardım açısından birinin sahiplerini vermiş. Şimdi de ibadet açısından konuya giriyor. Namazını kılması bir, zekatını vermesi iki. Ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi. Üç. Burada namaz, zekat ve ahdin yerine getirilmesi ifade ediliyor. Ahdin yerine getirilmesi tek başına bir bütün ifade eder. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan ahd almış. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etsinler diye fizik vücutlar almış. Bütün insanların iradesinden ahd almış. O insanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Ve
Öyleyse bu ifade ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda ahd vermiştir. Ve ahdini yerine getirmesi söz konusu olacaktır. Böyle bir noktada o kişi için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren yeni bir hayat başlar. Hayatı derhal değişir. O kişinin üzerine Allah Teala 7 tane Furkan verir. Onun bütün günahlarını örter. Bu kişi böylece işiten, bilen, gören biri olur. Sonra Allah Teala onun üzerinde yaptığı değişikliklerle onu ruhunu Allah'laştıracak bir insan haline getirir ve o kişinin irşat makamına ulaşmayı dilemesini temin eder. Kişi mürşidine ulaşmayı diler, Allah'ın mürşidine ulaştırır. Bu kişi mürşidine tabi olur. Ondan sonra Allah Teala onun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarır ve 7 tane gök katını aşan ruh Allah'a ulaşır. Bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ahdin birinci bölümünü ifade eder. 25. basamakta fizik vücut Allah'a ulaşır. İkinci bölüm, ikinci teslim. Daha sonra nefs Allah'a teslim olur. Üçüncü teslim. Daha sonra irade de Allah'a teslim olur. Dördüncü teslim. İşte ahd burada tamamlanır. İrademizin Allah'a teslimiyle ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden Allah'a teslimi tamamlanmış olur. Ahd veren bir kişi Allah-u Teala'ya ezelde ahdini böyle yerine getirir. Kur'an-ı Kerim'deki ahd iki anlam ifade eder. Bir, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Allah-u Teala diyor ki, Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e. Yasin suresi 61. ayet-i kerimesi. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Sonra da diyor ki, şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Ademoğulları fizik vücutlarımız. Hazreti Adem'in sulbünden gelen onun oğulları fizik vücutlar. Hepimiz Allah'a ahd vermişiz. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağız diye. Bu fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahddir. İrademizin Allah'a verdiği ahd ise bir bütünü ifade eder. Allah-u Teala'nın bu ahdimiz konusunda bizden isteyeceği ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmektir. Ama aslında irademizin verdiği ahit, bundan sonra nefsimizin Allah'a teslimini, daha sonra irademizin de Allah'a teslimini içerir. 7 safhada 4 tane teslim içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha mürşide ulaşıp tabiyet, 2. safha ruhu Allah'a teslim etmek, 3. safha 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4. safha 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 6. nefsi Allah'a teslim etmek, 5. safha 3. teslim. Sonra muhlis olmak, yani irşad olmak 6. safha ve iradeyi teslim etmek 7. safha 4. teslim. Böylece bir kişinin Allah'a verdiği 2 tane ahd da gerçekleşir. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman
ezelde Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd gerçekleşir. Burada Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor: o zaman ki Allah sizden yemin, misak, ahd almıştı ve Allah Teala bu açıdan ben sizin Rabbiniz miyim, Rabbiniz değil miyim diyor. Galu dediler ki bela, evet diyoruz hepimiz, evet dediler diyor. Hepimiz birden Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine evet cevabını vermemiz söz konusu. Evet dediler diyor. Ondan sonra da Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre ey nefsler bana yemin verin teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar bana misak verin bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin bana teslim olacağınıza dair. Sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor Allah Teala. Yani bana yemin verin, misak verin, ahd verin. Ve ruhlarımız yemin veriyor, ruhlarımız misak veriyor, fizik vücutlarımız ahd veriyor, nefslerimiz de Allah'a yemin veriyor ve bunun üzerine Allah Teala emrime diyor itaat ettiniz mi? Atana diyoruz hepimiz birden. İtaat ettik. Yeminde, misakta, ahde verilmiş durumda. Ama Allah Teala ondan sonra Allah'ın ilahi iradesi bizim cüz'i irademizden misak istiyor. Bu irademizin Allah'a verdiği misaktır. Sadece irademizin Allah'a teslimini içerir. Ve Maide suresinin bu 13. ayet-i kerimesinde hepimiz Allah Teala'ya bu irademizin misakini vermişiz. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim ettikten sonra en son irademiz kalıyor. Onun da teslimini içeriyor. İşte orada ahd verdiği zaman ahdini yerine getirmesi müessesesi kişinin bu misaki de kaplayan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesinin hepsini ifade eden Allah'a ahdimizi içeriyor. O ahdi veren kişi ruhunu da veçini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmek üzere harekete geçen kişidir. Ve devam ediyor Allah Teala birinin sahipleri için. Zorlukta ve darlıkta ve sıkıntı halinde sabredenlerden olmasıdır. Yani kişinin sabrın sahibi olmasıdır. Bu da zaten ahdi ifade eder. Bir sabırlı olmak var, bir de sabrın sahibi olmak var. Sabrın gerçek anlamda sahibi olmak, nefsin sabırsızlık afeti yok olduktan sonra 19 mertebe kalbin müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte böyle insanlara Allah Teala sadıklar diyor. Sadıklar peygamberlerle beraber onların gidecekleri adın cennetlerine, adın cennetlerinin gerçi peygamberlerin olmayan bir bölümüne gideceklerdir ama peygamberlerin olduğu cennet, adın cennetleri. İşte takva sahibi onlardır diyor. Burada en büyük takvanın sahipleri olduğunu görüyoruz. İşte Allah Teala'nın ebrar dediği kullar da
bir, Allah'a mutlaka ulaşmayı dileyenler olmayı gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ebrar olamaz. Ebrardan birisi olamaz. Birrin sahibi olamaz. Zekat da verse, oruçta tutsa, bir köleyi de kurtarsa ebrar olamaz. Onlar ebrar olmanın birer sebebi ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi birinin sahibi olamaz. Konulan vasıflar hayatın çeşitli açılardan değerlendirilmesi şeklinde tecelli ediyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse yaptıklarının hiçbirisi onu Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Çünkü amelleri sebebiyle kişinin kazanabileceği bütün dereceler yok olur. Amelleri heba olur. Öyleyse kişinin ahdini yerine getirmesi konunun temelini teşkil ediyor. Allah Teala bir konusundaki Mutaffin suresinin 18. ayet-i kerimesinde dikkat edin biliniz ki ebrarın kitapları iliğindedir diyor ve ayet-i kerimesinde ise fücarın kitapları sicindindir diyor. Öyleyse ebrar ve füccar birbirinden kesin şekilde ayrılıyor. Ebrar birrin sahipleridir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren ebrardırlar. Gidecekleri mutlak olarak cennettir. Yedi cennetin yedisindekiler de ebrardırlar. Her birinde ebrar bulunur. Birinci kat cennette, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetinde, mürşide ulaşanların cennetinde, ikinci cennet, ruhunu Allah'a ulaştıranların cennetinde, üçüncü cennet, fizik vücudunu teslim edenlerin cenneti, nefsini teslim edenlerin cenneti, muhdis olanların cenneti, iradesini teslim edenlerin cenneti, her biri ayrı bir cennet. Hepsindekilerin müşterek adı ebrardır. Birlerin sahipleri. Görüyorsunuz ki bir olmak ayrı ayrı açılardan değerlendirilmiş. Evvela inanç açısından ebrar, sonra davranış biçimleri açısından ebrar, sonra da ahdin yerine getirilmesi açısından ebrar. Allah-u Teala ebrarın kader hücrelerini illiğine koymuş. Yedinci gök katına çıktığınız zaman altın kapıdan geçtiğinizde üst kata çıkacaksınız. Kapı bulamazsınız. Tavandan geçileceğini öğrenene kadar da orada beklemek mecburiyetindesiniz. Ve neden sonra tavandan geçilebileceğini görürsünüz. Tavan geçirgendir. Durumunu hiç değiştirmez ama ruhlar oradan rahatça yukarıya çıkarlar. Çıktıkları zaman sol tarafları bir duvarla kaplıdır. Bu duvar sıvasızdır. Taştan oluşan bir duvar. Sağa döndükleri zaman kaderecilerini görürler. İşte onların kitapları dediği Allah Teala hayat filmleri illiğindedir burası. İlliğindir. Yan yana duran insanların, insan ruhlarının her birinin kader hücreleri, yani o günden sonraki yaşayacakları günlerin nasıl yaşanacağı orada o günlerin her birinde bellidir. Bu dünya hayatında Allah Teala o kader hücrelerini defalarca gösterir kişiye. Allah Teala'nın uygun gördükleri de o kader hücrelerinden içeriye Allah'ın emri üzerine girerler. Gelecekte neler olacağını görürler.
diğeri ise Allah Teala'nın yolunda insanların bugünleri de belli, yarınları da belli, kıyamete kadar geçecek olan bütün günler orada mevcut. Kıyamet bir sondur, kıyamet başa dönüştür. Zaten eleğinin, ebrarın kalacağı yer, ebrarın kadercilerini teşkil etmesi, tağutun dostlarının sağ, fücarın sağ, 7 kat aşağıda, 14 kat aşağıda affedersiniz, 7. cehennem katında bir kitaplarının olması, hayat filmlerinin olması durumu açıkça ortaya koymaktadır. Yani kıyametten sonra hayat filmleri alınmış, buralara gitmiştir. Kimin cennete gideceği, kimin cehenneme gideceği önceden belli olmuştur. İşte iliğinin ve sicinin birbirinden ayrı oluşları, herkesin gideceği yerin belli olması kıyametten sonraki bir olayı kesinleştirmektedir. Kıyametten sonra kader hücreleri ait olduğu yerlere yerleştirilmiştir. Ama şimdi oradaysalar demek ki kıyametten sonraki dönüşün neticesini Allah Teala oraya yerleştirmiş. Demek ki Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuş. O zamanın zamanı sıfırlayandır. Bu sebeple kimlerin cennete girecekse onlara Allah Teala mutlaka, eğer Allah'ın yoluna girmişlerse ve de İhlas makamına gelebilmişlerse göğün 7 katını da gösterecektir. 7. katında daha ilk alemi kader hücreleridir. Burası sadece Ebrar'a aittir. Ebrar Allah'ın cennetine girecek olan herkesin adıdır. Âl-i İmrân suresinin 92. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Len tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun ve ma tunfiku min şeyin fe innallahi bihi alim." Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, yani Allah için başkalarına vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiği şeylerden neyi infak ettinizse hiç şüphesiz Allah onu bilen alimdir. Öyleyse infak, birrin sevdiğiniz şeylerden infak edilen bir dizaynı içermesi söz konusudur. Allah Teala burada bize çok açık bir şekilde sahabeden ikinci bölümü hatırlatıyor. Ensar ve muhacirinden ikinci bölüm muhacirindir. Nereye gitmiştir? Ensar'a gitmiştir. Mekke'den kaçmış ve Medine'ye ulaşmıştır. Orada Ensar onlara yardımcı olmuştur. İşte rızıklarını yeni gelen kardeşleriyle mutlak olarak paylaşmışlar. Onlara eşler bulmuşlar, evlendirmişler. Onların Allah'ın güzelliklerini yaşamasına imkan verecek evlerinden yer vermişler. Onları ev sahibi kılmışlar. İşte bu kendilerinde olanı başkalarıyla paylaşmak olayının en güzelini insanlık tarihinde Ensar gerçekleştirmiştir. Muhacirinden hiç kimse açıkta kalmamıştır.
herkese yer bulunmuş, ev bulunmuş ve mevcutlar aileler arasında taksim edilmiştir.

Allah Teala Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Etemur murunen nase bil birri ve tensevne enfisekum ve entüm tetlûnel kitâb efelâ taqilûn. İnsanları birri, yani tezkiye olup temizlenmeyi emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz. Oysa kitap da okuyup duruyorsunuz. Hala akıl etmiyor musunuz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birrin temeli tezkiye olmaktır. Nefs tezkiyesidir, daha sonra da nefsin tasfiyesidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler nefslerini tezkiye ve tasfiye edebilirler. Ebrar olmanın yaşantısını onlar verebilirler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu 14. basamakta mutlaka mürşidine ulaştırır. Nefs tezkiyesi kişinin Allah'ın huzurunda gerçek anlamda ebrar olabilmesi bundan sonra başlar. Ama nefs tezkiyesinden evvel de bir insan cennete giremez mi? Cennete girenlerin hepsi aslında ebrardır. Ama ebrar olmak derece derecedir. Vasfı kişi kazandıkça ebrar olmasının derecesi yükselir. 7 derece ebrardan birinciler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ebrar olmanın ilk basamağı. Mürşidine ulaşıp tabi olan daha üst basamaktadır. İkinci basamağa geçmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıran üçüncü basamağa geçmiştir. Dördüncü basamakta fizik vücudun teslimi vardır. Beşinci basamakta nefsin teslimi vardır. Altıncı basamakta irşad olmak vardır. Yedinci basamakta da iradenin teslimi vardır. Böylece 7 tane safhada 4 tane teslim, ebrar olmanın 7 tane kademesini oluşturur. Hepsi ebrardırlar. Öyleyse ebrar olmak Allah Teala'nın temel hedefi, birinin sahibi olmak mutlaka nefsin tezkiyesini ifade eder. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ebrar olamaz. Mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Ebrarın temel fonksiyonunu eda edemez. Kim mürşidine ulaşırsa ulaştığı anda 12 tane ihsan alarak oraya ulaşmıştır. O günde, mürşidin ulaştığı günde ebre olmanın üst standartlarını yaşamak için kişi ehil olduğu cihetle mürşidine ulaşmıştır. Allah ona mürşidini göstermiştir hacet namazı kıldığında. Kişi de gitmiştir. O mürşide tabi olmuştur. Bu tabiyet kişiyi mutlak olarak bir asli hedefe doğru yaklaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde o kişi için bundan sonra güzellik başlar. Çünkü nefs tezkiyesi kişinin cennet saadetinin yanı başında o kişiye dünya saadetini de sağlar. Dünya saadeti nefsin tezkiyesiyle paralel olarak yürür. Ebrar olmak da nefsin tezkiyesine paralel olarak artan bir mazhariyet taşır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçici bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala şeytanla ilişkisini kurduğu için
kişi mutluluğun boyutlarını yaşayacaktır. Mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılır.

İki, o kişinin kalbinin içine iman yazılır. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Ve gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhunu Allah'a gönderir. Mücadele Suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek istiyor? Dereceleri yükselten o gün kişinin tabiyet gününü ifade ediyor bu. Çünkü o gün o kişiye Allah Teala dereceler verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Bu sebeple ona çok büyük ölçüde derecat verecektir Allah Teala. Dereceni yükselten ve arşın sahibi olan Allah deyince Allah Teala o seremonide devrin imamının ruhunun hazır bulunduğunu, arşı tutan meleklerle beraber olduğunu ifade ediyor ve kişinin derecelerinin artışını da dereceleri arttıran Allah diye bahsediyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor Allah Teala. O kişiye yevmit talakının geldiğini, o kişinin ruhuna yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için, haber vermek için. Yevmit talak Allah'a milaki olma gününün geldiği, devrin imamının ruhu tarafından o kişinin ruhuna ihtar edilir. Senin yevmit talakın Allah'a milaki olma günün geldi, Allah'a ulaş emri verilir. Ruh sadece bu şekilde Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edebilir. Bunun dışında bir terk olayı, Allah'a ulaşmak üzere terk olayı hiçbir şekilde mümkün değildir. Ruhunuz her an vücudunuzu terk eder, her an tekrar vücudunuza girer, hiç hissedemezsiniz. Ama ruh hiçbir zaman kendi kendine vücuttan çıktı diye Allah'a geri dönemez. Mekanı bu fizik vücuttur, tekrar geri dönmek mecburiyetindedir. Ne zaman ki 14. basamakta devrin imamının ruhu o ruha Allah'a dönüş günün geldi, dön derse o zaman ruh Allah'a geri dönecektir. Nefs tezkiyesi diye bir olayla geri dönecektir. İşte onun için burada Allah Teala insanlara bir emrediyorsunuz da kendinizi unutuyorsunuz diyor. Nefsinizi tezkiye etmeyi emrediyorsunuz manası çıkıyor buradan. Nefs tezkiyesi ise ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra tahakkuk eder. Bu noktada o kişinin kalbine Allah iman kelimesini yazmıştır. Ve kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Bunun için kişi fizik vücut zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Bu zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki grup nur indirir aşağı. O kişinin göğsüne gelir bu nurlar. Allah'ın göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kişinin kalbine ulaşır. Nefsin kalbinde iman kelimesi yazılmıştır. İman kelimesi gelen rahmet, faz ve salavat isimli nurlardan fazıları kendisine çekecek olan manyetik alanın sahibidir. Yani iman kelimesinin manyetik alanıyla fazlın manyetik alanı ters manyetik alanlardır. Bu sebeple birbirlerini çekerler. Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin kalbinde iman kelimesi tarafından çekilip kendisine yapıştırılır. Böylece kalbin fazıllar tarafından işgal edilmesi başlar. İşte nefs-i emarede bu fazıl birikimi %7'yi ifade eder ve sonra daha üst boyuta devam eder. Demek ki üçüncü işlem o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Dördüncü işlem o kişinin ruhunun

Allah'a doğru vücudundan ayrılıp yola çıkması. Birinci işlem kalbe iman yazılması. İkinci işlem devrin imanının ruhunun o kişinin başının üzerine ulaşması. Ayetleri söyledik. Üçüncü işlem tembih üzerine ruhun vücudu terk ederek devrin imamının dergahına ulaşması. Dördüncü işlemde o kişinin nefsinin nefs tezkiyesine başlaması. Nefsin nefs tezkiyesine başlayabilmesi fizik vücudun onu infak etmesiyle mümkündür. İşte Allah Teala bu manevi infakla o kişinin nefsinin kalbinin tezkiye olacağını ve ona bir başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir nebat kurumu kadar o kişiye Allah'ın lütufta buyuracağını söylüyor. Lütufta bulunacağını söylüyor. Ve bunun için de o kişinin fizik vücudunun nefsini infak etmesi gerektiği açıklanıyor ve aleni veya gizli bir infakla nefsin infak edilmesi fizik vücut tarafından. Fizik vücut zikir yapıyor ama Allah'tan gelen rahmet fazl ve rahmet salavat isimli nurlar göğüse geliyor, fizik vücudun göğsüne, oradaki yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşıyor. Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde bu hususları söylüyor ve o kişinin infaka nail olabilmesi için Allah'tan gelen nurların o kişinin kalbine girebilmesi için mutlaka o kişinin infak etmesi lazım geldiği ve fi sebilillah olması, yani ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olması ifade ediliyor. Öyleyse ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlaması hepsi bu dizaynın içerisinde. 4 oldu. Beşincisi, nefs tezkiye oldukça fizik vücut güçlenir. Altıncısı, nefs tezkiye oldukça irade güçlenir. Yedincisi de o kişinin dereceleri arttırılır. O kişinin bütün günahları Allah Teala tarafından sevaba çevrilerek arttırılır. Furkan suresi 70. ayet-i kerime: Hayır, onlar cehenneme girmezler. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dileyip de nefs tezkiyesi yapanlar ve tabi olanlar, tabiyetini gerçekleştirenler. Kim tabi olur da böyle mümin olursa, kalbine iman yazıldığı için Allah Teala bu seviyedeki müminleri imanı artan mümin diyor. İmanı artan mümin olur da nefs tezkiyesine başlarsa, amenü salihat yaparsa o kişinin günahlarını sevaba çevirir diyor Allah Teala. İşte böyle bir dizaynda nefs tezkiyesi başlar. Ebrarın faktörlerinden bir tanesi mutlaka nefs tezkiyesinin sahibi olmasıdır. Nefs tezkiyesi nefsin kalbindeki fazıl birikimine bağlı bir olaydır. %7 fazıl birikimiyle o kişinin ruhu birinci gök katına çıkar. Nefsi emmare tamamlanır. İkinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katına çıkar, nefsi levame tamamlanır. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katına çıkar, nefsi mülhime tamamlanır. Dördüncü kata çıkar, dördüncü defa %7 nur birikiminde, nefsi mutmainne tamamlanır. Beşinci gök katında radiye, altıncı gök katında marliye ve Allah'a kişinin ulaşacağı yedinci gök katında tezkiye kademesine gelinir. Ruh da Allah'a.
ulaşır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasını, nefsin tezkiyesiyle ulaşmasını Allah Teala şöyle açıklıyor. Onların diyor, "Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir." Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapmıştır. Neden böyle söylüyor Allah Teala? Çünkü o kişi ezelde Allah'a misak vermiştir. Ruhunu Allah'a ulaştıracak diye yemin vermiştir. Nefsini tezkiye ve tasfiye edecek diye. Ve ahd vermiştir fizik vücudunu Allah'a teslim edecek diye. İşte kişi Allah'a verdiği nefs tezkiyesini burada gerçekleştiriyor. Nefsini tezkiye ediyor. Tezkiye demek bir kişinin nefsindeki %100 afetin %51'inin değişmesi, %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla değiştirilmesi, böylece kişinin kalbini Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemeyen faziletlerle doldurmak, %51 oranında doldurmak söz konusu olmuştur. Nefsin tezkiye olduğu noktada. Bu birin yarı yoludur. %51 nur birikimi. Asıl bir, nefsin kalbinin %100 afetlerden kurtulmasıyla gerçekleşir. Nefsin kalbi %51 nurla doldu. Ruh Allah'a ulaştı ve teslim oldu. Birinci teslim. 25. basamakta nefsin kalbi %81 nurlarla dolur, dolar ve o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim eder, teslim olur. Bu ikinci teslimidir birrin. Ve kişi daimi zikre ulaşır, nefsini de Allah'a teslim eder. Bu birrin üçüncü teslimidir. Burası artık o kişi için üst seviye bir kurtuluşu ifade eder. Neden? Kişi daimi zikirdedir. Daimi zikre ulaşan bir insanın birinci özelliği daimi zikre ulaşmasıdır. İkinci özelliği o kişinin kalbindeki bütün afetlerin daimi zikir sebebiyle yok olmasıdır. Artık o kalbe yeniden karanlıkların girmesi ve hakim olması mümkün değildir. Kalbe devamlı olarak daimi zikir sebebiyle kesintisiz bir şekilde nurlar girmekte, ama bunlar Rabbani kapıdan gelirken zulmani kapının üzerine baskı yapan rahmetle, fazl-ı rahmetle salavat nurları zulmani kapının açılmasını o kişi hayatta olduğu sürece engeller. Böylece karanlıklar asla o kişinin kalbine giremezler. Kalbin içi nurlarla doludur. İşte burada böyle bir ortamda kişinin dizaynına baktığımız zaman o kalp gözü açılmış olan, kalp kulağı açılmış olan biridir. Allah Teala'nın kalp gözüne birçok fizik ötesi şeyi mutlaka gösterecektir ve kalp kulağına da söyleyecektir o gösterdikleri şeylerin neler olduğunu. Böylece kişi her an Allah'la konuşabilen ehli tezekkür hüviyetine gelecektir. Daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan birisi olacaktır, ehli hayır olacaktır. Bir de bu kişi Allah'la her zaman konuşabildiği için, cevaplar alabildiği için ehli hikmet olacaktır. Hangi ayete baksa Allah Teala ona o ayet konusundaki bilgiyi ulaştıracağı için o ayet konusundaki neticeyi hemen söyleyebilir. Ayet 28 basamaktan hangisiyle ilgilidir? Hemen onun cevabını verebilir. Bu kişi aynı zamanda hakim veya hakem olursa mutlaka adaletle hükmeder. Çünkü Allah'tan soracaktır. Bu noktadan sonra, daimi zikir noktasından sonra kişi ihlasa ulaşır.
yani irşad olur. Daha sonra ise iradesini Allah'a teslim ederek birrin ebrar olmanın son noktasına ulaşır. Burası iradenin teslimidir. Sıla makamının 7. kademe, 5. kademesinde irade Allah'a teslim olur ve kişi Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşat görevine başlar. İşte burası ebrar olmanın bütün insanlardaki en üst noktasıdır. Bütün ebrarın kader yüceleri iliğindedir. Bütün ebrarın gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle beraber bir sohbeti tamamladık. İslam'dan kopanlar, İslam'dan kopan kavramlardan birisi de bu bir kavramıdır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebi Resulullah Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah-u Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle
arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

Bismillahirrahmanirrahim. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi. Allah'ın bizi ondan kurtarmasından sonra eğer sizin milletinize, dininize dönersek Allah'a yalanla iftira etmiş oluruz. Ve Rabbimiz Allah'ın dilemesi hariç bizim oraya geri dönmemiz olamaz. Rabbimiz ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç, ayır. Sen fethedenlerin, fatihlerin en hayırlısısın. Kavminden kafir olanların ileri gelenleri şöyle dediler. Eğer gerçekten Şuayb'a tabi olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan, nefslerini hüsrana düşürenlerden olursunuz. Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. Şuayb aleyhisselamı tekzip edenler, yalanlayanlar, sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb aleyhisselamı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular, nefslerini hüsrana düşürdüler. Şuayb aleyhisselam böylece onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ettim, ulaştırdım. Ve size nasihat ettim. Artık kafir bir kavme nasıl, niçin üzüleyim? Ve biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, onun halkını darlık ve sıkıntıya uğratmadığımız ülke yoktur. Böylece onlar yalvarıp yakarırlar. Sonra seyyiatin yerini hasenatla değiştirdik. Ne zaman ki çoğaldılar ve şöyle dediler. Babalarımıza da şiddetli darlık ve ferahlık dokunmuştu. Allah'tan bilmediler, ders almadılar. Bunun üzerine onları farkına varmadan, şuurunda değilken aniden onları aldık. Ve o ülkelerin halkı eğer amenü olsalardı ve takva sahibi olsalardı, elbette onlara semadan ve yerden bereketler, bolluk açardık. Fakat onlar yalanladılar. Böylece kazanmış olduklarından dolayı onları aldık, cezalandırdık. Yoksa o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar gece vakti uyurlarken gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Ve o ülkelerin halkı şiddetli azabımızın onlara, onlar oynarlarken, oyalanırlarken, kuşluk vakti gelmesinden, gelmeyeceğinden emin miydiler? Yoksa Allah'ın hilesinden emin miydiler? Artık hüsranda olan kavim ancak onlar, Allah'ın hilesinden, Allah'ın kendilerine azap vermeyeceğinden emin olamaz. Ve de onun o ülkenin halkından sonra yeryüzüne varis olanları hidayete erdirmez mi? Eğer dileseydik, günahları sebebiyle onlara musibetler isabet ettirirdik. Ve kalplerinin üstünü tab ederdik, açılamaz damga vururduk de artık onlar işitemezlerdi. Sana haberlerini anlattığımız, durumlarından bahsettiğimiz ülkeler işte bunlar. Ve andolsun ki onlara onların resulleri beyinelerle, ispat vesikaları ve mucizelerle geldi. Artık daha önce tekzip ettikleri, yalanladıkları şeyden dolayı iman etmediler. Böylece Allah kafirlerin kalplerini tab eder. Ve onların çoğunu ahdlerini yerine getirir, ahdlerine vefa eder bulmadık. Ve onların çoğunu gerçekten fasıklar olarak bulduk. Bir zaman sonra da onlardan sonra onların arkasından Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine Musa aleyhisselamı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik, görevlendirdik. Fakat ona zulmettiler. Bundan sonra bak, fesat çıkaranların akıbeti nasıl oldu? Ve Musa aleyhisselam, ey Firavun, muhakkak ki ben bir Resulüm. Alemlerin Rabbinden
onun tarafından görevlendirilmiş, dedi. Hak olan, doğru olan Allah'a karşı haktan başka bir şey söylemememdir. Size Rabbinizden beyine açık delil, mucize ile geldim, gelmiştim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber gönder. Firavun şöyle dedi. Eğer bir ayet mucize getirdinse, sadıklardan, doğru söyleyenlerden isen onu getir. Bunun üzerine Musa aleyhisselam asasını atınca o asa açıkça bir yılan, ejderha oldu. Ve elini göğsünden çekip çıkardığı zaman bakanlar onun elinin beyaz, nurlu olduğunu gördüler. Firavun kavminden ileri gelenler, bu gerçekten alim, çok iyi bilen bir sihirbazdır, dediler. Firavun, Musa aleyhisselam hakkında kavminin ileri gelenlerine sordu. Sizi topraklarınızdan, arzınızdan çıkarmak istiyor. O halde ne dersiniz? Ne yapılmasını istersiniz? Onu ve kardeşini geri bırak, beklet. Ve şehirlere toplayıcılar yolla, dediler. En iyi sihir bilenlerin hepsini sana getirsinler. Ve sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer galip gelenler biz olursak, muhakkak bize bir ecir, mükafat vardır, dediler. Firavun şöyle dedi. Evet, ve siz mutlaka en yakın olanlardan olacaksınız. Ya Musa, sen mi önce atacaksın, yoksa biz mi atacağız, dediler. Musa aleyhisselam, atın, dedi. Sihirbazlar attıkları zaman, insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular ve büyük bir sihirle geldiler. Ve Musa aleyhisselama asasını atmasını vahyettik. Attığı zaman o, onların uydurdukları sihirle yaptıkları şeyleri yuttu. Böylece hak gerçek vuku buldu, ortaya çıktı. Ve onların yapmış oldukları şeyler batıl oldu, yok oldu. Böylece orada yenildiler ve zelil olarak geri döndüler. Ve sihirbazlar atılarak secde ettiler. Alemlerin Rabbine biz iman ettik, dediler. Musa aleyhisselamın ve Harun aleyhisselamın Rabbine. Firavun şöyle dedi. Benim size izin vermemden önce mi ona iman ettiniz? Muhakkak ki bu, şehirde onun halkını oradan çıkarmanız için kurduğunuz bir hiledir, tuzaktır. Artık yakında bileceksiniz, öğreneceksiniz. Mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı karşılıklı çapraz keseceğim. Sonra mutlaka sizin hepinizi asacağım. Muhakkak biz Rabbimize dönen kimseleriz, dediler. Rabbimizin ayetleri bize geldiği zaman ona iman ettik diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, bize sabır yağdır, ver ve bizi, ruhumuz, fizik vücudumuz, nefsimiz ve irademiz teslim olmuş olarak vefat ettir, öldür. Ve Firavun'un kavminden ileri gelenler şöyle dedi. Musa aleyhisselamı ve onun kavmini yeryüzünde fesat çıkarsınlar ve seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, onların oğullarını keseceğiz, öldüreceğiz. Ve kadınlarını sağ, canlı bırakacağız. Ve muhakkak ki biz onların üstünde kahharız, onlara güç kullanacak, tutup yakalayacak kuvvetteyiz, dedi. Musa aleyhisselam kavmine şöyle dedi. Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar ve sonuç zafer takva sahiplerinindir. Şöyle dediler. Sen bize gelmeden önce de ve bize getirdiğin şeyden sonra da bize eziyet edildi. Hazreti Musa da dedi ki, umulur ki Rabbiniz sizin düşmanınızı helak eder, yok eder ve yeryüzünde sizleri halifeler yapar. Onların yerine hakim kılar. Böylece nasıl amel edeceğinize, davranacağınıza bakar. Ve andolsun ki Firavun'un ailesini yıllarca ürünlerden kıtlığa uğrattık. Böylece onlar tezekkür etsinler diye. Artık onlara bir hasene geldiği zaman, bu bizim hakkımızdır, dediler. Ve eğer onlara bir kötülük isabet ederse onu
Musa aleyhisselam ve beraberindekilerin uğursuzluğu sayıyorlar. Fakat onların uğursuzluğu Allah'ın katından değil mi? Ve lakin onların çoğu bilmiyorlar. Ve şöyle dediler: onunla bizi büyülemek için bize ayetlerden, mucizelerden ne getirsen gene de biz sana inanacak değiliz. Bundan sonra onların üzerine ayrı ayrı zaman zaman mucizeler, tufan, çekirge afeti, bit afeti, kurbağa afeti ve kan gönderdik. Buna rağmen kibirlendiler ve mücrim, günahkar ve suçlu bir kavim oldular. Ve azap üzerlerine geldiği, vuku bulduğu zaman, ya Musa, Allah'ın seni sahip kıldığı ahd, nübüvvet ahdi sebebiyle bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan, biz sana mutlaka inanırız ve mutlaka İsrailoğullarını seninle beraber göndeririz, dediler. Böylece onlar, o ecele, sona ulaşana kadar, onlardan azabı kaldırdığımız, açtığımız zaman onlar sözlerini nakzediyorlar, sözlerinden dönüyorlar. Ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyle artık onlardan intikam aldık ve böylece onları denizde boğduk. Ve zayıf bırakılmış kavmi arzın bereketlendirdiğimiz doğusuna ve batısına varis kıldık. Ve İsrailoğullarına sabırlarından dolayı Rabbinizin güzel sözü tamamlandı. Firavun'un ve onun kavminin yapmış olduklarını ve kurdukları çardakları, köşkleri, binaları harap ettik. Ve İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerinin olan, yalnız onlara ait putlara devamlı tapan bir kavimle karşılaştılar. Şöyle dediler: ey Musa! Onların ilahları gibi bize de bir ilah yap. Musa aleyhisselam, muhakkak ki siz cahillik eden bir kavimsiniz, dedi. Muhakkak ki bunlar, onların içinde bulundukları şey din sebebiyle helak olacak olanlardır. Ve yapmış oldukları şey batıldır, boştur. O, sizi alemlere üstün kılmışken size Allah'tan başka bir ilah mı isteyeyim, dedi. Ve sizi kötü azaba maruz bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve işte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Ve Musa aleyhisselama 30 gece vaat ettik ve onu 10 gece daha ilave ederek tamamladık. Böylece Rabbinin kararlaştırdığı zaman 40 geceye tamamlandı. Ve Musa aleyhisselam kardeşi Harun'a şöyle dedi: kavmim içinde bana halef ol, benim yerime geç ve ıslah et ve müfsitlerin, fesat çıkaranların yoluna tabi olma. Musa aleyhisselam tayin ettiğimiz, belirlediğimiz zamanda gelince Rabbi onunla konuştu. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım. Allahü Teala, beni asla göremezsin ve fakat dağa bak. O zaman o dağ mekanını kararlı tutabilirse, yerinde durabilirse o zaman sen beni görürsün, buyurdu. Fakat Rabbi dağa tecelli ettiği zaman onu paramparça etti. Musa aleyhisselam bayılarak yere düştü. Sonra ayıldığı zaman, sen Sübhansın, seni tenzih ederim, sana tövbe ederim, ben müminlerin ilkiyim, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey Musa! Muhakkak ki ben risaletimle ve kelamımla seni insanların üstüne seçtim. Artık sana verdiğim şeyleri al ve şükredenlerden ol. Ve biz ona, Hazreti Musa'ya levhalarda her şeyden vaaz ederek, öğüt vererek ve her şeyi tafsil ederek kesin hükümle ayrı ayrı açıklayarak yazdık. Artık onu kuvvetlice tut ve kavmine emret. Onu en güzel şekilde alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıklar yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim.
ve bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Eğer rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Ve eğer gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ve onlar ki ayetlerimizi ve ahirete ulaşmayı hayatta iken ruhun Allah'a ulaşmasını tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Onlar yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılır? Ve Musa aleyhisselamın kavmi ondan sonra Musa aleyhisselamın Tur Dağı'na gitmesinden sonra ziynet eşyalarından böğüren, ses çıkaran bir buzağı heykeli yapıp onu ilah edindiler. Onun onlarla konuşmadığını ve onları yola hidayet etmediğini, hidayete erdirmediğini görmüyorlar mı ki onu ilah edindiler ve zalimler oldular. Ve akılları başlarına gelince dalalete düşmüş olduklarını gördüler. Eğer gerçekten Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi mağfiret etmezse, mutlaka biz hüsrana düşenlerden oluruz, dediler. Ve Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın huzurundan üzüntülü ve öfkeli olarak döndüğü zaman, Allah-u Teala ona kavminin saptığını söylemişti. Taha suresi ayet 85. Onlara şöyle dedi: benden sonra benim yokluğumda bana ne kötü halef oldunuz. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz, beklemediniz? Ve levhaları bıraktı. Kardeşinin başını tuttu. Onu kendine doğru çekiyorken Harun aleyhisselam şöyle dedi: ey annem oğlu, muhakkak ki bu kavim beni zayıf, güçsüz buldu ve neredeyse beni öldürüyorlardı. Artık benimle bana böyle yaparak düşmanlarımın yüzlerini güldürme, sevindirme ve beni zalim kavim ile beraber kılma. Musa aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, beni ve kardeşimi mağfiret et ve bizi rahmetinin içine al, dahil et. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Muhakkak ki buzağı ilah edinen kimseler Rablerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklar. Ve işte böyle iftira edenleri cezalandırırız. Ve seyyiat, derecat kaybettiren amelleri işleyenler, sonra da onun arkasından o seyyiatten sonra mürşid önünde tövbe ettiler ve ameni oldular ise, muhakkak ki senin Rabbin ondan ameni olduktan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Musa aleyhisselamın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onun levhaların bir nüshasında hidayet, hakka hidayet, Allah'a ulaşma vardır. Ve o, Rablerinden korkan kimseler için bir rahmettir. Ve Musa aleyhisselam, bizim belirlediğimiz buluşma zamanımız için kavminden 70 adam seçti. Fakat onları şiddetli bir sarsıntı yakalayınca şöyle dedi: Rabbim, şayet dileseydin daha önce onları ve beni helak ederdin. İçimizden sefihlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin? O ancak senin bir imtihanındır. Onunla dilediğini dalalette bırakırsın ve dilediğini hidayete erdirirsin. Sen bizim dostumuzsun. Artık bizi mağfiret et ve bize rahmet, merhamet et. Ve sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın. Ve bize bu dünyada ve ahirette, yevmil ahirde, kıyamet gününde, hayat gününde haseneler, güzel ameller, derecat kazandıran ameller yaz. Pozitif derecelerimizi negatif derecelerimizden daha çok kazandır. Gerçekten biz tövbe edip sana döndük. Allahü Teala şöyle buyurdu: azabımı dilediğime isabet ettiririm ve rahmetim her şeyi kuşattı. Böylece onu haseneyi takva sahiplerine ve zekatı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki, onlar ayetlerimize iman ederler,
müminlerdir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Ümmi Nebi Resul'e tabi olurlar. Onlara maruf ile irfanla emreder, onları münkerden nehyeder ve onlara tayyip olanları, temiz ve güzel olan şeyleri helal kılar. Habis olanları, kötü ve pis şeyleri onlara haram kılar. Ve onların ağırlıklarını, günahlarını sevaba çevirip günahlarının ağırlığını kaldırır. Ve üzerlerindeki zincirleri, ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki 7 baklalı altın zinciri kaldırır. Artık onlar ona iman ettiler ve ona saygı gösterdiler ve ona yardım ettiler. Ve onunla beraber indirilen nura, Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. İşte onlar felaha, kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna erenlerdir. De ki, ey insanlar, muhakkak ki ben sizin hepinize gönderilen Allah'ın Resulüyüm. O ki, semaların ve arzın mülkü O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir, yaşatır ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmi, nebi, Resulüne iman edin ki O, Allah'a ve O'nun kelimelerine, sözlerine inanır, iman eder. Ve O'na tabi olun ki böylece siz hidayete eresiniz. Ve Musa aleyhisselamın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler, Allah'a ulaştırırlar. Ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Ve onları ümmet olarak 12 sıpta ayırdık. Ve kavmi ondan su istediği zaman Musa aleyhisselama asasını taşa vurmasını vahyettik. Hemen ondan 12 pınar fışkırdı. Her grup insan içeceği yeri bildi. Ve onların üzerini bulutla gölgeledik. Ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız helal şeylerden yiyin. Ve onlar bize zulmetmediler. Fakat kendi nefslerine zulmediyorlardı. Ve onlara, bu şehirde yerleşin ve ondan dilediğiniz yerden yiyin. Af dilediğinizi söyleyin ve kapıdan secde ederek girin denilmişti. Sizin hatalarınızı mağfiret edelim. Muhsinlere ihsanlarımızı daha da arttıralım. Böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Ve onlara bir zamanlar deniz kenarında olan beldeden sor. Balıkları onlara yasak uygulama günlerinde cumartesi günü akın akın geldiği zaman o gün cumartesi gününde haddi aşıyorlardı, yasağı uygulamıyorlardı. Ve yasak uygulamama günü onlara balıklar gelmiyorlardı. İşte böyle fıska düşmüş olduklarından dolayı onları imtihan ediyorduk. Ve onlardan bir ümmet, Allah'ın helak edeceği, yok edeceği veya şiddetli bir azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dedikleri zaman şöyle dediler. Rabbinize karşı bir özür olsun ve böylece onlar bu öğütle takva sahibi olurlar diye. Artık onunla öğüt verildikleri şeyi unuttukları zaman kötülükten men, nehi edenleri kurtardık. Ve zulüm edenleri fıska düşmüş olduklarından dolayı şiddetli bir azapla aldık, yakaladık. Böylece onlar ondan nehyedildikleri şeyde haddi aşınca onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve senin Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü yapacak kişileri mutlaka göndereceğini bildirmişti. Muhakkak ki senin Rabbin elbette ikabı, cezası çabuk olandır. Ve gerçekten o elbette gafurdur, rahimdir. Ve yeryüzünde onları ümmetlere, topluluklara ayırdık. Onlardan bir kısmı salihlerdir ve bir kısmı bunların dışında olanlardır, salih olmayanlardır. Ve biz onları hasenat, pozitif derece kazandıran ameller
ve seyyiat, negatif derece kazandıran ameller ile imtihan ettik ki böylece Allah'a dönsünler diye. Artık onlardan sonraki nesil halef oldu, onların yerine geçti. Kitaba varis oldular. Ve yakında bize mağfiret edilecek, günahlarımız sevaba çevrilecek diyerek bu değersiz dünya malını alırlar, aldılar. Ve onun gibi bir misli daha dünya malı onlara gelse onu da alırlar. Allah'a karşı haktan başka bir şey söylememeleri için onlardan kitabın misakı alınmadı mı? Ve onun içindekileri onlar okudular, öğrendiler. Takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Ve onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. Ve dağı bir gölge gibi onların üstüne çekip kaldırdığımız zaman onu üzerlerine düşecek zannettiler. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve onun içinde olanı, emir ve yasakları hatırlayın, uygulayın. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Ve kıyamet günü gerçekten biz bundan gafildik, gafilleriz dersiniz diye dememeniz için senin Rabbin Adem oğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini aldığı zaman onları nefsleri üzerine şahit tuttu. Allahu Teala şöyle buyurdu: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" Dediler ki: "Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz şahit olduk." Veya: "Fakat daha önce atalarımız da şirk koştu ve biz onlardan sonraki nesiliz. Hal böyleyken batılla amel edenlerin yaptıklarından dolayı mı bizi helak edeceksin?" dersiniz diye dememeniz için. Ve işte böyle ayetlerimizi ayrı ayrı açıklıyoruz ki böylece onlar Allah'a dönsünler diye. Ve onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı, artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Ve şayet dileseydik onu, onunla ayetlerimizle elbette yükseltirdik. Ve fakat o dünyaya meyletti ve hevasına, nefsinin afetlerine tabi oldu. Artık onun hali köpeğin hali gibidir ki onunla ilgilensen de solur, onu terk etsen de, kendi haline bıraksan da solur. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali işte böyledir. Artık bu kısası anlat. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Ayetlerimizi yalanlayan kavmin hali ne kötü. Ve onlar nefslerine zulmetmiş oldular. Allah kimi hidayete erdirirse, kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kim dalalette bırakılırsa o takdirde işte onlar artık hüsrana uğrayanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Ve andolsun ki cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık, yarattık. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh idrak etmezler. Onların gözleri vardır. Onunla görmezler. Onların kulakları vardır. Onunla işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalalettedirler. İşte onlar gafillerdir. En güzel isimler Allah'ındır. Artık ona, onunla esmaları ile dua ediniz. Onun, Allah'ın isimlerini, manasını saptıranları terk et. Yapmış oldukları şeylerden dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki Hakk'a, Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaletle hükmederler. Ayetlerimizi yalanlayanları, onların derecelerini bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaltacağız, böylece yavaş yavaş helake yaklaştıracağız. Ve onlara mühlet veririm. Muhakkak ki benim tuzağım hilem metindir, çetindir, katlanması zordur. Ve onların sahibinde, arkadaşında cinnetten, delilikten yana bir şey olmadığını tefekkür etmezler mi?
O ancak apaçık bir nezirdir. Onlar yerlerin ve göklerin hükümranlığına, sünnetullah'a, idaresine ve Allah'ın yarattığı şeylere ve ecellerinin yaklaşmış olması ihtimaline bakmıyorlar mı? Bundan sonra artık hangi söze inanırlar, mümin olurlar? Allah kimi dalalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi, hidayete erdiren yoktur. Ve onları azgınlıkları, isyanları içinde şaşkın bir halde terk eder, bırakır. Sana saati, kıyameti ne zaman olacağını, karar kılındığını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir. Ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnızca Allah'ın katındadır de. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. De ki, Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, hayrı mutlaka çoğaltırdım. Bana bir kötülük dokunmazdı. Ben ancak mümin bir kavim için bir nezir, uyarıcı ve bir müjdeleyiciyim. Sizi bir nefsten yaratan ve onunla sükun bulmanız için ondan onun eşini yaratan O'dur. Böylece onu sarılıp örtünce hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Artık onunla dolaştı. Ağırlaştığı zaman ikisinin Rabbi Allah'a ikisi dua ettiler. Eğer bize gerçekten salih bir evlat verirsen, mutlaka şükredenlerden oluruz. O ikisine salih bir evlat verdiği zaman, o ikisine insanlardan bir çifte verdiği şeylerle hakkında ona ortaklar kıldılar. Oysa Allah-u Teala onların şirk koştukları şeylerden yücedir, âlidir. Onlar kendileri yaratılıyorken bir şey yaratamayan şeyleri mi şirk koşuyorlar? Ve şirk koştukları şeyler, putlar, onlara bir yardıma güç yetiremezler. Ve onlar kendilerine de yardım edemezler. Ve eğer onları hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız, size tabi olmazlar. Onları davet mi ettiniz, yoksa siz sessiz mi kaldınız? Sizin için birdir, sizin durumunuz aynıdır, fark etmez. Muhakkak ki, Allah'tan başka dua ettikleriniz sizler gibi kullardır. Öyleyse onları çağırın. Eğer siz doğru sözlü iseniz, o zaman size, sizin duanıza icabet etsinler, duanızı yerine getirsinler. Onların onlarla yürüdükleri ayakları mı var? Veya onlarla tuttukları elleri mi var? Veya onlarla gördükleri gözleri mi var? Veya onlarla işittikleri kulakları mı var? Söyle onlara, ortaklarınızı çağırsınlar. Sonra bana tuzak kursunlar. Böylece göz açtırmayın, fırsat vermeyin. Muhakkak ki kitabı, Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah benim dostumdur. Ve O, salihlere velilik yapar, dosttur. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız, size yardım etmeye muktedir değillerdir, güç yetiremezler ve kendilerine de yardım edemezler. Ve onları eğer hidayete, Allah'a ulaşmaya çağırırsanız işitmezler. Ve onları sana bakar görürsün ve onlar görmezler. Affı ahzet, affı kendine usul edin ve irfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Ve fakat şeytandan sana bir dürtü gelirse, hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O en iyi işitendir, en iyi bilendir. Muhakkak ki takva sahibi kimseler, şeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler, Allah'la tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir, kalp gözlerinin basar hassası ile görürler. Ve onların, şeytanların kardeşleri onları cehenneme sürüklerler. Sonra bundan vazgeçmezler. Ve onlara bir ayet getirmediğin zaman, onu derleyip toplasaydın, bir ayet düşseydin olmaz mıydı dediler.
De ki, Rabbimden bana ne vahyolunursa ben ancak ona tabi olurum. Bu Rabbinizden basiretlerdir. Kalp gözlerinizin görmesini sağlayacak olan yardımlardır ve hidayete erdirendir, Allah'a ulaştırandır. Ve mümin olan, kalplerine iman yazılan bir kavim için rahmettir. Ve Kur'an okunduğu zaman artık onu dinleyin ve susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Ve sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine korkarak ve yalvararak sözün sesli olmayanı ile zikret ve gafillerden olma. Muhakkak ki Allah'ın katında olanlar, huzur namazı kılanlar, ona kul olmaktan, ona ibadet etmekten kibirlenmezler. Ve onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Enfal Suresi Medine'de nazil olmuştur, 75 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden sorarlar. Ganimetler Allah'ın ve Resulündür de. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve aranızdaki durumu sahip olduğunuz hali ıslah edin, düzeltin. Eğer müminlerseniz Allah'a ve onun Resulüne itaat

Bu durum Rabbinin seni hak ile evinden çıkardığı zaman müminlerden bir kısmının kesinlikle kerih görmeleri gibi. Onlar sanki göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi durum açığa çıktıktan sonra da hak hususunda seninle tartışıyorlar. Ve Allah iki taifeden birinin sizin olmasını size vaat ediyordu. Ve siz silahsız olanın silah sahibi olmayanın sizin olmasını temenni ediyorsunuz. Ve Allah da onun kendi sözleriyle hakkın gerçekleşmesini ve kafirlerin arkasının neslin devamının kesilmesini istiyor. Mücrimler kerih görse de hakkın gerçekleşmesi ve batılın yok olması için. Rabbinizden yardım istediğiniz zaman böylece o size icabet etti. Muhakkak ki ben birbirini izleyerek gelen bin melekle size yardım edenim. Yardım eden benim. Ve Allah bu yardımı sadece bir müjde ve onunla kalplerinizin tatmin, mutmain olması için yaptı, başka bir şey için yapmadı. Allah'ın katından başka yardım yeri yoktur. Yardım ancak Allah'ın katındandır. Muhakkak ki Allah aziz, üstün izzet sahibi ve hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibi. Onun Allahü Teala tarafından emin olmanız için sizi bir uyuklama hali bürüyordu. Ve sizin onunla temizlenmeniz ve şeytanın murdarlığını, vesvesesini sizden gidermek ve kalplerinizi bağlamak ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırmak, sabit kılmak için semadan su indiriyordu. Senin Rabbin meleklere vahyetmişti. Muhakkak ki ben sizinle beraberim. Artık amenü olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere sebat verin, destek olun. Kafirlerin kalplerine korku vereceğim. Artık boyunlarının üzerine vurun ve onların bütün parmaklarına vurun. Bu, onların Allah'a ve onun Allah'ın Resulüne karşı gelmeleri sebebiyledir. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelirse, bu takdirde bundan sonra muhakkak ki Allah'ın ikabı, azabı şiddetlidir. İşte böylece artık onu tadın ve muhakkak ki kafirlere ateşin azabı vardır. Ey amenu olanlar! Kafir olanlarla topluca karşılaştığınız zaman artık onlara arkanızı dönmeyin ve savaş için tekrar dönmek üzere veya bir gruba katılmak üzere dönmesi hariç kim o gün onlara arkasını dönerse artık Allah'tan bir gazaba uğramıştır, hak etmiştir. Ve onun yeri cehennemdir. Ve ne kötü bir dönüş yeridir. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Ve Allah müminleri kendisinden ahsen bela ile imtihan eder. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir ve en iyi bilendir. İşte böyle ve muhakkak ki Allah kafirlerin tuzağını, hilesini bozandır. Şayet fetih istiyorsanız, işte size fetih, kerim olan orduya gelmiştir. Ve şayet vazgeçerseniz, harp etmekten, karşı gelmekten, artık o vazgeçmeniz sizin için daha hayırlıdır. Ve şayet siz harbe, inkara dönerseniz, biz de döneriz. Ve grubunuz, cemaatiniz sayıca çok olsa bile, size asla bir şey, bir fayda vermez. Ve muhakkak ki Allah müminlerle beraberdir. Ey amenu olanlar! Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Ve siz Kur'an'ı işitiyorken ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Muhakkak ki Allah katında yerde yürüyen hayvanların en şerlisi, kötüsü, akıl etmeyen sağır ve dilsizlerdir. Ve Allah onların akıl etmeyen sağır ve dilsizlerin içinde hayır olduğunu bilse, görse elbette onlara işittirirdi. Ve onlara işittirse bile onlar mutlaka dönerlerdi ve onlar yüz çevirenlerdir. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah ve Resulü sizi, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman davete icabet edin. Ve Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve muhakkak sizin ona haşrolunacağınızı bilin. Hepinizin ruhu Allah'ta toplanır.

inanacak ve Allah ruhlarınıza meab olacak. Ve sizden, içinizden sadece zalim kimselere isabet etmeyen, onlara has özel olmayan, diğerlerine de isabet eden fitneden sakının, takva sahibi olun. Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu biliniz. Ve siz, yeryüzünde az sayıda olduğunuzu, aciz, güçsüz olduğunuzu hatırlayın. İnsanların sizi yakalamasından korkuyordunuz. O zaman sizi barındırdı, yer sahibi yaptı ve sizi yardımıyla destekledi ve sizi tayyip rızıkla, helal, temiz rızıklardan rızıklandırdı. Böylece umulur ki siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin ve siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Ve biliniz ki çocuklarınız ve mallarınız sizin için sadece bir fitnedir, imtihandır. Ve Allah ki onun katında muhakkak azim bir ecir, bedel, ücret vardır. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı takva sahibi olursanız sizi Furkan, hak ve batılı ayırma özelliği sahibi kılar. Ve sizden sizin günahlarınızı örter ve size mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir. Ve Allah büyük faz sahibidir. Ve o inkar edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya seni sürgün etmek, çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar bu tuzağı kuruyorlarken Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah tuzak kuranların, karşılık verenlerin en hayırlısıdır. Ve ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, biz işittik, şayet biz dileseydik, bunun gibisini elbette biz de söylerdik. Bu ise ancak evvelkilerin masalıdır, dediler. Ve onlar, Allah'ım, şayet bu Kur'an-ı Kerim, o hak olan kitap, senin indindense, o zaman üzerimize semadan taş yağdır veya bize acı azabı getir, demişlerdi. Ve sen, onların arasındayken Allah, onları azaplandıracak değildir. Ve onlar mağfiret diliyorken de Allah onları azaplandıran değildir. Ve onlar Mescid-i Haram'dan men ediyorlarken, engel oluyorlarken ve onlar onun Allah'ın dostları değilken Allah niçin onlara azap etmesin? Onun dostları ancak takva sahibi olanlardır. Ve fakat onların çoğu bilmezler. Ve onların salatları, duaları, ibadetleri, beytin, Allah'ın evinin yanında ıslık çalmak ve el çırpmadan başka bir şey olmadı. Artık inkar etmiş olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın. Muhakkak ki kafirler Allah'ın yolundan alıkoymak, men etmek için mallarını infak ederler, verirler. Bu şekilde devam ederek onu mallarını infak edecekler, sonra bu onlara hasret, pişmanlık, üzüntü olacak. Sonra da onlara galip olunacak. Mağlup olacaklar ve kafir olanlar cehenneme haşrolunacaklar, toplanacaklar. Bu Allah'ın habis, pis ile tayyibi, temiz birbirinden ayırması ve habis olanları birbirinin üzerine koyup böylece hepsini yağarak bu şekilde onların, murdar olanların cehennemde olması, cehenneme atılması içindir. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kâfir olan kimselere de ki, eğer vazgeçerseniz geçmiş olanlar mağfiret edilir. Ve eğer geri dönerlerse, küfür ve düşmanlığa avdet ederlerse, o zaman evvelkilerin sünneti vuku bulmuş olur, önceki inkar eden, isyan eden ümmetlere uygulanan ilahi kanun uygulanır. Ve hiçbir fitne kalmayıncaya ve bütün din Allah için oluncaya kadar onlarla kıtalde bulunun, savaşın. Eğer onlar küfürden vazgeçerlerse, o takdirde muhakkak ki Allah, yaptığınız şeyleri en iyi görendir. Ve şayet dönerlerse, Allah'ın sizin Mevlanız olduğunu bilin. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.''